Evet. Namazını kılıyoruz. Duha da sünnettir. O sünneti icra ederse insan büyük ecirlere nail olur. Müslüman 5 vakte 5 vakit katarsa iyi olur. O 5 vakte 5 vakit katmadan birisi işrak namazıdır, birisi duha namazıdır, birisi akşam namazından sonra evvabin namazıdır, birisi gece yatarken kılınan salat-ı leyldir, birisi de gecenin yarısından sonra kılınan teheccüd namazıdır. Bak 5 vakit arkasından 5 tane daha. Eskiler boşuna söylememiştir. Falanca adam çok Müslüman adam 5 vaktine 5 vakit daha katıyor. Tesadüfen söylenmiş değil, ölçülü biçili söylenmiş bir sözdür. Kerametül kitabı hatmuhu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten yine rivayet edilmiş. Mektubun, yazılan mektubun asaleti, kıymeti, şerefi altındaki mühürdedir. Altındaki mühürdedir. Kitap sözü burada risale manasında, mektup manasında Arapçada böyle kullanılır. Hatim de mühürlemek demek. Yani bir mektubun kıymeti neyle ölçülür? Altına bastığın imza ile ölçülür. Altına bastığın mühür ile ölçülür. İmzasız, mühürsüz bir yazı geliyor. Olmaz. Bak Peygamber Efendimiz'in sünneti ne kadar her şeyi öğretiyor. Yazışmanın usulünü bile öğretiyor bize. Muhaberatın usulünü bile öğretiyor. Altını imza edeceksin ki, mühürleyeceksin ki başkası senin namına bir başkasına mektup yazıp da başını derde sokmasın senin. Mühürün olacak, şeyin olacak. Bak ne kadar güzel dinimiz. Sünneti seninye ne kadar hoş. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken ona haber vermişler ki Saba ülkesinde bir kavim var, güneşe tapıyor. Mektup yazmış onlara, Allah'a ibadet edin yoksa gelirim memleketinizi yıkar yakarım diye. Allah'a kul olun, öyle güneşe tapınma falan yok diye mektup yazmış. O mektup şeye gidince, Saba melikesinin eline geçince, Belkıs'ın eline geçince diyor ki ya eyyuhel mele'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim, bana bir asaletli şerefli mektup gönderildi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman peygamberden gönderilmiş ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ulkiye ileyye kitabun kerimun, bana kerim bir mektup gönderildi. Kerim ne demek? Onun izahında demişler ki işte altı imzalanmış filan manasına gelir diye o ayet-i kerimeyle de böyle irtibatlandırıyorlar bu sözü. Tabii onun keremi, onun şerefi peygamberden gelmesi. O devrin peygamberi Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bir mektup gelir de şerefli olmaz mı? Demek ki biz mektup yazdığımız zaman Peygamber Efendimiz de mühürlerdi mektuplarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mektup yazdı mı? Yazmaz olur mu? Vazifesini iyi ifa etmek için etrafındaki insanlara hakkın emirlerini tebliğ ettiği gibi gidemediği yerlere de mektup gönderdi. Nereye gönderdi? İran'ın Kisra'sına mektup gönderdi. Bahreyn'in emirine mektup gönderdi. Mısır'ın mukavkisine, hakimine, melikine mektup gönderdi. Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e mektup gönderdi. Habeş padişahına, hükümdarına mektup gönderdi. Min Muhammedin Resulullahi ila Azimir Rumi diye bu tarzda böyle mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. Eslim teslem, Müslüman ol, selamet bulursun. Yu'tikallahu ecreke merrateyni, Allah sana ecrini kat kat muzaaf olarak verir dedi. Çünkü sen Müslüman olursun, bir kavmin başkanısın, sana tabi olanlar da Müslüman olur, onların ecirleri de sana gelir. Kâr edersin diye söyledi. Kim uydu bu tavsiyelere? Habeş hükümdarı uydu, kabul etti. Bizans hükümdarı kabul eder gibi oldu Heraklius. Ondan sonra etrafındaki komutanlar, asilzadeler bir gürültü, bir velvele, bir homurdanma kopardılar. Yok yok, ben sizi denemek için söyledim dedi. Dönüverdi. Saltanat tatlı geldi. Hükümdarlık tatlı geldi. Anladı Peygamber Efendimizin hak peygamber olduğunu. Doğru söylüyorsun dedi elçiye. Kabul ettim dedi. Fakat etrafında gürültü mırıltı olunca o zaman ya ben sizi denemek için söyledim diyiverdi. Döndü söylediği laftan. Ziyan etti. Ne olacak? İki paralık dünya hayatı kaldı mı? Geldi geçti. Müslüman olsaydı emrindeki insanlar da Müslüman olurdu. Efendim kâr ederdi. Veyahut kendisine hak yolda şehit ederlerdi. Pek olsa şehit ederlerdi. Bu dünya hayatı şehadetle biterdi. Ahirette büyük nimetlere ererdi. Kaçırdı fırsatı.
İran'ın hükümdarı mektubu yırttı. Cakcurt cakcurt yırttı. Peygamber Efendimiz'den giden mektubu yırttı. Onun üzerine ne belalara uğradı. İhtilal oldu, kestiler, öldürdüler. Yani Peygamber Efendimiz böyle mektup

yazdı ve altına da imzaladı, mühürledi. Mühürlü olarak şey yaptı. O mektuplardan bazısı bugün müzelerde elimizdedir. Elimizdedir. Altı mühürlü Muhammedun Resulullah diye altı mühürlü mektupları elimizdedir. Elhamdülillah. Korunmuş gelmiştir. Keremül mer'i dinuhu ve mürüetühü akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ve pek çok hadis kitaplarından nakledilerek gelmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, keremül mer'i, kişinin ağalığı, şerefliliği eşraftan oluşur. İtibarlı insan oluşur. O itibar nereden gelir? Dinuhu, dinidir. Dininden gelir, dindarlığından gelir. Yani bir insanın şerefli, itibarlı bir insan olması nereden olur? Efendim, kavmi kabilesi kalabalıktır, arazisi çok geniştir, 8 tane köye sahiptir, etrafında hizmetçisi çoktur. Hayır, o dünya ölçüsü o. Ahiret ölçüsü insanın dindarlığıdır. Kim asil, kim şerefli, kim ağa, kim zengin, kim eşraf, kim itibarlı kimse? En dindar olan kimse o. Bu manayı takviye eden ayet-i kerime var mı? Var. İnne ekremeküm indallahi etka. Allah indinde sizin en kerim olanınız, en şerefli, itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah Teala. O halde bir insan malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olsa, arif olsa, sırtında bir abası olsa, elinde bir deneci olsa, bir kuru ekmeği suya banıp da yumuşatıp öyle yutup vakit geçirse, ahiretin sultanı, padişahı olabilir. Burada 80 tane sarayı, 90 tane efendim mülkü, şu kadar bin tane hizmetçisi, şu kadar sayısız küp altını olsa ama dindarlığı olmasa Allah indinde zerre kadar itibarı olmayabilir. Cehennemin dibini boylayabilir. Firavun'un, Karun'un öyle hazineleri vardı. O kadar parası pulu çoktu ki ve inne mefatihahu letenu bil usbeti ulul kuvvet. Güçlü kuvvetli bir grup tarafından taşınırdı anahtarları. Anahtarlarını taşımak bile bir insanın harcı değildi. Birkaç kimse tarafından taşınır. Ne oldu Karun'a? Allah evini başına geçirdi. Ne kıymeti var? Asıl dindar olmak önemli. Bu dünya hayatını insan hedef alırsa çok yanlış hesap yapar. Bu dünya hayatını tanzim etmeye, bu dünya hayatında yaşamaya, bu dünya hayatında keyif çatmaya göre ayarını, her ayarını ona göre yaparsa yazık, vah yazık. 80 senelik bir devre mi önemli? Halidine fiha, ebedi olan bir devre mi önemli? Şurada 80 sene zaten yarısı çocuklukla geçer, yarısı ihtiyarlıkla. 30-40 sene saltanat süreceksin, zevk-ü sefa yapacaksın. Gene hasta olabilir insan. Gene dert gelebilir, üzülür. Canı sıkılan şey olabilir. 30-40 sene böyle padişahlık yapacaksın. Ahirette cehennemin içinde fokur fokur kaynayacaksın. Hangisi iyi? Ne yapayım ben bu 80 sene nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer der akıllı bir insan. Ben ahireti isterim der. İstemem dünyayı, dilerim Mevla'yı der insan. Ne yapayım ben dünyayı der. Dünya ehline verdim der. Akıllı ise öyle der. Akılsız insan da hesabını buraya göre yapar. Diyor ki o akılsızlar, arkadaş bu dünyaya bir defa gelirsin, gününü gün etmeye bak. Gününü gün etmeye bak diyor. Felekten kam almaya bak diyor. Deniz kenarlarında, içki masalarında zevk-ü sefa, çalgıcılar gelsin, hanendeler efendim, çalgıcılar çalsın, şarkıcılar söylesin. Sen de içkiyi kadehlere doldur, yudumla, ah de vah et, mehtaba karşı deniz kenarında. Ne olacak? Ne olacak? Çok mu mutlu oluyor öyle insanlar? Onlar bize şey yapıyorlar, acıyorlar bize. Bunlar, bu Müslümanlar diyorlar, yaşamayı bilmezler. Asıl sen bilmiyorsun yaşamayı. Sen bizim içinde bulunduğumuz nimetleri bilsen, bizim zevk-i sefamızı bilsen, biz elhamdülillah Allah'a itaatli olan insanlar, yani biz aciz naçiz günahkarız da, Allah'a muti insanlara Allah öyle nimetler veriyor ki, o lezzetlerin, o nimetlerin tarifi mümkün değil. Ne isterse veriyor Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. İbrahim İbni Ethem derenin kenarında oturmuş, Fırat'ın kenarında, elbisesini yamıyormuş. Yama dikiyor elbisesine, iğne iplik var. Birisi gelmiş demiş ki, ya şu yamalı elbiseleri giyiyorsun, gelmişim burada fukaracık bir halde oturmuşsun devenin kenarında. Bir zaman sen Belgin padişahı idin. O kadar saltanatları bıraktın. Ne oldu sanki şurada bak, aç bir ilaç, bir içare bir şekilde oturuyorsun. Şöyle bakmış acıyan bir şekilde. İğneyi atmış suya. Balıklar benim iğnemi getirin demiş. Bir tanesi ağzında iğne gelmiş. Hocam olmuş mu bu böyle bir şey? Bilmiyorum olmuş mu olmamış mı? Kitap yazıyor ama misalleri hayatımızda da var. Çok çok misalleri var. Yani Allah'ın has kulları o zaman vardı da şimdi eksik mi? Allah'ın has kulu bitse dünya yıkılır. Allah'ın has kulu kalmasa kıyamet olur.
zaman kopar. Allah diyen insan zikri daimi erbabı mevcut oldukça dünya yaşayacak, devam edecek. Allah diyen insan kesilince, kalmayınca kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Nice Allah'ın has halis kulları var. Allah nice lütuflarını ihsan ediyor. Neler ihsan ediyor? Meryem validemizin Kur'an-ı Kerim'de okumadın mı ayet-i kerimesini? Yanında bir ibadete bir odaya kapanmış da Zekeriya aleyhisselam ne zaman yanına girse çeşit çeşit meyveler görmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Küllemâ dehala aleyha Zekeriyel mihrabe vecede indehu rizka. Bazı mihrapların üstünde bu ayet-i kerimenin bu parçası yazılır. Küllemâ ne zaman ki dehale girdi Zekeriya aleyhisselam aleyha Meryem aleyhisselamın ibadet ettiği hücreye el mihrabe vecede indehu rizka. Onun yanında böyle çeşit çeşit rızıklar görürdü. Sorardı ya Meryem bunlar sana nereden? Mevsim dışı. O mevsime ait meyve olsa hadi dışarıdan Zekeriya aleyhisselamdan başkası girmiyor oraya ama hadi bir başkası bir yerden getirivermiş diyelim. Ama mevsim dışı meyveler verildi Allah. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İnkar mı edeceksin? Ve misalleri çok yani. Keramat-ı evliya hakkun. Allah'ın veli kullarına ikramları, kerametler haktır. Nice kerametler zahir olmuştur. Hasılı yani Allah'a insan muti oldu mu yine en güzelleri onlara gelir. Merak etme. Allah imtihan için bir mahrumiyet gibi bir şey gösterir de yine en güzel yaşayış tarzı, en hoş, en tatlı yaşayış hali yine onların olur. Dünyası da ahireti de mamur olur insanın. Sanma ki şey yapmaz. Ama sen gönlünden çıkartacaksın. Sen hesabını dünyaya göre yaparsan olmaz o zaman. Ahirete göre yaptığın zaman Allah ihsan eder onu. Dünyada da ahirette de iyilik hoşluk verir. O halde insanın şanı şerefliliği dindarlığındadır. Başka şeyde değildir. Keremül mer'i dinihu. Kişinin şerefi dindarlığıdır, dinidir. Dindarsa şerefli demektir. Ve mürüetuhu akluhu. Erliği de er, mert, olgun, akıllı fikirli, yetişkin kimse oluşu nereden belli olur? Akıllılığındadır. Yoksa yaşı 40'a geldi, 50'ye geldi meselesi değildir. 25 yaşında bakarsın nice arifler çıkar. Öyle meşayihten kimseler var ki şu kadar zaman çalıştım diyor. Veledi kalp derhal zuhur etti diyor. Veledi kalp ne demek? Haberin yok. Allah Allah Allah diye diye insanın kalbinde bir hal hasıl oluyor ki devamlı Allah Allah demeye devam ediyor kalbi. Neler açılıyor? 18 yaşında ermiş. Demek ki yaş meselesi değil. Öyle nice Allah'ın veli kulları var. Yaş meselesi değil. Akıl yaşta değil, baştadır demiş büyüklerimiz ya. Ve mürüetuhu akluhu. Akıllıysa ergin kimse demektir. Er kişi demektir. Mert kişi demektir. Akılsızsa isterse 80'e gelsin, isterse 90'a gelsin. Ve hasebuhu hulukuhu. Soyu asaleti de güzel huyudur. Şimdi burada 3 şey zikretti Peygamber Efendimiz. İnsanlar indinde makbul olan 3 şeyi zikretti. Birisi insanlar arasında şeref, itibar, ağalık önemlidir. Falanca adam ağadır der, herkes hürmet eder. Kahveye girse ayağa kalkarlar, baş köşeye oturturlar. Her yerde itibar görür yani. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır. Zengin yapar işini. Ama o asıl zenginlik dindarlıktır. Takva ehli olmaktır diyor Peygamber Efendimiz. O değeri yıkıyor, yerine manevi değeri koyuyor. Sen öyle paraya pula mala dayalı şerefi bırak bir tarafa. Asıl mühim olan şeref dinden doğma şereftir diyor bir. İkincisi mürüvvet. Kişinin erliği, erginliği, olgunluğu o neredendir? O da aklı varsa mürüvvetli bir kimsedir. Yani er kişidir, ergin kimsedir. Aklı yoksa sakalı göbeğine değse kıymeti yok. Aklı yoksa ömrünü yanlış yerde geçiriyorsa ha akıl bir de başka bir hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz el keyyisü men dâne nefsehu ve amile dimâ bâdel bed. Akıllı kimse, zeki kimse o kimsedir ki nefsini dizginler. Nefsine sahip olur. Kendisine hakim olur da ahirete hazırlanır. Ahiret hayatına hazırlanır. Ahirete hazırlanmıyorsa insan, akıbetini düşünmüyorsa, yarın hesabı, kitabı, cenneti, cehennemi göreceğini, onlardan birisine gideceğini hesaplayarak bugününden tedbir almıyorsa o adam akıllı değil ki. Ahmak. Menfaatini düşünmüyor. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenü. Ey iman edenler. İttekullah. Allah'tan korkun, sakının. Titreyin. Vel tenzur nefsüm mâ kaddemet ligad. Kişi ahirete şimdiden ne hazırlayıp gönderdiğine baksın bakalım. Ne gönderiyorsun ahirete? Sevap mı gönderiyorsun, günah mı biriktiriyorsun? Ne hayır işledin bugün sabahtan akşama? Bu sene ne yaptın? Ramazan geldi geçti, nasıl geçti? Mesela. Baksın kişi, incelesin yani hesap etsin durumunu. Vettekullah, Allah'tan korkun, titreyin, çekinin, sakının.
İnnallaha habirun bima ta'melun. Allah sizin işlediklerinizin hepsinden haberdar. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Kara günde, kara gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın gezdiğini bilir. Yaradan her yerde hazır ve nazır. O bilmez mi? Her şeyi bilir. Her şeyden haberdar. Senin yaptığın gizli mi kalıyor? Unutuluyor mu? Senin kusurun, kabahatin insanlar görmeyince yazılmıyor mu sanıyorsun? Allah'tan kork, titre de günahları bırak. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Daldın dünya zevkine, unuttun kıyameti diyor. Öyle olmayın sakın. Bütün insanların çoğu bak. Demek ki kişinin asıl akıllılığı, işte akıllıysa o er kişi demektir, ergin kimse demektir. Ahiretini filan düşünemiyorsa yazık. Nasıl olsa gelip geçecek bu dünya hayatı. Ya ister kemhade ya viranede can ver. İster atlas döşekte, ister viranede can ver. Ahirete gideceksin. Herkes bu kabre girecek, herkes bu ölüm şerbetini içecek. Ondan sonra hesap. Üçüncüsü, demek ki akıllılık da akıllılığın ölçüsünde koyuyor. Yani erginliğin de ölçüsünü akıldır diye koyuyor Peygamber Efendimiz. Üçüncüsü de soyluluk. İnsanlar arasında bir de itibar ona, değil mi? Aptalın aptalı olsa adam, filanca asilzadenin oğlu diye itibar ederler. Kafası çalışmasa, yalan yanlış şey söylese efendim, gene de falanca şeyin oğlu derler. Yani oğluna göre, oğluna, babasına göre, soyuna sopuna göre itibar ediyorlar. Buna dinimiz değer vermiyor. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Hasebuhu, kişinin soyluluğu, asaletliliği, hulukuhu, güzel huyluluğundadır. Huyu güzelse asil demektir o. Varsın babası köylü olsun, çoban olsun, ne olur yani? Bütün peygamberler çobanlık yapmış, bir kabahat mi? Helalinden yemişse daha güzel. Hiç harama bulaşmamışsa, haramı görmemişse, haramı tatmamışsa, harama el uzatmamışsa daha güzel. Çoban çocuğu olsun, işçi çocuğu olsun, ne olacak? Huyu güzel oldu mu, o güzel huyu onu ne yüksek mertebelere çıkartacak. Allah Teala Hazretleri cümlemizi dindar, takva ehli, aklı başında, ahireti, ta ilerideki hesapları da hesaba katan, bir gün gelip de amellerinin tartılacağını düşünen akıllı kimseler eylesin. Güzel huyu sahibi eylesin. Tatlı dilli, güler yüzlü, geçimli, merhametli, başkalarına yardıma koşan, acıyan, vefakar, cefakar, hizmet ehli, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli bir kimse eylesin cümlemizi Allah-u Teala Hazretleri. Dinimizin inceliklerini şu fitnenin, fesadın kaynadığı devirde, cahillerin makbul olduğu, alimlerin hor kaldığı devirde, ayakların baş olduğu, başların ayaklar altında ezildiği devirde, dinimizin inceliklerini bilip de rızasını kazanan Müslümanlardan eylesin. Amin. Dünya ve ahiretin saadetlerine cümlemizi nail eylesin. Fatiha-i Şerife maal besmele.

Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz ya da nerede geçirdiniz gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir, ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak, gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayıp geri dönsünler. Bayram bu değildir.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

Gönül hun oldu şevkinden. Özündeki imanı daha fazla saklamaya devam edemeyen Diyamendi, Mesnevi'nin feyziyle Yaman Dede oluverir. Hazreti Peygamber'e Nâ-i Şerif'ten aldığı ilhamat ile bu eseri vücuda getirmiştir.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9.

أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم

0: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 9'u dinlediniz.
1: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

amellerin en hayırlısı muhterem kardeşlerim, bir mümin kardeşinizi sevindirmektir bayramda. Bu fazileti de kaçırmayın. Cebinize paraları bozdurun, şöyle koyun. Bir soktuğunuz zaman bir defa da şıp çekilecek gibi, o 20 neyse, tutuşturuverirsiniz el öperken, şey yaparken, sevindirirsiniz. Konuyu, komşuyu, fukarayı, çocukları vesaireyi sevindirin. Mümini sevindirmek amellerin en faziletlisidir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden Rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce, Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun.

Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın. Büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı selamdır. Güven altına alan mümindir. Görüp gözeten müheymindir. Karşı konulmaz güç sahibi azizdir. Yaptırım gücüne sahip cebbardır. Büyüklükte denge olmayan mütekebbirdir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدًى وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyi ve ala ahli Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ahli İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ahli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelttiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Allahümme salli ala Muhammedin'in nebiyyi ve ezvacihi

0: أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: اللهم Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
0: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûme ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
1: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
0: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
0: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
1: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım. İşlediğim günahların da farkındayım. Beni bağışla. Çünkü günahlarımı ancak sen bağışlayabilirsin.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel hemmi vel hazan ve a'udhu bike minel aczi vel kesel ve a'udhu bike minel cubni vel buhl ve a'udhu bike min galabetid deyni ve kahrir rical.
1: Allah'ım, her türlü keder ve üzüntüden sana sığınırım. Her türlü çaresizlik ve tembellikten sana sığınırım. her türlü korkaklık ve cimrilikten, eli sıkı olmaktan sana sığınırım. Borç yükü altında ezilmekten ve zorba insanların baskısı altında kalmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم والمغرم والمأثم اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار وفتنة النار وعذاب القبر وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال
1: اللهم her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال.
1: اللهم cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
0: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد
1: اللهم doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım hatalarımı bemberrak dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahumme la mani'a lima a'tayt ve la mu'atiye lima mena't ve la yenfa'u zel ceddi minkel cedd.
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet, ahirette sahibine fayda vermez.
0: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون
1: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak O'nundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler O'nadır. O'nun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. O'ndan başka ilah yoktur ve biz ancak O'na ibadet eder, O'na kulluk ederiz. Bütün nimetler O'na aittir, bütün lütuflar O'na aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
0: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
1: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
0: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
1: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi. Subhanallah adad halqihi.
1: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih. Subhanallahi zinata arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih. Subhanallahi midada kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekber mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallah mislu zalik. وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ مِثْلُ ذَٰلِكَ
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki, Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve s-semî'ul alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya. Radiyetu billahi rabba ve bil islam dina ve bi Muhammedin nebiyya.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa huve aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar. Allahümme ecirni minen nar.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu! Sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-Esmâ'ul Husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-Esmâ'ul Husnâ fed'ûhu biha.
1: El-Esmâ'ul Husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim, Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu'llezî lâ ilâhe illâ hu. Errahmanurrahimu'l-melikul-kuddûsus-selâm. El-mu'minu'l-muheyminu'l-azîzu'l-cebbârul-mutekebbir. El-khâliqu'l-bâri'ul-musavvir. El-ghaffârul-kahhârul-vehhâbur-razzâkul-fettâhul-alîmul-kâbid. الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إني أسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده.
1: Kainatın idaresinin, onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi anniddeyn ve agnini minel fakr ve emti'ani bisem'i ve basari ve kuvveti fî sebîlik.
1: Karanlığı giderip sabahı aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükür.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalata arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve rasuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbana atina fid dunya hasene ve fil ahireti hasene ve qina azaben nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibel kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl, dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh. Eşhedü en la ilahe illa ent. Eûzu bike min şerri nefsî ve şerri'ş-şeytâni ve şirkih.
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluke l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhireh. Allahümme inni es'aluke l'afve ve'l-âfiyete fi dini ve dunyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin ravati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min halfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'uzu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahım, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahümme afini fi bedeni, Allahümme afini fi sem'i, Allahümme afini fi basari, la ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju, fela tekilni ila nefsi tarfete ayn, ve aslih li şe'ni kulleh.

0: türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım! Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukubetik ve a'udhu bike minke la uhsî senâen aleyke ente kemâ esneyte alâ nefsik.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabbu vahdek. La şerike lek. Allahümme Rabbena ve Rabbe kulli şey. Ana şehidun enne Muhammeden abduke ve Resuluk. اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل Allahu Ekberul Ekber.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım! Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım! Duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım! Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter. O ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek ve ettebi'u nasihatek ve ahfazu vasiyyetek.
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden. Gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden. Büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden. Haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

gayzını, kinini, kızgınlığını yutar müttaki kullar. Vel kâzımînel gayzı. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızmadı. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama müttaki kullar ne yaparlar? Vel kâzımînel gayızlı. Gayızını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzımînel gayız kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan rızvanullahi aleyhi mecmen gelmiş. Ya Resulallah evsini bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evsini bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tagdab kızma. 3 defa sormuş yani.

üçüncü soru işlerinin sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tazdab buyurmuş. Gazaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Sakin bir insan ol. Tabii bu biraz zor, ben biliyorum. Biraz ben asabiyim, kendi kendime bakıyorum. Asabiyim, insanın kızgınlığını, asabiyetini yutması falan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnaz. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttakilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine, onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen,

başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Aziz ve sevgili kardeşlerim, ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kessaimil kaim ve ziyaretül fakiri kelcihadi fi sebilillah ve ta'dilul hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kessaimil kaimi, sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yüyalar, şöyle garip benciliğin. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk su ile yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan,

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Malumunuz Kurban Bayramı iki kelimeden müteşekkil. Birisi kurban, diğeri de bayram. Bayram kelimesi ne anlama geliyor? Ona bir bakalım isterseniz. Farsça bir kökene sahip bayram kelimesi bezram kelimesinden gelmekte. Bezram kelimesinden bozma daha doğrusu. Bezram ise Oğuz Türkleri tarafından bayrama çevriliyor, bayram haline getiriliyor ve manası da sevinç ve eğlence günü demek. Kurban ise kelime olarak yakınlık demek, bunu hemen hepimiz biliriz. Istilahta ise Allah adına bir hayvanı boğazlamak, Allah yolunda bir hayvanı kesmek anlamında. Her ikisi birleştiğinde Kurban Bayramı, yani Allah'a yakınlaşma vesilesiyle yapılan bir kutlama anlamındadır. Bayramlarda yapılan hazırlıklar daha çok bir araya gelmek, birbirleriyle görüşmek için, yani sosyalleşmek adına yapılan hazırlıklar bana kalırsa, hem yiyecek anlamında hem giyecek anlamında. Bu yüzden de bayram öncesi hazırlıklar oldukça önemli. Ama tabii Kurban Bayramı'nda asıl önemli olan Hazreti İbrahim'in imtihanı ve Hazreti İsmail'in sabrının ve itaatinin büyüklüğü. Bu iki konsepti, bu iki kavramı, bu iki duyguyu belki de hep hatırda tutmak gerektiğini düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış gönülleri, efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar.

Keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler. Öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı.

Kurban fedakarlık. Kurban teslimiyet. Kurban Allah'a yaklaşmak. Kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi.

Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Akıbetül müttefin ve salatu selamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Eylemi eyyühe l-ikvân, enne eftal kitab-ı kitabullah ve enne eftal el-hadi hadi Muhammedin sallallahu ta'ala aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuru muhdesatuhâ ve külle muhdesin bil-hah ve külle bil-hattın dalâle ve külle dalâletin fil-nâf ve bil-senedin muttasıl ile-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ennehu kal. El-esâbi'u tecrî meyret sivâk idâ lem yükün sivâk. Tabrani fil avsat ve Ebu Neym an Kesir ibn Abdillah ibn Amr'in Allah'ın sahibi parmak var. Misvak bulunmadığı vakitte parmaklarla ağzı ovalamak misvak yerine yani kafi gelirmiş ama misvak olmadığı zaman misvağınız yok, unutmuşsunuz bir yerde kalmış o zaman hiç olmazsa ellerinizle ağızlarınızı misvak yerine ovalamamız icap ettiğini beyan buyurmuş. Misvak varken olmaz. Misvak işte o Arabistan'dan gelen ağaçtan yapılmış Sur şehrine kaim bir ağaç. Bunun fazaili ayrıdır. 15 kadar fayda bahsederler. Bu diş fırçalarındaki macunlarla yapılan iş başka. Burada ibadet kastı var. Burada temizlik kastı var. El-ebahi sünnet-i evikum İbrahim بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٍ رَوَاهُ الْحَاكِمُ عَنْ زَيْدِ بْنِ اَرْكَمَ Ebahi kurban, şu kestiklerimiz kurbanlar. Kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan sünnet olarak kalmıştır bize. Allah-u Teala'nın da اِنَّ اَعْطَيْنَا كَلْكَلْسَرْدَكِ emri üzerinde. Kurban, kurban bayramında keseriz bir, bu vaciptir. Bu her vakti olan, yani zekat nisabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek borçtur. Kadına da borçtur. Çocuk varsa evde, eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa, onun da vakti varsa, yani servet sahibiyse o da, ona da kesmek vaciptir yine. Yani bir evde yalnız baba kesmekle diğerlerinden sakıt olmaz. Her kimin şeysi varsa, nisaba malik, onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vaciptir. Kesilmezse üzerinde bu borç kalır. Birisi bu kurban borcumuz. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. Allah-u Teala'nın emri peygamberimizden de, peygamberlerden de gelen sünnet-i sünnetidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesmişlerdir. Biz de elhamdülillah bugün kadar kesmekteyiz. Kurban malum koyundan, keçiden, deveden, sığırdan olur. Başka şeyden olmaz. Kurbanın bir de çocuk doğduğu vakitte yeni doğan bir çocuğa bir kurban kesilir. İster çocuk yaşasın, ister yaşamasın. Yaşarsa ne mutlu. Yaşamazsa ahirette şefaatçi olmasına vesile olur. Bu İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir Ruhul Beyan sahibi bunun hakkında çok uzun tafsilat vermiş. Bu kurban kesmenin çok fazaili olduğu gibi çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur. Sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi akikasını kendileri kesmişler. Belki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu. Benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akika kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesmesi eftaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezir derse ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri onlar da yiyemezler. Bu bizim İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, hilkat itibariyle mahluklar hep birbirine benzerler. Bizde ne kadar şey var? Evet, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun. Her hayvanda tabii bunlar var. Ya Rabbi, benim ağzım nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyor. Binaenaleyh onun her ağzına mukabil benim ağzalarımı da cehennemden azat eyle ya Rabbi. Benim ağzalarım da bu kurban dolayısıyla azat eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtırır. Bunda çok fazla ayı vardır. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer, ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Hayırların en güzeli de kardeşlik hayrıdır. Kardeşle insanlar birbirini tanımadıkça, birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gider. Onun için koyunları kestiğimiz vakitte o koyunun azası nelerden ibaretse ya Rabbi onlardan beni de cehennemden onların dolayısıyla azat eyle der. Bismillah, Allahu Ekber der keser. Sonra ikinci bir şey daha var. Bismillahsız kesilen hayvan da yemez. Şimdi dedi ki şu yemez bu yemez. Bismillah denmeden kastan, Bismillah demeden kesilen hayvan o da yemez. Ölmüş hayvan o da yemez. Malum bunlar İslam'da bilinmesi lazım olan şeylerdir. Hatta derler ki avcı ava gittiği vakitte silahını uzatıp atarken Bismillah demezse onun vurduğu av da caiz değildir. El ısrar, el idrar fil vasiyye minel kebair. Rıva ibn-i Cerir ve ibn-i Hatem vel beyhaki an ibn-i Abbas ve sahaha vel beyhaki an fakfe. Vasiyet. Her Müslümanın vasiyeti cebinde bulunacak. Yahut yastığının altında bulunacak. 3 gün bir yerde misafir de olsak burada bir vasiyetnamemizin bulunması lazım. Çünkü hayat denilen şey elimizde değildir. Ne zaman intikal olacak, irtihal olacak kimse bilmediği için vasiyeti cebinde bulunma olacağını, vereceğini bildirmeli. Kendisinin de mümin olduğunu, ehli imandan olduğunu etrafındaki insanlara şahit olun. Ben Allah'ın birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna, kitabına vesaire amentidir, icablarına iman etmiş bir müminim diyerekten etrafındakilerini de şahit tutmalıdır, söylemelidir. Ki yarın ahirete girdiği vakitte onlar da ona şehadet edebilsin. Öldükten sonra musalla taşında nasıl biliyorsunuz, iyi biliyoruz, onun da faydası vardı ama asıl fayda,

0: ölmezden evvel etrafındaki insanlara kendisinin mümini müvahhid olduğunu duyurması lazım. Şimdi orada bir vasiyet edeceğiz. Bu vasiyet, işte sana şu kadar, şuna bu kadar, şu cami yaptırın, çeşme yaptırın, yol yaptırın, parasını veriyor. El amal indellahi seb'atun. Amela mucibani ve amela bi emsalihima ila ahiril hadis, uzun. İndi ilahiyede ameller yedi çeşittir demiş. Yedi kısım üzerinedir. İkisi dedi ki, bunlar mucivan dediği cennetlik, cenneti icap ettirler yahut cehennemi icap ettirler. Ve amelan, iki amel daha vardır ki, bir emsalihime, bunlar da misli mislinedir. Ve amelin bir aşr emsaliha, bir amel daha vardır ki on misli artar. Ve amelin bir sebe ammi etsin, bir amel daha vardır ki 700'e kadar artar. Ve amelin bir amel daha vardır ki, la yalbu sevabuhu illallah, ancak onun sevabını Allah bilir. Birisi ancak misli misline, birisi 10, birisi 700, birisinin sevabını Allah'tan başka bilen olmaz. Fennel mucibat, şu iki mucibat ki, bunlar nedir? Femen lakiyallah, kim ki Allah-u Teala'ya müdahak oldu? Ya'buduhu muhlisen, kulluğunu ihlas ile yapıyor. Allah'a olan kulluk vazifesini ihlas ile yapıyor. Kandırmak için, riyakarlık için, bir şeytanat için değil. Sırf Allah için. Hem de ihlasla. Bununla beraber la yüşrikü şey'en. Şirk de koşmuyor. Şirk olmadan ihlas ile Allah'a ibadet eden adama vecebet lehül cennet. Ona cennet vacibdir. Amela. Ve mem lakiyen, yine ona aynı. Bir kimse de mülaki oldu Allah'a. Kat eşreke bihi, şirk koşuyor. Vecebet lehül nâr. Buna da cehennem vacibdir. İki vacipten, birisi cennet, birisi cehennem vacibdir. Bu şirk meseleleri de uzun ders. Ve men amile seyyiyeten, bir insan günah işledi. Cüz'iye bir misla. Bak hasenede iyilik yaparsan biri on. Günah işlersen bire bir. Bir günah, bir günah, bir günah yazılır. Cüz'iye bir misla. Ve men amile haseneten, bir amel işledi de bir de niyet etti. Ve men hemme, yarın dedi, şöyle bir hayır yapayım dedi. Niyet etti içerisinden, fakat hayrı yapamadı. Niyetiyle yine ona bir sevap yazılır. Eğer o niyet ettiği hayrı yapabilirse, on sevap olur. Ve sıyam, eğer oruç tuttuysan, lillahi, bu tuttuğu oruç Allah, ister Allah-u Teala için olsun, ister Ramazan'da, ister Ramazan'ın gayrısında ki tuttuğu ne yapıyor oruçlar? La ya'lemu sevabe amilihi illallah. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanların yani takdire güçleri yetmez buna. Revahül hakim vel beyhaki an imlemer. Allah hayırlı ameller cümlemize nasip eylesin. El iktisat. İktisat orta gidiş. Kim olursa olsun. El iktisat fil fakri verdine. Zenginlikte de, fakirlikte de iktisat orta halde olmak. Orta yürüyüşten. İnsan çok buldum diyerekten çok yemekle şey olmaz. Mesuldür yani. Çok da olsa serveti yine iktisattan ayrılmayacak. El iktisat. Fin nefakati, nefakada iktisat nısful me'işe. Kazancın yarısını temin eder. Kazancı yarı yarıya önler. Mesela bir insan 10 lirayla geçiniyorsa 5 liraya geçin. İktisadı sayesinde. Ve teveddüdü ile nas. İnsanların kendisini nası sevdirmesi, nası kendisinin insanları sevmesi, insanların da onu sevmesi nısful akl, aklının yarısıdır. Aklı, bütün aklı değil de aklının yarısına delalet eder bir insanın başkalarını sevmesi, başkalarının da onu sevmesi. Sevdiriyor. Malum ya insanlar bir şey gibidir böyle tabiri müşkül. Hayrı severler. Hayra karşı, hayır yapan insanlara karşı işlerinden bir sevgi doğar. Hayırlara karşı. Hayırlardan uzak olan insanları da sevmez insan. Cibilliyet zaten yani. Cibilliyet insaniye hayır yapan insanları sever. Hayırdan uzak olan insanları da sevmez. Cimri tabir ederiz bunlara ya. Bu cimrileri de sevmez. Demek ki insanlar kendisini sevdirebilmek için insanların en evvel önde yapacakları şey hayır hasanatlarının bol oluşlarıdır. Bu hayır hasanatı bolluğu dolayısıyla insanlar onu severler. Cimrili olursa insanlar da sevmez. Bu sevdirmek aklın yarısını davet eder buyurmuş. Ve hüsnü sual nusul ilme. Bir de meseleyi diniyeden ya hangi bir meseleden soruyorsunuz ama güzel bir sual ile. Yani karşındakini tecrübe etmek için, karşındakini aldatmak için, karşındakinin değerini anlamak için değil de bilmediğim bir şey var. Bu bilmediğim bir şeyi öğrenmek için soruyorsun. Bu da ilmin yarısıdır diyor. Çünkü senelerce okumakla bitmiyor kitaplar. Bunların hepsini okuyayım da bulayım dersen İşin içinden çıkamazsın. İsmi bileğine sordun muydu? Bir dakikada, iki dakikada hallolur mesela. Bu da ilmin yarısıdır demişler. Bunun için daima insan sorucu olmalı. Öğrenici olmalı. Rawahu Kudai vel askeri fil emsal ve tabarani fil asad vel askeri rabbinekar anneber. Yine bir hadis-i şerifte tekrar. El-iktisat nısful ayş. Burada dedi ki el-iktisat nısful me'işe. Burada diyor el-iktisat nısful ayş. Ayşe, hayat. Hayatın yarısını iktisat temin eder. İktisada insanlar zengin de olsan alışması lazım. Bugün dünyanın bin türlü hali var. Bugün bakarsın zengin, yarın bir Allah azze bir kaza olur, bir felaket olur. Sen de düşersen bir fakirliğe. Düştüğün vakitte o zaman sıkılırsın, bunalırsın, alışmamışsın iktisat haline. İktisat halinde alışmadığı için ama Allah kerimdir dediğin. Öyle iş yok. Peygamberin dediğinin içine çıkmamalı insan. Peygamberimiz bu yolu gösteriyor bize. Daima iktisatla hareket et. Artırıyorsan ver fakir fukaraya, ver hayır cemiyetlerine, ver zuafalara. Ve husnül hulk, İslam, el husnül hulk demişti. İslamiyet güzel ahlaktan ibaret. Burada diyor, husnül hulk nisbet din. Güzel ahlak dinin yarısıdır. Yarısı ibadet, yarısı da demek güzel ahlak ile temin oluyor. Elmayı ikiye verirse yarısı ahlak, yarısı da ibadat-ı taat oluyor. İbadat-ı taat var, ahlak yok ise yarım durur. Yarım adam nasıl işe yaramazsa, yarım işte hiçbir şey yaramaz. Onun için dinde yarım olan, doktorluğu yarım olan adamı candan derler. Dindeki yarım olan adam da adamı dinden çıkarır derler. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat-ı Samadaniyesine mazhar etsin. Dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de La İlahe İllallah Muhammedur Resulullah'ı ihlaslı söyleyerek ahirette geçen kollarını zümrete ilah kılın.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder.

onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbni Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbni Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor. Verikukum hazihi diye. Efendim Ashab-ı Kehf'in uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek. Buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Bayramda da dopdolu. Akra.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Mübarek günlere kavuşmanın şükrünü ve sevincini paylaşıyoruz bayramlarda ve bunu aslında çevremizde paylaşarak ifade ediyoruz. Zaten bizim bütün dini merasimlerimizde daha ziyade paylaşma ön plana çıkar. Mesela bayram sabahı eğer Ramazan bayramıysa fıtır sadakasıyla başlarız paylaşmaya. Kurban bayramıysa kurban paylarıyla, dikkat ederseniz paydır zaten dağıttığımız etin miktarın ismi. Sonra musafahalarla salavatlaşarak birbirimizi tebrik ederiz. Ev halkıyla hemhal oluruz. Konu komşuyu ziyaret ederiz. Büyüklerin ellerini öperiz. Küçüklerin sırtını sıvazlarız. Onlara biraz eğlenceli vakitler geçirsinler diye nazlarız küçüklerimizi. Yani aslında bütün merasimlerimizde olduğu gibi bayramlarımızda daha ziyade paylaşmaya yöneliktir. Bu insanlarla paylaşmak, gerek maddi olsun gerek manevi olarak birbirimizin gönlünü almak anlamında olsun. Böyle bir koda var bizde. Böyle bir kod var bayramlarımızla alakalı. Hediyeleşme mesela bu paylaşımın bir göstergesi olabilir. Ama geleneksel olarak bakıyoruz mesela bayramlardaki hediyeleşmenin hep ihtiyaç ve yaralara merhem olma sahiki etrafında şekillendiğini görüyoruz biz. O yüzden mesela yaşlı birisine giderken bayram ikramında zorlanmasın diye şekerini götürüyoruz. Yoksulun yetimin haliyle daha ziyade hemhal oluyoruz. Bu bakımdan özel hediyelerle mesela çocukların bayram neşvesini duymasını sağlamak için özel bir takım düzenlemeler yapıyoruz. Ama burada benim özellikle dikkat çekmek istediğim bir şey var. Hani çocuklara özel hediyeler hazırlanması, bugünlerin onların hafızalarında hani hoş bir takım anılarla, çağrışımlarla yaşaması için önemli. Ama bunu tüketim kültürünün hakimiyeti etrafında şekillenen bir hediyeleşme furyasına da dönüştürmemek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bu paylaşmayı aşar. Aynen Noel gibi, Anneler Günü gibi, Kadınlar Günü gibi reklam sarmalına takılmış bir tüketimin körükleyici bir boyutta kazanabilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

dahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah, nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani? Herkes dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah, ma lena fi

kendisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.

Akre stüdyolarından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Hayırlı günler, hayırlı sabahlar ve hayırlı bayramlar diliyoruz. Kurban Bayramı'na eriştik çok şükür. Bayram sabahındayız. Bayramın ilk gününün sabahında sizlerle bir özel programla karşınızdayız. Tüm dinleyenlerimizin, tüm İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz. Nice bayramlara erişmeyi diliyoruz Rabbimizden. Arife gününün heyecanının ardından çok şükür bir bayram sabahına eriştik. Hepimiz için mutluluk, sürur, neşe ve muhabbet günleri. İçimizi ısıtan o güzel iki kelime, hayırlı bayramlar ya da bayramınız mübarek olsun. Hangi yaşta olursak olalım, hepimiz için biraz böyle çocuksu bir neşe değil mi bayramlar? Yaşımız kaç olursa olsun, belki çocukluğumuzu da hatırladığımız için hakikaten bizlere birer mutluluk vesilesi olan günler. Rabbimizin bize ikramı olan müminlerin neşe, muhabbet, selamlaşma, muhabbet günleri bayramlar. İşte o günlerden birini daha erişmiş olduk. İlk bayram gününde sizlerle birlikte olacağız. Selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlere kulak veren dinleyenlerimize muhabbetlerimizi iletelim, bayramlarınızı tebrik edelim ve programımıza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Akra'da Bayram Tadında programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Hafta içinde bu dakikalarda Güne Merhaba programıyla karşınızda oluyoruz. Sizler için derlediğimiz özel haberleri paylaşıyoruz. Bugün de bayram sabahında yine özel hazırladığımız içeriklerle sizlerle birlikte olalım istedik. Tabii sadece bu programa mahsus değil, bütün bir bayram boyunca birbirinden farklı güzel ve özel programlar radyonuz Akra'da sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Zilhicce ayının 10. günü ve Kurban Bayramı'nın 1. gününün sabahında karşınızdayız. Başta da dedik ya, içimizi ısıtan, bizleri sevince mutluluğa gark eden böylesi kutlu, mübarek ve özel günler, bayramlar ve hasreten bayram sabahları. İçimizde, gönlümüzde çocuksu bir neşe ve heyecan olur. 7'den 70'e bu heyecan, bu sevgi, bu muhabbet herkesi kaplar. Kimileri için belki içinde yaşadığı şartlar sebebiyle ya da sevdiklerinden uzakta olması sebebiyle buruk geçiyor olabilir. Ama yine de bir çocuk tebessümünü görmek, bir konu komşuyla da olsa hasbihal etmek, selamlaşmak ve mümkünse sevdiğimiz insanların, akrabalarımızın, yakınlarımızın yanlarına gitmek ya da aile içerisinde olmak, işte bunlar birer muhabbet ve sevgi vesilesi olan güzel günler ve anlardır. Bazen bu bayramlar vesilesiyle göremediğimiz insanları, dostları, sevdiklerimizi, akrabalarımızı, yakınlarımızı, konu komşumuzu görür, selam verir ve muhabbet ederiz. Bazen belki onları görmek için özellikle bu günleri bekliyor da olabiliriz. Bu güzel günler Rabbimizin bize ikramı, ihsanı, hediyesi. Kurban Bayramı, yani o kelime anlamı itibariyle de kurbiyet ve Allah'a yakın olmak. Kulluğumuzun göstergesi olarak, hamd ve şükür vesilesi olarak imkanı olanlar için kurbanların kesildiği ve bununla birlikte paylaşmanın, yardımlaşmanın zirveye taşındığı çok özel ve mübarek günler. Kimilerimiz için bulunduğu ortamda kurbanlarını keserek ihtiyacı olanlara, yakınlarına ve sevdiklerine pay etmek, kimileri için vekalet yoluyla dünyanın belki de hiç görmediği bir ucunda bir mümin kardeşine kurban hediyesinin ulaşmasına vesile olmak. Ne güzel duygular değil mi? Kimileri için yılda bir defa et yiyebilme imkanına kavuşan insanlara güzel bir hediye. Tüm yönleriyle aslında nereden bakarsak bakalım, herkes için bir muhabbet, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve muhabbet günleri. Hem bayramlaşıyoruz, hem şükür vesilesi olarak kurbanlarımızı kesiyoruz, hem de bundan ihtiyacı olanların istifade etmesi için buna vesile olmanın sevgisini, neşesini yaşıyoruz. Ve hep birlikte hediyeleşmiş, bayramlaşmış ve dualaşmış oluyoruz. Birbirimizi hatırlıyoruz, diğer mümin kardeşimizi hatırlıyoruz. Uzakta olanı yakın hissetmeye çalışıyoruz. Ve hem uzakta olanı yakın hissetmeye çalışırken hem de bir manada inşallah Rabbimize de yakın olmaya çalışıyoruz. Böylesi güzel, muhabbetli, bereketli günlere başladık. İnşallah 4 gün boyunca bayramı doya doya güzel ve muhabbetle yaşayanlardan oluruz diyelim. Tabii bayramın ilk sabahı biraz daha telaşlı bir gün. Biz de bu telaşın içerisinde en azından bizlere kulak veren dinleyenlerimize seslenmeye gayret etmiş olacağız. Ve her zaman olduğu gibi bayram boyunca da yine birbirinden özel programlarla sizlerle birlikte olacağız. Bayramınız mübarek olsun. Programımız devam ediyor. Güzel bir eser dinleyelim, ardından yeniden buradayız.

çocuklarının istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi görgümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun. Allah dualarınızı kabul etsin. Dünya ve ahirette bahtiyar eylesin. Cenneti diyor, cemaliyle cümlenizi müşerref edesin.

Değerli dinleyenlerimiz, bayram tadında programımız devam ediyor. Ramazan bayramı malumunuz, bayram namazı dönüşünde ailece bir sofrada oturup bayram sofrasında buluşmanın heyecanı varken, Kurban Bayramı bundan biraz farklı. Belki yine böylesi bir yanı var ama daha ziyade bayram namazından sonra imkanı olanlar için ya da bulundukları yerlerde bu işleme katılmak isteyenler için kurban kesim telaşının yaşandığı an ve dakikalar, bayram namazları kılındığı ve bir yandan birçok yerde kurban kesim telaşı başlamış oldu. Allah kabul etsin diyelim inşallah bu kurbanlarımızın Rabbimiz katında kabul olması duasında bulunalım. Elbette biliyoruz ki kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Asıl olan ve ulaşan bizim takvamız. Bir niyet ve şükür göstergesi olarak kurban ibadetini yerine getiriyoruz. Kimimiz için bulunduğu yerde bir araya gelerek yapılıyor. Kimimiz kendisi bu işlemi yapıyor ya da belirli merkezlerde yapıyor. Kimimiz içinse gerek yurt dışı ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim işlemi tamamlanmış oluyor. Allah kabul etsin diyelim inşallah nice bayramlara erişmek duasıyla. Efendim malumunuz bugünler aynı zamanda hac günleri. En güzel yolculuğun adı hac. İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temel unsur arasında yer alan, Müslümanların maddi imkanları ve sağlıkları el verdiğinde yerine getirmeleri gereken farz ibadetlerden. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren, çeşitlilik ve zenginlik içinde birlik mesajı veren bir davet, ilahi bir çağrı. Bu çağrıya, bu davete erişenler kutsal topraklarda hac coşkusunu yaşıyorlar. Malumunuz tabii her ülkeden belli bir kontenjan söz konusu. İnşallah ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artması ümit ediliyor. Hacılar dün Arafat'ta vakfeye durdular ve bugünlerde yavaş yavaş veda tavaflarını gerçekleştirecekler ve buradan ayrılmanın hüznüyle bir yandan da ailelerine kavuşacak olmanın sevinciyle iki hali bir arada yaşayacaklar. İnşallah mebrur ve makbul olmasını niyaz edelim. Henüz gidemeyenlere, gitmek için belki uzunca bir süredir sıra bekleyenlere de inşallah kısa bir zamanda nasip olur. Kavuşmak, erişmek ve bu ibadeti yerine getirmek nasip olur diyelim. Bu mübarek günler, hac günleri, lebeyk Allahümme lebeyk nidalarının kulağımızda yankılandığı günler. Buyur Allah'ım, buyur diyerek müminlerin toplandığı arzın altın oranı. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla buyur Allah'ım, buyur demek. Hac mübarek bir sefer, gönüllerin hasretiyle yandığı kutlu belde, gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Hac, Arafat, Halilullah'a kavuşmanın, Hira'da nebevi kokuyu almanın, bir güvercin hissiyatında beklemenin adı. Safa ile Merve arasındaki arayışın telaşı, nefsini taşlarken benlikten sıyrılıp birliğe kenetlenmenin duruşu ve kurban, İsmailce teslimiyet, yakın olma, kulluğunu hatırlama kardeşine sonra.

0: Yılda bir kez kurban keserler, halk-ı alem ayıd için. Ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam diyen şair gibi bıçağı nefsine, heba ve hevesine çalabilmektir. Kurban, şah damarından yakın olana yakın olmak. İlahi davetin çağrısına kulak vermek. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Bize hep yakın olana, hep yakın olmak duasıyla, Eidiniz Said, bayramınız mübarek olsun diyelim efendim. Akra'da bayram özel programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Bayram tadında programımız devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz tabii teşrik tekbirlerini unutmamak lazım. Biz de nacizane hatırlatalım. Malumunuz Arefe günü, yani dün sabah namazıyla birlikte başlamıştı. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar da sürecek. Farz namazların ardından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye tekbir getirilmesine teşrik deniyor. Aynı zamanda doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelen bir kelime bu. Teşrik tekbirleri Arefe günü başladığı ve bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar da devam edecek. Bir kez hatırlatmış olalım bizler de.

Bayram sabahlarının coşkusu elbette bir araya gelerek bayramlaşma ve bu biraz da nerede yaşanıyor? Elbette bayram namazlarıyla camilerde yaşanıyor. Bu sabahta camiler doldu taştı. Yeryüzünün birçok yerinde, ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında müminler bayram namazları için bir araya geldiler ve bayram namazlarını eda ederek bayramlaşmış oldular. Ve ardından kurban kesim yerlerine, evlere vesaire yerlere dağılmış oldular. Bayram sabahı deyince Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri hatımıza düşüyor. Böyle birkaç kısmını, dörtlüğünü paylaşacak olursak. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi, yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Ulu mabede karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a, gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı, diyor Yahya Kemal Beyatlı.

0: Payitaht şehir İstanbul için Süleymaniye kıymetli mabetlerden, kıymetli camilerden biridir. Tabii yerleşim yerlerine biraz uzak olduğu için, o bölgede yerleşim az olduğu için bayram sabahlarında böyle biraz buruktur, sakin geçer. Ya da kimileri için tabii buralarda namaz kılmanın daha bir manevi hazzı olduğu için daha çok itibar da görebilir. Özellikle son yıllarda artık buna Ayasofya Camii Kebiri de eklendi. Vesaire yeni camiler de eklendi. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, İstanbul, Payitaht şehrin vesaire Selahattin camileri, Eyüp Sultan gibi nice yerlerde bayram namazları bir kez daha muhabbetle, heyecanla, aşk ve vecd ile eda edilmiş oldu. Elbette sadece İstanbul değil, birçok şehrimizde, mahalle mahalle, köy köy, köşe bucak her yerde ve diğer İslam beldelerinde dünyanın dört bir yanında bayram namazları eda edilmiş oldu. İnşallah nice bayramlara erişmek duasıyla diyelim efendim. Programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Akra dinle, farkında ol.
1: Akra'da bayram tadında devam ediyor.

Değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Kurban Bayramı vesilesiyle kaleme aldığı bir baş makaleyi aktarmak istiyoruz. Malikül Mülk ve Halikül Ekvan, Raufur Rahman olan Allah-u Azimüşşan Hazretleri cümlemize, cümle akraba, ahbab-ı yaranınızla beraber nice nice uzun yıllar, gönlünüzce nice nice mutlu bayramlar nasip ve müyesser eylesin. Zilhicce ayının bayrama kadarki 10 günü çok feyizli, çok sevaplı, çok kıymetli, çok mübarek günlerdir. Hele Zilhicce'nin 9'u olan Arefe, senenin en hayırlı günüdür. O gün Rabbül Alemin sayısız kullarını affı mağfiret eyler. Malumdur ki bayramın hatırası ve mazisi Peygamber Efendimizin mübarek dedeleri olan Hazreti İbrahim ve pak oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Hazreti İbrahim sahih ve ilahi bir rüyasında çok sevgili oğulcuğu İsmail'i kurban etme işareti alınca durumu gözyaşları içinde ona açıkladı. O eşsiz itaatkar evlat da, "Ey babacığım, emrolunduğun işi yap. İnşallah beni sabır ve tahammül, itaat ve metanet gösteren bir kişi olarak göreceksin," diye cevap verdi. Böyle bir Zilhicce ayının 10. günü Hazreti İbrahim kurban etmek üzere olduğu İsmail'i Mekke'nin Mina semtine getirdi. Fakat bu esnada Cenab-ı Hak'tan vahiy olarak, "Ey İbrahim, sen rüyadaki emri uygulamakta sıdkı sadakatini gösterdin, imtihanı kazandın. Oğlun da emsalsiz bir itaat ve teslimiyet gösterdi. Her ikiniz de büyük sevap kazandınız. Yüksek mertebelere erdiniz. Şimdi size oğluna bedel olsun diye gönderdiğim şu azim koçu kurban eyleyin," şeklinde emri ilahi gelince Mina'da Cenab-ı Hakk'a koçu kurban ettiler.

hatıraya binaen bizim dinimizde de her beldedeki zengin Müslümanlara, kadın, erkek, çocuk, Zilhicce ayının bu bayram günlerinde kurban kesmek vacip oldu. Aynı şekilde Hicaz'a hacca gelebilmiş Müslümanlardan hacı temettü veya hacı kırana niyet edip hem hacı hem umreyi beraberce eda edebilenlere de bu muvaffakiyet ve mazhariyetlerine bir şükrani olarak kurban kesmek o günlerde vaciptir. Allah-u Teala müminleri böyle zaman zaman çeşitli şekil ve suretlerde daima imtihan eder. İbrahim Aleyhisselam çok sevdiği değerli yavrusunu Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda feda ve kurban etmeye nasıl aşk-ı şevk ile tereddütsüz teşebbüs edebilmişse, Yüce Rabbimiz tüm müminlere de kendi imtihanlarını öylece kazanmayı, Allah'a böylesine bağlılık, onun rızasını kazanmak uğrunda öylesine maddi ve manevi fedakarlık şuuruna ermeyi nasip ve müyesser eylesin. Bayram münasebetiyle önemli belirtelim ki biz müminlerin ihtilaf ve tefrikasını, birbirlerine buğzu adavetini, haksız hırs ve rekabetini hiç doğru bulmayız. Dini bayramlarımızın aile içi, akraba arası ve İslami gruplar meyanında dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmaya, birlik ve beraberliğe, muhabbet ve vahdete, böylece de kuvvet ve satvete vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan tüm samimiyetimizle niyaz ve temenni ederiz. Müslüman kardeşler, sizler de nefsaniyet ve enaniyetlerinizi kurban ediniz. Kibr-i ücbu, gurur ve kini, haset ve fesadı, gaflet ve cehaleti, inat ve dalaleti terk ediniz. Ahiret hesabından korkunuz.

Bir Müslümanın bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durması, küs kalması helal olmaz. Dargınlıklarında ısrar ettikleri, küslüklerini devam ettirdikleri müddetçe her ikisi de doğru yoldan ve haktan sapmışlar demektir. Küslük inadından ilk vazgeçenin daha evvel dönüş yapması bu günahına kefaret olur, o bağışlanır. Cenab-ı Hak cümlemizin bayramlarına mübarek eylesin. Nice nice seneler, nice nice bayramlara sağlık ve afiyetle, saadetle cümlemizi erdirsin. Duasıyla baş makalesini noktalamış hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan. Biz de bu yazının bir bölümünü paylaştık. Tamamını akra.medya sayfamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz.

Değerli dinleyicilerimiz, bayram boyunca birbirinden farklı programlar sizlerle birlikte olacak. Sizler için hazırlanan birçok özel içeriği, bayram programlarımızı, bayramı özel haberleri, makaleleri, sohbetleri akra.media sayfasında bulabilirsiniz. Sayfadaki programlar ve öneriler arasında ve diğer haberler arasında sizler için hazırlanmış birçok özel içerik var. Hem akra.media sayfası ve hem de mobil uygulaması üzerinden bu özel içeriklere ulaşmanız mümkün. Hatırlatmış olalım. Aynı zamanda tabii sosyal medya hesaplarından da özel paylaşımlar da yapılıyor.

bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Değerli dinleyenlerimiz, bayram sabahında, bu bayram gününün ilk gününün sabahında sizlerle birlikte olduğumuz bu özel programı noktalıyoruz ama gün boyunca ve bayram boyunca diğer programlar peşi sıra yayına gelmeye devam edecek. Sevgi, muhabbet, selamlaşma, bayramlaşma günleri, bu güzel günleri yaşıyoruz çok şükür, ulaştık ve inşallah diğer günleri de sevgi, muhabbetle, neşeyle, bu günlerin kadri kıymetini bilerek idrak etmiş oluruz diye.

0: edelim. Hem kurbanlarımızı hem de diğer ibadetlerimizi Allah-u Teala kabul buyursun duasında bulunalım. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkat. Varacağımız yere bir an önce varma telaşına kapılmayalım. Hani derler ya, geç olsun güç olmasın. Hayırlı, sağlıklı, güzel bir yolculuk temenni ediyoruz. Gittiğiniz yerlere bizden de selam götürün diyelim. Sizlerin tüm yakınlarınızın, ailelerinizin, akrabalarınızın, sevdiklerinizin bayramlarını bizler de tebrik ediyoruz. Ve tüm dinleyenlerimizin de bayramını tebrik ediyoruz. Bir başka programda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar, hoşça kalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır.

size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Biliyorsunuz hadisi kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-u Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktın doyurmadın, yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle taltif ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadel tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye aslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi

0: cümlenizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Nice bayramlara eşiniz, dostunuz, sevdikleriniz ile sağlıklı, afiyetli ulaştırsın. Hem bu dünyada hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama nail olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oranın ahalisinin bazı şenlikler ve eğlenceler yaptıklarını gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Dediler ki biz böyle Nevruz ve Mihrican'ı kutluyoruz. Bunlar bizim bayramlarımız. Demek ki İranlıların etkisiyle Nevruz kutluyorlardı. Efendimiz dedi ki Cenab-ı Hak Teala size bunların yerine daha hayırlı iki bayram ihsan edip bunları değiştirdi. Yani bunları bırakın yerine şunları bayram edinin dedi. Bu bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Kurban Bayramı dediğimiz bayram. Kurban Bayramı Arapça'da Eid-i Adha diye adlandırılır. Eid-i Adha. Elif dat, sadın noktalısı dat, noktasız ha, cime benzeyen ve ye ile adha ve udhiye kurbanlık koyun manasına geliyor. Yani kurbanlıkların kesildiği, kurban edildiği bayram demek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayramın bu kurban bayramı olduğunu, bir tanesinin de Ramazan'ın sonundaki Eydül Fıtr, yani fıtırda iftar etmekle ilgili, artık orucu bırakıp yemek yemek demek yani, Eydül Fıtr olduğunu beyan eyledi ve bunların gecelerinin gündüzlerinin çok çok sevaplı, hayırlı, bereketli olduğunu beyan buyurdu. Bir hadis-i şerifinde İbadet İbn-i Samit radıyallahu anh'den Tabarani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub. Sadaka Resulullah fî makal evke makal. Kim fıtır bayramı gecesini, yani Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini ihya ederse, ihya etmek kalkıp namaz kılmak, Efendimiz zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gafil geçirmemek demek. Kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse lem yumut kalbuhu, gönlü, kalbi ölmez. Yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Biliyorsunuz kalp Arapçada iki manaya geliyor. Bir yürek manasına, insanın göğsünde bulunan kanın vücutta dolaşmasını sağlayan bir cihaz tık tık atıyor. Buna et parçası yürek diyoruz Türkçe'de. Bir de bununla manevi bakımdan alakası olan gönül dediğimiz, gönül de tam Arapçadaki kalbin tekallüp etmek, halden hale geçmek, değişmek, başka bir hale dönmek manasıyla tam ilgilidir. O mananın Türkçesidir tam. İkinci manası da kalbin gönül. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır. Ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. O zaman onun bedeninin yaşamasının kıymeti yok. Çünkü maneviyatı ölmüştür. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen Cenab-ı Hak Teala imtihan için kullarını büyük fitneler, büyük imtihanlar, büyük olaylar takdir buyurur. Mukadderatın cilvesi olarak, kulların imtihanı olarak imtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır, harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz, haramları yer, içer, işler. Sanıyor ki mutluyum, sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır, Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen, eğer böyle basireti kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse, keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa, yaşamının tam olduğunu sanıyor. Maddi açıdan çoğu böyledir. Bu devirde bu kalplerin ölme günü, kalplerin öldüğü gün. Bunun çok bariz olduğunu efendim görüyoruz. Hakikaten birçok insanın kalbi ölmüş durumda. Yani elhamdülillah Müslümanım diyor, o da bir derece. Kalplerin öldüğü gün. Yani bu iki bayram gecesini ihya edenlerin kalbi ölmez. Bu ve buna benzer zamanlarda ortaya çıkan şiddetli imtihanlarda insanların kafalarının karıştığı, maddiyatla maneviyatın tercih noktasına gelindiği, pek çok kimsenin maddiyatı ve dünyayı tercih ettiği ama ariflerin ahireti tercih ettiği zamanlarda tercihini doğru yapar, kalbi ölmez ve sonunda kazanır. Başka hadis-i şerifler de var. Mesela men ahya leyalil erba vecebet lehul cennet. Kim dört geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Yani cennete girer muhakkak. Leyletel arube. Yani arube terviye demek. Kurban bayramı arefesinden bir önceki gün. Hacıların Mina'ya çıktıkları gün. Bu geceyi ihya eden. Ve leyletü arafa. Arafet gecesi. Ve leyletü nahır. Kurban gecesi. Ve leyletü fıtır. Ramazan bayramı gecesi. Bu geceleri ihya eden ne cennet vacip olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi bu sayılan gecelerin bir kısmını artık geçirmiş bulunuyoruz. Ama not alırsınız, aklınıza tutarsınız. Bundan sonra gafil olmazsınız. Bu güzel geceleri ihya etme çalışırsınız. Tabi bu kurbanın gecesi gündüzü ve bu bayramın içinde yapılan her şey çok sevaplıdır. Ve bu bayramda, bu sevinçli günlerde ızdırap çeken Müslümanlara da çok dua etmemiz lazım. Onun için her yönden İslam aleminin dertlerini düşünün, dua edin ve elinizin uzanabildiği yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olun. Kestiğiniz kurbanları yerlerine hediye edin fakirlere, efendim muhtaçlara. Onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın. Geceniz gündüzünüz hayırla sevapla geçsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olun. Allah'ın sevdiği kullar olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu güzel, sevabı bol amelleri işlemeye cümlenizi muvaffak etsin. Hepinizin tekrar bayramlarınızı tebrik ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Sağduyulu ittifak çağrısı.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede

0: Hicri 6 Şaban 1350, miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve İbadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
3: İnşirah Suresi. Sevgili dinleyiciler, müjdeleyici kitabımız Kur'an-ı Kerim'in Mekke döneminde inen surelerinden İnşirah Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 8 ayetten oluşmaktadır. Gönül açıklığı, iç rahatlığı anlamına gelen inşirah kelimesi, ilk ayette geçen Peygamber Efendimizin kalbinin ferahlatılmasına işaret edilen elem neşrah leke ifadesinden gelmektedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tebliğin ilk dönemlerinde maruz kaldığı sıkıntılar karşısında kendisini teselli etmek amacıyla inmiştir. İnşirah suresinde Peygamberimizin maddi ve manevi olarak arındırıldığı, zorlukla birlikte kolaylığın olduğu ve her zaman Allah'a yönelinmesi gerektiği anlatılır. Surenin son iki ayetinde Peygamber Efendimiz'e hitap edilerek boş kaldığı zamanlarda çaba sarf etmesi ve Rabbine yönelmesi emredilir. O halde bir iş ve ibadeti bitirip boş kaldığın zaman hemen başka bir işe, ibadete koyul ve her işinde ancak Rabbine rağbet et, ona sarıl ve ondan iste.
2: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban denilince hemen aklımıza et ve büyük ziyafetler de gelmekte, ibadet boyutunun ötesinde. Fakat sağlığımız dikkate alındığında beslenme çok önemli bir yer tutmakta. Buna bağlı olarak da acaba kurbanda nelere dikkat etmemiz uygun olur? Bunlarla ilgili kısa bir takım hatırlatmalarda bulunmak istiyorum. Onun dışında yine sağlıklı bir hayat sürmede acaba bizler neler yapabiliriz? Beslenmenin de ötesinde bunlarla ilgili kısaca bilgi vereyim diye düşünüyorum. Birinci olarak elbette et insan hayatında vazgeçilmez bir gıda maddesi. Beslenmemizde muhakkak ona yer vereceğiz. Fakat hepsinde olduğu gibi, her şeyde olduğu gibi ölçüyü hiçbir zaman kaçırmadan, ölçüyü sürekli muhafaza ederek onu da gıdalarımız arasına alacağız, sofralarımıza, masamıza koyacağız. Bunu bu şekilde ifade ettikten sonra acaba sağlıklı bir hayat sürmede genel olarak etin beslenmesi

0: bedenimizde yerinden ayrı olarak, genel olarak beslenmede nelere dikkat edilmesi gereklidir? Buna biraz bakalım, birlikte bakalım. Bütün dünyada, bilim dünyasında beslenme ilgili yapılan çalışmalarda şu temel faktör ortaya konuldu. Bu da nedir? Beslenmede ölçüyü muhafaza etmek. Pekala, ne demektir ölçüyü muhafaza etmek? Büyüklerimizin ifade ettiği şekliyle midemizi tamamen tıka basa doldurmak yerine belli bir seviyede tutmak, muhafaza etmek en başta gelen yapmamız gereken şeydir diye düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı

Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediliyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet, efendim, kendi rızası için kesilmiş olan bir kurban.

güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe inneha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı, ikramı siz değerli dinleyenlerimizin ve hepimizin üzerine olsun sevgili dinleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nın birinci gününde sizlerle birlikteyiz. Bu güzel bayram sabahına bizleri eriştiren Rabbimize binlerce şükürler olsun. Hepinizin Kurban Bayramı'nı tebrik ederim. Büyüklerimizin ellerinden, küçüklerimizin gözlerinden öperim. Efendim, açılışımızı artık klasikleşen bir eserle yaptık. Barış Manço'dan Bugün Bayram isimli bu güzel ve neşeli bayram sabahı eseriyle. Sırada Pakistan'dan bir eser var. Milat Raza Kadri'den Merhaba isimli eserle programımıza devam ediyoruz.

Kurban Türkçemize teslimiyeti, içtenliği, fedakarlığı, sevgi ve hayranlığı ifade eden en güzel kelimelerden biridir. Mesela bir fikir ve dava uğruna kendini feda eden kimseye kurban oldu denilir. Bir kaza ya da felakette ölenlere de felaketin kurbanları denir. Kurban olmak, kurban gitmek, kurban vermek, kurban etmek deyimleri büyük bir sevgiyi, bağlılığı ve fedakarlığı ifade etmektedir. Dini anlamda ise hak yolunda Allah'ın emirleri gereğince Allah'a şükrümüzün ve teslimiyetimizin bir nişanesi olarak ona yakınlaşmaya vesile olmak için kesilen hayvanlara kurban denilmektedir. Rabbim kestiğimiz ve keseceğimiz kurbanları dergâh-ı izzetinde kabul buyursun. Merhaba, merhaba, Ahmedi Mustafa. Şimdi de Ahmet Özhan'a kulak veriyoruz. Bayram ola.

Kulak kırar. Efendim, sabah erkenden kalkıp üzerimize temiz kıyafetlerimizi giyinip bayram namazı için çıktık yola. Kıldık namazlarımızı. Allah kabul eylesin, dualarımızı kabul buyursun. Şimdi kimimiz bayram kahvaltısı için hep bir arada, kimimiz çoktan kahvaltı etmiş kurban telaşında. Kimimiz sevdiklerine, büyüklerine sıla-i rahim için yollarda. Bayramı bayram yapan en önemli şeylerden biri ise gülümsemektir, tebessümdür şüphesiz. Tebessümün sadaka olduğu dinimiz, hele hele bir bayram gününde bolca sadaka vermeyi ihmal etmeyelim sevgili dostlar. Sırada Amerikalı İslami bir grup var sevgili dinleyiciler. Abdülmalik Ahmet, Naim Muhammed ve Joshua Salam'ın birlikte oluşturduğu hip hop tarzında Native Dean isimli bu gruptan Labbaik isimli eseri dinleyeceğiz.

Efendim hacılar şu anda kutsal topraklarda ve bayram sabahı Kabe'de olmanın mutluluğu içerisindeler. Bizler de buradan onlara selam edelim. İnşallah dualarına bizleri de ekliyorlardır diye de ümit ediyoruz. Allah hacılarını kabul eylesin. Evet, şimdi Mustafa Demirci'den Düştüm Kabe Yollarına isimli eserle programımıza devam ediyoruz.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Kurban denince aklımıza ilk gelen hiç şüphesiz Hazreti İbrahim ve İsmail'in hayat hikayesidir. İbrahim'i İbrahim yapan önce candan geçmesi, ateşe atılırken hiç tereddüt etmeyip tam bir teslimiyetle Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyebilmesi. Sonra da ciğerparesi oğlu İsmail'den geçebilmesiydi. Hazreti İbrahim birçok mücadeleden, imtihandan başarıyla çıkmış, Allah yolunda babasından ayrılmayı, kavmiyle ters düşmeyi, canını kurban etmeyi göze almış örnek bir peygamber. Hazreti İsmail ise İbrahim'in yıllar sonra doğmuş, kendisiyle aynı dini paylaşan itaatkar oğlu. Yani her ana babanın gözümün nuru, sana kurban olurum diyeceği bir evlattı. O biliyordu ki kurban olacaksa sadece Allah'a olmalıydı. Evlada, eşe, anaya, babaya, paraya, makama, kısacası dünyaya kurban olmak ateş demekti. Onun için emreden Allah'sa, babacığım emrolunduğun şeyi yap demeyi vazife bilen bir evlattı. Hazreti İbrahim'in şahsında şekillenen ve Muhammed ümmetine görev ve hatırlatma olan bu hadise hepimizin hayatında her an yenilenmektedir. Kurban oluyorsak ne için oluyoruz? Kurban ediyorsak neyi kurban ediyoruz? Bizim İsmail'imiz ne? Allah'a teslimiyet ve yakınlaşma imtihanını verebiliyor muyuz? Sırada Yusuf Dede'nin yorumuyla Düş Oldum isimli eseri dinliyoruz efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerinde şöyle buyurdular. Allah katında günlerin en muazzamı Kurban Bayramı günüdür. Kurban kesiniz ve ona iyi muamele ediniz. Çünkü bir kimse kurbanını alır, onunla kıbleye dönerse, kıyamet gününde o kurbanın kanı ve tüyü onu koruyan iki kale olur. Muhakkak surette kurbanının kanı Hazreti Allah'ın muhafazasına toprağa düşer. Azıcık bir infak Allah rızası için harcama sebebiyle çok mükafata nail olursunuz. Kurban takvaya, takva da Allah'a ulaştırır. Nitekim Yüce Rabbimiz hac kurbanlarından söz ederken kurbanların aslında Allah'ı yüceltme ve ona şükretme vesilesi olduğunu belirttikten sonra şöyle buyurur. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşacaktır. Fakat ona sizin takvanız ulaşacaktır. Hac suresi.

Akra. Akra. Akra. Akra. Evet sevgili dinleyenler, Uşşaki dergahından Hacılar Medine'ye bizden selam götürün adlı eseri dinledik. Sevgili dostlar, Kurban Bayramı'nın bu ilk gününde sizlerle birlikte olmanın sevincini yaşadık. Rabbim kurbanlarınızı, hacılarımızın hacılarını kabul buyursun. Bizleri dinleyen bütün dostlarımıza hayırlı bayramlar diliyoruz. Büyüklerin küçükleri sevindirmesini, onları küçük ikramlarla sevindirmeyi, başını okşamalarını unutmamak gerekiyor. Aynı şekilde küçüklerin de büyüklerimizin ellerinden öpmeyi, onlara hürmeti elden bırakmamayı ve sıla-i rahimi unutmamamız gerekli olduğunu hatırlatıyoruz ve huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Bayramınızı tebrik ediyoruz sevgili dostlar. Son eserimiz ise Tatarlı bir gruptan, Grup Rhine'dan gelecek. Sevgili akra dostları, Bolger isimli bu güzel eseri dinliyoruz. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu, sevgili Akra dinleyicileri.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Çevre ve görüntü kirliliği. Kurbanlar, insanların gelip geçtiği, dinlendiği sokak, park, bahçe ve meydanlarda akarsu kenarlarında kesilmemeli, kurban keserken çevreyi rahatsız etmemelidir. Kurbanların kombina, mezbaha ve bu iş için ayrılmış yerlerde veya kurban hizmetleri komisyonlarının önceden belirlediği yerlerde kesilmesi tercih edilmelidir. Kesimde ortaya çıkan kan, dışkı, atık ve artıklar ortalık yerde bırakılmamalı, rastgele etrafa atılmamalı, göl ve akarsulara, kanalizasyonlara karıştırılmamalı, hayvanların yemesine ve çevreye yayılmasına izin verilmemeli, çöp bidonlarına atılmamalı, koku su ve etrafı rahatsız etmemelidir. Derin çukurlar açılarak gömülmelidir. Unutulmamalıdır ki hayvanlardan insanlara geçen ve zoonoz denen birçok hastalık etkeni bu atık ve artık maddelerle insanlara bulaşmaktadır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Akra, akra.

Güzel ahlak, takva ehli olmak nereden geçiyor? Sana gitmeyene sen gideceksin. Bu bayramda gideceksin. Kim elini önce uzatırsa sevabı o kazanıyor. Bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden ziyade dargın kalması helal değil. Helal değil. Ne demek yani? Haram. İçki içer misin? Estağfurullah. Tövbe yarabbim. Ne demek? Yani hiç hocam sorulur mu? Bu da haram. Dargın kalmak da haram. Olsun. Yani o haram ama herkes yapıyor. Sen herkesin yaptığına ne bakıyorsun? Sen yapmayacaksın. Senin ana prensibin haramlardan uzak durmak. Helalleri işlemek. Sevaplı işleri işlemek.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Anadolu irfanında bayram gelenekleri. Değerli dinleyenler, büyük şehirlerde yaşayanlar geleneksel bayram alışkanlıklarından çok fazla haberdar olamayabiliyor. Ancak Anadolu'nun belli başlı bölgelerinde bazı gelenekler yüzyıllardır sürdürülüyor. Anadolu

Anadolu'nun pek çok yöresinde birbirinden ilginç bayram kutlamaları vardır. Kültürel bakımdan son derece zengin olan ülkemizde her yöre kendi adetleri ve kültürlerine göre bayram gelenekleri oluşturmuş ve bazıları bugüne kadar gelebilmiştir. Sosyalleşme, yardımlaşma ve kültür aktarımı bakımından çok önemli olan ve büyükler arasında cereyan eden kutlamaların bir bölümünü bayram yemekleri oluşturmaktadır. Aynı köyün ve aynı mahallenin halkının bir araya gelerek bayram yemeklerini imece usulü hazırlamaları veya evlerinde yaptıkları yemekleri bayram yerine getirerek topluca yemek yemeleri kuşkusuz önemli bir kültürel tutumdur. Bunun yanında merkez köy, büyük köy, camili köy, mescitli, cuma ve benzeri adlar taşıyan köylerin Ramazan ve Kurban Bayramı gelenekleri daha farklı bir zenginlik olarak ortaya çıkıyor. İmamı ve camii olan, bayram namazı kılınabilen bu köyler, çevre köylerden bayram namazı kılmaya gelen yüzlerce misafiri ağırlar. Köy meydanı, cami avlusu veya mektep yanı ve benzeri adlar verilen açık alanlarda çevre köylerden gelenlere namaz sonrasında köy kadınlarının günlerce hazırlayıp pişirdikleri yemekler çıkarılır, misafirler ağırlanır ve bayramlaşmanın ardından misafirler köylerine uğurlanır. İşte birçoğumuzun bilmediği ve de duymadığı bazı bayram kutlamaları şunlardır. Kurban. Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Aydıntepe köyünde her yıl Kurban Bayramı'nda kurban olarak adlandırılan bir gelenek icra edilir. Bayramın birinci günü bayram namazından sonra köylü caminin önünde toplanır. Cami imamı tarafından orada bulunan kalabalığa hitaben Kur'an okunur. Kur'an okunduktan sonra cami imamı ile birlikte hep bir ağızdan tekbir getirilerek herkes evine döner ve kurbanlar kesilir. Kurbanlar kesildikten sonra etler parçalanır, her evden birer parça et alınır ve cami önünde bir aşçı tarafından pişirilir. Aşçıya her evden bir kadın yardımcı olur. Herkesin bir arada olması sebebiyle şenlik havasında hazırlanan yemekler yendikten sonra cami imamı ile birlikte köy mezarlığına gidilir. Mezarlık ziyaretinin ardından köydeki yaşlı ve kimsesizlere bayram ziyaretine gidilir.

Ağırlama. Ağırlama, Kastamonu ilinin Araç ilçesinin Ulucak köyünde Kurban Bayramı'nda yapılan bir adettir. Ulucak köyü Kurban Bayramı'nda komşu köyden gelen misafirleri ağırlar. Bayram namazından çıkan cemaat büyükten küçüğe doğru sıralanır ve bayramlaşır. Köy halkı gelen misafirleriyle birlikte köy konağına, yani köy odasına geçer ve hep birlikte kahvaltı yapılır. Öğle namazından önce köyün kadınları bir araya gelerek köy konağının mutfağında yemek yaparlar. Öğle namazından çıkan cemaat ilahiler söyleyerek öğlen yemeği için tekrar köy odasına gelirler. Misafirler akşama doğru yolcu edilir. Kurban Bayramı'nın ikinci günü ise ilk konuk ağırlayan köy ahalisi karşı köye misafir olarak gider. Aşure. Aydın'ın Karacasu ilçesinde Ramazan ve Kurban Bayramı'nda aşure dağıtma geleneği gerçekleştirilmektedir. Kurban Bayramı'nda kurban kesen herkes aşure dağıtmaktadır. Maddi durumu iyi olan bir aile tarafından aşure hazırlıkları başlar ve akşamdan su kaynatılır. Yakın komşular da yardıma gelir ve her evden bir malzeme toplanır. Aşurede en az 7 çeşit malzeme olması gerekir. Bir araya gelen komşular aşure hazırlarken dua da ederler. Tencereye her malzeme konuluşunda ağızlardan dualar, maniler dökülür. Bu dua ve manilerin bazıları şunlardır: ağzımız tatlı olsun,

Gönlümüz şen olsun, konumla komşumla yedirmek nasip olsun. Bereketini ver ya Rabbim, şifasını da ver ya Rabbim. Aşure piştikten sonra tabaklara koyulup üzerine ceviz ve susam serpilerek servise hazır duruma getirilir. Aşure'ye daldırılan ilk kaşığa bakla gelirse o senenin bereketli geçeceğine inanılır. İlk önce yaşlıların tattığı aşure sofrasına diğer kişiler de siz de buyurun denilerek davet edilir. Aşure hep birlikte yenilmeye başlanır. Yakın komşulara tabaklarla götürülürken daha uzaktaki evlere ise kovalara doldurularak kepçelerle ikram edilir. Kapı kapı dolaşan aşure dağıtıcısı komşusunu görünce şu maniyi söyler. Etinizi yediniz, tatlınızı da yiyiniz, bir tabak veriniz de aşurenizi tadınız. Komşunun verdiği cevapsa şu şekildedir. Etimizi yedik, sıra tatlımızda, Allah kabul eylesin aşurenizi. Aşure dağıtıcısı da afiyet olsun der ve başka bir kapıyı çalar. Aşure dağıtımı bu şekilde karşılıklı mani söyleyerek devam eder. Aşure geleneği sayesinde komşuluk ilişkileri gelişmekte, birlik ve beraberlik güçlenmektedir. Bu da geleneklerin bir arada tutma, sosyalleşmeyi sağlama işlevlerini göstermektedir. Yine Hatay, Antakya'da her yıl Kurban Bayramı'nda aile büyüğü tarafından aşure yapılır. Babadan oğula geçen bir gelenektir. Kurban kesildikten sonra kazan kurulur. Etler bu kazandaki suda pişirilir. Sonra etlere buğday eklenir. Piştikten sonra gelen misafirlere ekmekle birlikte ikram edilir. Daha sonra fakir ailelerin evlerine kadar gidilip aşure ve zekatlar verilir. Bu görev yerine getirildikten sonra Kur'an-ı Kerim okunur. Böylece Kurban Bayramı kutlanmış olur. Bayram Pişmaniyesi. Bayram Pişmaniyesi, Mersin iline bağlı Erdemli ilçesinin bayram tatlısı geleneğidir. Ülkemizde özellikle Kurban Bayramı'nda her evin gelen misafirlere ikram etmek üzere tatlı hazırlaması bilinen bir uygulamadır. Bu tatlılar genel olarak benzerlik arz eder ve baklava en çok tercih edilen tatlı çeşididir. Erdemli halkı ise bayramda gelen misafirlerine pişmaniye ikram eder. Pişmaniye ikram etmelerinin temelinde zahmetli işlerin altından birlik içinde kalkmış olma sembolü etkilidir. Zira pişmaniye, yağ, un, şeker her evin kolaylıkla bulabildiği temel gıda maddelerinden yapılır. Ramazan ve Kurban Bayramlarının arife günü toplanan akrabalar hep birlikte pişmaniye yapımında emek sarf ederler. Arife günü hazırlanan pişmaniyelerin bir kısmı o akşam hep birlikte yenir. Kalanıysa ertesi gün bayramlaşma için gelen misafirlere ikram edilir. Öğünlük. Öğünlük geleneği Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Ünlükaya köyünde her yıl Kurban Bayramı'nın birinci günü öğleden sonra köy halkının belli bir yerde toplanmasıyla gerçekleşir. Herkes kurban etinden bir parça getirir ve orada pişirilir. Pişen etle birlikte pilav ve ayran da ikram edilir. Bu geleneğin amacı kurban kesemeyenlerin et yemesini sağlamaktır. Böylece köy halkı birbiriyle kaynaşır. Yemekten sonra erkekler ayrı evde, kadınlar ayrı evde bayramlaşır. Çaylar içilir, akşam olunca herkes evlerine dağılır. Pişi. Pişi, Konya ilinin Beyşehir ilçesine bağlı Yazyurdu köyünde uygulanan çocukları sevindirmeye yönelik bir bayramlaşma geleneğidir. Ramazan ve Kurban bayramlarından 2-3 gün önce çocuklara bayramlıkları alınır, Arife gecesi bu bayramlıkları giyen çocuklar Arife suyu adı verilen pişi yapımında kullanılacak suyu doldurmaya çeşmeye giderler.
çocukların doldurup

getirdiği arife suyuyla pişi hamuru yoğrulur. Çocuklar da bayramda pişilerini takacakları şişlerini yıkayıp temizlerler. Pişilerini takacakları şişler iğde ağacından yapılır ve uçları sivridir. Bayram sabahı erkekler namazdan çıktıktan sonra çocuklar da sokakta toplanıp kendi aralarında grup oluştururlar. Daha sonra çocuklar oluşturdukları grupla beraber ev ev dolaşıp pişi tak diye bağırarak pişilerini toplarlar. Bütün köyü dolaştıktan sonra herkes kendi evine pişilerini alarak giderler. Pişi iki çeşit olur, yuvarlak ve üçgen. Yuvarlak olana ergen adı verilir. Ev sahibi akraba çocuklarına bu pişiyi takar.

0: Yağ Kokutma. Muğla'nın Ortaca ilçesine bağlı Yeşilyurt köyünde her yıl Kurban ve Ramazan bayramının Arife gününde yağ kokutma ve buhur yakma gelenekleri gerçekleştirilmektedir. Yağ kokutma geleneğinin amacı inek sütünden üretilen yağla börek ve çörek açmak, yağda lokma kızartmak, ana malzemesi süt ve mısır olan çildirme yani akıtma denilen hamur işi yiyecekleri yaparak üretilen yağın kokusunu etrafa yaymaktır. Bu yiyeceklerin kokusunun alınmasıyla bayramın gelişi müjdelenmektedir. Ayrıca yoğrulan hamurların içine karaca otu yani çörek otu ilave edilir. Yağ kokutma geleneği ölen yakınların hayrına yapılmaktadır. Bu nedenle yapılan hamur işleri komşulara dağıtılır. Değerli dinleyenler, Anadolu irfanında bayram geleneklerinden bazılarını sizler için derledik. Daha pek çok yöremizde birbirinden farklı ve eğlenceli bayram geleneklerimiz de bulunuyor. Elimizden geldiğince ulaşabildiğimiz bu geleneklerden bazılarından sizlere bahsetmeye devam edeceğiz. Bir sonraki programda görüşmek üzere, afiyetle kalın.
1: Anadolu İrfanı.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları

yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti İsmail aleyhisselamın babası Hazreti İbrahim aleyhisselama teslimiyeti ve kurban hadisesi.
1: İsmail'i, Elyasa'yı ve Zülküfli'yi de hatırla. Hepsi de hayırlı insanlardandır. Her birine alemlerin üstünde yüksek meziyetler verdik. İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Kitapta İsmail'i de an. Çünkü o sözüne sadıktı ve tarafımızdan gönderilmiş bir peygamberdi. O ehline, kavmine namazı ve zekatı emrederdi. Rabbi katında da beğenilmişti. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik: "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. İsmail'i, İdris'i ve Zülküfli'yi de hatırla. Bunların her biri sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine kattık. Çünkü onlar iyilerdendi.
0: Bir haberimiz var.

Ey Muhammed! Bunlar sana vahyettiğimiz gaybın, görmediğin devrin haberlerindendir. Yüce Allah doğru söyledi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hacıların şeytan taşlamak görevi dolayısıyla Mina'da bulunduğu bu günlerde ahalinin arasında nida ettirirmiş, dolaşır, dolaştırır, seslenirmiş. Bu günlerde oruç tutmayın. Bu günler yeme içme günüdür ve zikrullah günüdür diye buyururmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yani Mina efendim zaten haccın bütün efendim fiilleri içinde zikir çok önde, çok büyük bir yer alıyor. Hatta ihramlandığı, ihrama niyet ettiği zamanda getirdiği telbiye, lebbeyk Allahümme lebbeyk cümleleri dahi o da zikir ve çok güzel anlamı olan efendim bir zikir. Arafat'ta Allah'ı zikredin, Arafat'tan Müzdelife'ye geldiğiniz zaman Meş'ar-ı Haram'ın yanında Allah'ı zikredin, işte orada

alımlı çalımlı giyinmekten soyunup, beyaz örtülere bürünüp, baş açık yalın ayak, tam dervişlik, tam tasavvuf, tam efendim nefsi yenmek, tam Allah'ı zikretmek.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu

çocuk imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Etlerin dinlendirilmesi ve saklanması. Kurbanlık hayvanlardan elde edilen etler sıcak ve taze olduğu için 14 ila 20 derecede 5-6 saat dinlendirilmeli ve daha sonra tüketim amacına göre sınıflandırılmalıdır. Kıymalık, kızartma ve haşlamalık etler ayrılmalıdır. Kullanım miktarlarına göre uygun gıda ambalajlarına ambalajlanmalı ve artı 4 derecede soğutulmalıdır. Etler 12 saat olgunlaştıktan sonra tüketilmeye başlanmalıdır. Olgunlaşmamış etler zor işlenir, iyi pişmez, sert ve lezzeti azdır. Olgunlaşmış etler daha kolay işlenir, kolay pişer, gevrek ve lezzetlidir. Taze etler buzdolabında bir hafta bozulmadan tazeliğini muhafaza eder. Uygun büyüklükte ambalajlanıp buzlukta bir ay çoklandıktan sonra ise -18 derecede 6 ay saklanabilir. Etler tuzla da salamura edilerek saklanabilir. Tuz etlerin uzun süre bozulmasını önler. Etlerin diğer bir saklama şekli de kavurma yapmaktır. Kavurma yapılan etler uygun şartlarda bir yıl saklanabilir. Etlerin daha uzun süre saklanması bozulmaya, besleyici değerlerinin azalmasına, lezzet ve aroma kaybına yol açar. Kesim sonrası elde edilen deri ise 1-2 saat dinlendirildikten sonra tuzlanmalıdır. Dinlendirme esnasında derideki fazla su ve kan sızar. Böylece bozulma riski azalır. Dinlendirmeden sonra derinin yarısı veya üçte biri kadar ağırlığında tercihen taneleri büyük kaya tuzları kullanılarak deri tuzlanır ve bohça şeklinde katlanarak soğuk ve uygun bir yerde muhafaza edilir ve teslim edilir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine

kendilerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Bir hadis-i şerifinde İbadet İbni Samit radıyallahu anh'ten Tabarani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yevme temutul kulub. Sadaka Resulullah fî makal evke makal. Kim Fıtır bayramı gecesini, yani Ramazan bayramı gecesini ve Kurban bayramı gecesini ihya ederse, ihya etmek kalkıp namaz kılmak, efendim zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gafil geçirmemek demek. Kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse lem yumut kalbuhu, gönlü kalbi ölmez. Yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır. Ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen Cenab-ı Hak Teala imtihan için kullarını büyük fitneler, büyük imtihanlar, büyük efendim olaylar takdir buyurur. Mukadderatın cilvesi olarak, kullarının imtihanı olarak efendim o imtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır, harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz, efendim haramları yer içer, işler, efendim sanıyor ki mutluyum, sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır, Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen, eğer böyle basireti kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse, keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa, yaşamının tam olduğunu sanıyor.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 28 ila 52. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'ın nimetini nankörlükle, küfürle değiştirenleri ve halklarını helak yurduna, yani cehenneme sürükleyenleri görmedin mi? Onların hepsi oraya girecekler. Orası ne kötü bir duraktır. Onlar, insanları Allah yolundan saptırmak için onun yerine bir takım denk varlık ve şahıslar koyup Allah yerine onlara bağlanmayı sağladılar. De ki, şimdilik dünyada eğlenin. Hiç şüphe yok ki dönüşünüz ateşedir. İman eden kullarıma söyle, namazı dosdoğru kılsınlar. İçinde ne bir dostluğun ne alışverişin bulunduğu bir gün gelmeden evvel, kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden Allah yolunda gizli ve açık olarak infak etsin, harcasınlar. Allah gökleri ve yeri yaratandır. Semadan yağmur indirip onunla sizin için rızık olarak meyve ve mahsuller çıkarandır. Emriyle denizde akıp gitmesi için gemileri istifadenize veren, ırmakları da istifadenize verendir. Adetleri üzere düzenli bir şekilde yörüngelerinde seyreden güneşi ve ayı sizin istifadenize sunan, geceyi ve gündüzü size faydalı kılan O'dur. O Allah, kendisinden isteyebileceğiniz her şeyden size verdi. Öyle ki Allah'ın nimetini sayacak olsanız sayamazsınız. Buna rağmen doğrusu insan yine de çok zalim, çok nankördür. Hani İbrahim, hanımı Hacer'le oğlu İsmail'i Mekke yöresine yerleştirip şöyle demişti: Ey Rabbim, bu şehri emniyetli kıl. Beni ve oğullarımı heykellere, putlara tapmaktan uzak tut. Ey Rabbim, çünkü onlar, putlar, insanlardan birçoğunun sapmasına sebep oldular. Artık kim bana uyarsa, işte o bendendir. Kim de bana karşı gelirse, onu sana bırakırım. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhamet edensin. Ey Rabbimiz, ben çocuklarımdan bazısını senin mukaddes evin olan Beytullah'ın yanında ekinsiz çorak bir vadiye yerleştirdim. Ey Rabbimiz, namazı ikame etsinler orada diye böyle yaptım. Sen de insanlardan bir kısmının gönüllerini onlara meylettir ve onları çeşitli meyvelerle rızıklandır ki sana şükretsinler. Ey Rabbimiz, doğrusu sen gizlediğimizi de açığa vurduğumuzu da bilirsin. Yerde ve gökte hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. İhtiyar halime rağmen bana İsmail ve İshak'ı veren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz Rabbim duayı elbette işitendir, kabul edendir. Ey Rabbim, beni ve neslimden gelenleri de namazı gereği gibi kılanlardan eyle. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği kıyamet gününde beni, annemi, babamı ve tüm müminleri bağışla. Ey Resul, Allah'ı zalimlerin yaptığı şeylerden sakın habersiz zannetme. Ancak Allah onları gözlerin dehşetten dışarı fırlayacağı bir güne kadar erteliyor, zaman tanıyor. O gün onlar başlarını göğe dikerek, gözleri kendilerine dönüp bakamayacak şekilde koşup dururlar. Artık onların kalpleri, kafaları dehşetten dolayı bomboştur. Ey Muhammed! İnsanları kendilerine azabın geleceği o günü haber verip uyar. Çünkü zulmedenler o gün, ey Rabbimiz, bize kısa bir süre tanı da senin çağrına uyalım, peygamberlere tabi olalım derler. Fakat boşunadır. O zaman kendilerine şöyle denilir: önceden dünyada sizin için hiçbir zeval olmadığına, sonunuzun gelmeyeceğine dair yemin etmiyor muydunuz? Siz üstelik Ad ve Semud kavimleri gibi kendilerine zulmedenlerin yerlerine yerleştiniz. Onlara ne azaplar ettiğimiz size açıklanmıştı ve size buna dair birçok misaller de göstermiştik. Hal böyleyken yine de onlar peygamberlere karşı tuzaklar kurdular. Halbuki onların tuzaklarıyla dağlar bile kaybolacak olsa yine de hilelerinin karşılığı Allah katındadır. Hilelerini kendi aleyhlerine çevirir. O halde asla Allah'ın peygamberlerine verdiği sözden döneceğini sanma. Şüphesiz Allah mutlak galip, intikam sahibi, herkesin hak ettiği cezayı vericidir. Öyle bir gün gelecek ki yer başka yere, gökler de başka göklere değiştirilecek, insanların hepsi kabirlerinden kalkıp her şeye üstün gelen tek Allah'ın huzuruna çıkacaklar. O gün günahkarların kelepçelerle birbirine bağlanmış olduğunu görürsün. Onların gömlekleri katrandandır. Yüzlerini de ateş bürüyecektir. Çünkü yüzleri Hakk'a yönelmemişti. Bütün bunlar Allah'ın herkese hayır ve şer olarak kazandığının karşılığını vermesi içindir. Allah hesabı çok çabuk görendir. Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Yüce Allah doğru söyledi.
2: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden İbrahim Suresi 28 ila 52. ayetleri dinlediniz.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadis-i şeriflerinde buyurmuş ki bir Müslümanın bir Müslümana 3 günden fazla müddet dargın kalması helal olmaz. 3 günden fazla. Niye 3 güne kadar müsaade ediyor? İşte biraz vaziyeti düşünsün, durumu muhakeme etsin, kim haklı kim haksız tefekkür etsin. Kendisi haklıysa bile işte affedersem sevabım çok olur diye affı düşünsün. Haksızsa suçunu anlayıp özür dilemeye karar versin. 3 günlük böyle bir düşünme taşınma zamanı neyse, ama 3 günden sonra artık bu dargınlığı uzatmak doğru olmuyor. Bayramlar barışma vesilesidir. Barış, dostluk, anlaşma ve birbirlerini tebrik etme vesilesi olduğu için bu bayramda dargınlar lütfen birbirlerini ziyaret etsinler. Küçükler büyükleri ziyaret etsin, eller öpülsün. Uzak diyarlarda ise telefon açılsın, tebrik gönderilsin. Tatlı sözlerle insanların arasının düzeltilmesine bu bayram bir vesile kılınsın.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet" diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın" dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: Sen kazanırsın. Allah'ım, Elyesa'ya selam olsun.
1: Allah'ım, Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım, Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil, masal, hikaye, roman değil, film, tiyatro değil, felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali, tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerin,

Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çız etsin. Bu sensin. Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil. Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip. O ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın. Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil. Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın. Sen istersen.

güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da Cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her yeni günde kişiye her bir mafsalı için bir sadaka vermesi gerekir. İki kişi arasında adalet yapman bir sadakadır. Kişiye hayvanını yüklerken yardım etmen bir sadakadır. Güzel söz sadakadır. Namaza gitmek üzere attığın her adım sadakadır. Yoldan rahatsız edici bir şeyi kaldırıp atman sadakadır.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin

duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

muhterem kardeşlerim. İnsanlar okuyunca mutlaka münevver olmuyorlar. Okumuş cahil kalabiliyorlar. Okumuş ve cahil. Diyor ki bir büyüğümüz, okuma yazma bilmeyen bir millete okuma yazma öğretirsen, tahsile öğretirsen, bilgileri verirsen ne olur? Okuma yazma bilen tahsilli cahil insanlar olur. O kadar. Yani tahsil insanın bilgisizliğini giderir ama tahsilden başka şeyler lazım. Veya tahsilin içinde manevi bir tahsil lazım. Çift taraflı olması lazım. Tam olması lazım. Tek kanatlı olmaması lazım tahsilin. O olmadığı zaman insanlar şey oluyor. Efendim bir çeşit cahil oluyor. Diplomalı cahil oluyor. Avrupa'da efendim doktora yapmış cahil. Üniversitede okuyan profesör olmuş cahil oluyor. Bilmiyor çünkü. Onun için bilmeyenler de Peygamber Zişanımıza dil uzatıyorlar. Ama Avrupa'da ve Amerika'da ve dünyanın birçok yerlerinde Peygamber Efendimizin hayatını inceleyenler görüyorlar, memnun oluyorlar, hayran oluyorlar, Müslüman oluyorlar. Yani bizimki cahilliğinden, incelemediğinden inceledim sanıyor veyahut tutuyor İslam düşmanı birisinin yazmış olduğu iftiraları okuyor mesela. Efendim oradan ha galiba iş böyle filan şaşırıyor, sapıtıyor. Halbuki asıl büyük filozoflar ya Muhammed biz sana hayranız diye efendim yazmışlar. Batının büyük filozofları.

0: yun.
1: İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
0: Ve ilahukum ilahun vahid. La ilahe illa huvarrahmanurrahim.
1: Sizin ilahınız tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur. Sonsuz rahmet sahibi Rahman'dır. Daima merhamet eden Rahim'dir.
0: Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. La ta'khuzuhu sinetun ve la nevm. Lehu ma fis semavati ve ma fil ard. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi'iznih. Ya'lemu ma beyne eydihim ve ma khalfahum. Ve la yuhî.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم.
1: الله odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. Onu ne uyuklama ne de uyku tutar. Göklerdeki her şey ve yerdeki her şey O'nundur. O'nun izni olmadan huzurunda kim şefaat edebilir ki? Kullarının geleceğini de geçmişini de bilir. Kullarsa O'nun ilminden dilediği hariç hiçbir şey bilmezler. Kürsüsü gökleri ve yeri kuşatmıştır ve onları korumak kendisine ağır gelmez. Çok yüce, Ali, çok büyük, azim olan O'dur. Dinde zorlama yoktur. Doğru, eğriden ayrılıp açığa çıkmıştır. Artık kim tağutu, sahte tanrıları inkar edip Allah'a iman ederse, o asla kopmayacak, sapasağlam kulpa tutunmuştur. Allah her şeyi işitendir, her şeyi bilendir.
0: Allahu veliyyüllezîne âmenû yukhricuhum minezzulumâti ilennûr. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: İman edenlerin dostu Allah'tır. Onları karanlıklardan aydınlığa çıkarır. İnkar edenlerin dostuysa tağutlardır. Onları aydınlıktan karanlıklara sürükler. Cehennemlik olanlar işte onlardır. Onlar orada ebedi kalıcıdırlar.
0: Elif lam mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. Nezzele aleyke'l kitabe bil hakki musaddikan lima

0: وهو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم.
1: ألف لام ميم. Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Daima diri, haydır. Kendiliğinden var olup her şeyi ayakta tutan kayyumdur. O sana gerçeği açıklayıcı, kendinden öncekileri tasdik edici olarak kitabı indirdi. İnsanlara hidayet rehberi olsun diye daha önce de Tevrat ve İncil'i indirmişti. Şimdi de Furkan'ı indirdi. Allah'ın ayetlerini inkar edenler için çetin bir azap vardır. Allah çok güçlüdür, hak edene cezasını verendir. Yerdeki ve gökteki hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi dilediği şekilde biçimlendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. Çok güçlü olan Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim O'dur.
0: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين.
1: İbrahim ne Yahudi ne de Hristiyandı. Fakat tevhide bağlı bir Müslümandı. O müşriklerden değildi.

0: يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا.
1: Allah odur ki ondan başka ilah yoktur. Geleceğinde hiçbir şüphe bulunmayan kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Allah'tan daha doğru söyleyen kimdir?
0: لَقَدْ كَفَرَ الَّذ۪ينَ قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ وَمَا مِنْ اِلَٰهٍ اِلَّا اِلَٰهٌ وَاحِدٌ وَاِنْ لَمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ
1: Allah üçün üçüncüsüdür diyenler kesinlikle kafir oldular. Tek ilahtan başka ilah yoktur. Söyleye geldikleri bu şeye son vermezlerse inkar edenlere kesinlikle elem verici bir azap çarpacaktır.
0: ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ
1: İşte Rabbiniz Allah budur. Ondan başka ilah yoktur. O her şeyin yaratanıdır. Öyleyse sadece ona kulluk edin. O her şeyi koruyup kollayandır.
0: اِتَّبِعْ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوْ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِك۪ينَ
1: Habibim, sen Rabbinden sana vahyedilene tabi ol. Ondan başka ilah yoktur. Müşriklere de aldırma.
0: قُلْ يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتِ فَآمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الَّذ۪ي يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
1: Habibim, de ki, ey insanlar! Ben Allah'ın hepinize gönderdiği Resulüyüm. Göklerin ve yerin hükümranlığı ancak O'na aittir. Ondan başka ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. Öyleyse Allah'a ve hem ümmi hem nebi hem de Allah'a ve O'nun sözlerine iman etmiş biri olan Resulüne iman edip O'na tabi olun. Böylece hidayete erersiniz.
0: يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ

0: O, kendi iradesine bağlı olarak melekleri vahiy ile birlikte kullarından dilediği kimselere gönderir ve o kullara der ki, benden başka ilah olmadığına, bu nedenle sadece benden korkup sakınmaları gerektiğine dair insanları uyarın.
1: وَاِنْ تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَاِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَاَخْفَى اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى
0: Sesini yükseltsen de, alçaltsan da fark etmez. Çünkü o, fısıltıyı da, ondan daha gizlisini de bilir. O, Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. En güzel isimler sadece ona aittir.
1: وَاَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى اِنَّنِي اَنَا اللّٰهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِي وَاَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
0: Ben seni peygamber olarak seçtim. Artık sana vahyedilen şeye kulak ver. Şüphesiz ben Allah'ım. Benden başka ilah yoktur. Öyleyse bana kulluk et ve beni zikretmek için namaz kıl.
1: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونَ
0: Habibim, senden önce gönderdiğimiz her peygamberi ancak kendisine benden başka hiçbir ilah yoktur, o halde bana kulluk edin diye vahyederek gönderdik.

0: سبحانك إني كنت من الظالمين.
1: Zünnun lakabıyla bilinen Yunus'a da hikmet ve ilim vermiştik. Vaktiyle o öfkelenerek kavmini terk edip gitmişti de bizim kendisini sıkıştırmayacağımızı zannetmişti. Nihayet karanlıklar içerisinde, "Ya Rabbi, senden başka ilah yoktur. Sen bütün eksikliklerden uzaksın. Şüphesiz ben kendine yazık edenlerden oldum." diye bize seslenmişti.
0: فَتَعَالَى اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ لَا اِلَٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
1: Gerçek hükümdar olan Allah yücedir. Ondan başka ilah yoktur. O yüce arşın sahibidir.
0: Allahu la ilahe illa huve rabbul arşil azim.
1: O Allah'tır. Ondan başka ilah yoktur. Muazzam arşın sahibidir.
0: Ve la ted'u ma'allahi ilahen ahar. La ilahe illa hu. Kullu şeyin halikun illa vecehe. لَهُ الْحُكْمُ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
1: Allah ile birlikte başka bir ilaha yakarıp kulluk etme. Ondan başka ilah yoktur. Her şey yok olacak, onun zatı kalacaktır. Hüküm sadece ona aittir ve siz sadece ona döndürüleceksiniz.
0: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ
1: Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Allah'tan başka, gökten ve yerden sizi rızıklandıran başka bir yaratıcı var mı? Ondan başka ilah yoktur. Buna rağmen nasıl bu hakikatten döndürülüyorsunuz?
0: İnnehum kanu iza qila lahum la ilaha illa Allah yestekbirun.
1: O inkarcılar kendilerine Allah'tan başka ilah yoktur denildiğinde büyüklük taslayıp inkar ediyorlardı.
0: Kul innema ana munzir. وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللّٰهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ
1: Habibim, de ki, ben sadece bir uyarıcıyım. Allah'tan başka ilah yoktur. O birdir, vahittir. Karşı konulmaz güç sahibi kahhardır.
0: حَامِيم تَنْزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللّٰهِ الْعَز۪يزِ الْعَل۪يمِ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير
1: حاميم Bu kitap çok güçlü, aziz, her şeyi bilen, alim, günahları bağışlayan, tövbeleri kabul eden, çok şiddetli cezalandıran, kudret sahibi Allah tarafından indirilmiştir. Ondan başka ilah yoktur. Dönüş de onadır.
0: Huvel hayyü la ilahe illa huve fed'uhu muhlisine lehuddin. Elhamdülillahi rabbil alemin.
1: Diri olan hay odur. Ondan başka ilah yoktur. Öyleyse ona dini kendisine has kılarak yakarıp kulluk edin. Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun.
0: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا
1: Doğunun ve batının Rabbi odur. Ondan başka ilah yoktur. O halde sadece onu vekil edin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken, üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

ma amile ademiyyun min ameli yevmin nahri ehabbe ilallahi min ihrakittem ve innehâ lete'ti yevmel kıyameti bi kurunihâ ve eş'âriha ve azlâfihâ ve innet deme leyeka'u minallâhi bi mekânin kable en yaka'a alel ardı ve tayyibu biha nefsâ. Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından, yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır Kurban Bayramı'nda. Min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir efendim, bi kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir, insanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyeka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin efendim huzuruna ulaşır, huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kavle en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi, hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda efendim kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen, binaenaleyh bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak efendim kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş oluyor.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaat.

kanaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: aziz ve muhterem kardeşlerim, Müslümanların hepsinin iyiliğini isteyeceğim. Yani Müslümanların dertleriyle, işleriyle, sıkıntılarıyla, sorunlarıyla ilgilenmeyen bizden değildir diye Peygamber Efendimiz dertlerden siliyor, reddediyor. Müslümanların dertleriyle dertleneceğiz. Müslüman kardeşim, Somali ile ilgilenmemek olur mu? Bilmem Bosna ile ilgilenmemek olur mu? Çeçenistan ile ilgilenmemek olur mu? Makedonya ile, efendim Kosova ile, Sancak ile ilgilenmemek olur mu? Yani bunlarla ilgilenmemiz lazım. Ben özellikle oralardan Türkiye'ye göç etmiş, kökeni orası olan kardeşlerime bu bayramda rica ediyorum. Lütfen kökenlerinin, dedelerinin yaşadığı yerlerde bulunan kardeşlerini unutmasınlar, onlara yardımcı olsunlar, yardım elini uzatsınlar, yardım çarelerini düşünsünler. Demek ki Müslümanlar, yani sizler, vaazımı dinleyen siz kıymetli akla dinleyicileri, şöyle bir soru soracaksınız kendinize: ben elimde bulunan imkanlarla, zenginliklerle, müktesebatla, şimdiye kadar öğrendiklerimle, sahip olduğum mevki ve makam ile, bilgi ve görgü ile acaba yurt içindeki ve yurt dışındaki Müslüman kardeşlerime neler yapabilirim? Ben burada bayram yapıyorum, mutluyum, saadet içindeyim. Elhamdülillah, Allah bana huzur içinde bayramı yapmayı nasip etmiş, ama acaba aç, susuz, mazlum, mağdur, esir ne kadar Müslüman var dünyanın neresinde? Onların halleri nedir, ne olacak diye lütfen öteki Müslümanları da düşünün. Öteki Müslümanların hallerini anlamaya çalışın. Onlara da yardım elini uzatmaya gayret edin. Gönlünüz onlarla olsun, aklınız onlarla olsun. Lütfen yurt içinden yurt dışına doğru genişleyelim. Lütfen ilgimizi yayalım. Çünkü İslam cihan şumul bir dindir. Tüm cihandaki bütün Müslümanlar kardeşimizdir. Dar bir kafese sıkıştırılmış bir aslan gibi olmamalıyız. Bütün Müslümanlarla ilgilenmeliyiz, ziyaret yapmalıyız, ticaret yapmalıyız, ilişkiler kurmalıyız, dostluk dernekleri kurmalıyız. Bu İslam kardeşliğini, Müslümanların birbirleriyle kardeş olduğunu lafta bırakmamalıyız.
1: Kendimizi, birbirimizi, varlığı, eşyayı okumanın, anlamanın yolu aynadaki yansımalardan geçer. Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konu aynadaki insanda.
2: Efendim merhabalar, yeni bir programla daha huzurlarınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda Kurban Bayramı nedeniyle kurban kesmenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve önemini konuşacağız. Stüdyo konuğum klinik psikolog Sabahattin Ertuç Beyefendi. Sabahattin Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
2: Evet, Kurban Bayramı denildiği zaman kurban kesmek, vecibelerimizden, dini vecibelerimizden birini daha yapıp Allah katında kurbanı makbul olan, yapılan ibadetleri makbul olan, kabul olan insanlardan olmak gayretiyle bir bayramı eda edeceğiz malumunuz. Kurban kesmenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve önemini bugün sizinle konuşalım istiyoruz, ama dilerseniz öncelikle kurban kelimesinin dini literatürde ya da psikolojide mecazi anlamda ne anlama geldiğiyle başlayalım mı?
3: Evet, tabii öncelikle herkesin Kurban Bayramı'nı kutluyorum, bütün dinleyicilerimizin. Ve hakkıyla kurbanını kesen ve o kurbandan hakkıyla faydalanan insanlardan oluruz inşallah diyelim. Tabii ki önemli olan burada kurban dediğimiz zaman kurban kelimesini de açmak gerekiyor. Yani kurbanın başlangıç hikayesini bilmeden bugün kurbana bir anlam yüklemek, sadece et yemekten, yıllık olarak birilerine et yedirmekten başka hiçbir şey olmaz. Yani bugün baktığımız zaman nedir? İşte kurban kesiliyor. Onun işte üçte birini dağıtıyoruz, fakirlere veriyoruz. Geri kalan kısmında işte o 3-4 gün boyunca eşimizle, dostumuzla bol bol et yiyoruz. Hatta fakir fukaralar da işte bu et yediği için belki adına bayram olarak görünüyor, ama yani bu Kurban Bayramı'nı ya da kurbanın bir başlangıç hikayesi

0: hikayesini bilmeden onu anlam yüklemek çok zor olur. Biliyorsunuz hani burada kurbanın başlangıcı hani Hazreti İbrahim'in İsmail'i karşılığında gökten gelen bir koçu feda etmesi. Burada bir anlam yüklemesi var. Yani İsmail, İbrahim ve bir de orada koç dediğimiz zaman Allah-u Teala burada bir şey istiyor. Hiç kimseyi benden daha fazla sevmeyin. Hazreti İbrahim bir sınavı var. Yani onda İsmail olsun diye duası var biliyorsunuz ve orada sadece hani benden çok seviyor mu sevmiyor mu diye bir şeyleri feda etmesini istiyor. En çok sevdiği şeyi feda etmesini istiyor. Dolayısıyla da artık o götürüp Hazreti İsmail olmuş olsun. Bu noktada sınavı iyi yaptıkları için hani Hazreti İsmail'in Allah böyle buyuruyorsa hani ben sesim bile çıkarmayacağım deyip o bıçağın altında yatmış olması, ondan sonra yine hani bıçağı sürtmesi ve o ara hani gökten gelen o koçla birlikte tamamıyla bundan başlangıç burası. Şimdi burada aslında kurban feda etmek. Feda etmek, bir şeyleri dışa çıkarmak. Nedir? Hani burada fedakarlık yapan insanlara da zaten biz kurban psikolojisindeki insanlar deriz. Yani canı cananlara feda eden insanlar var. Ve can çekişmeye başlayınca da bir takım sıkıntılar yaşıyor. Yani kurban psikolojisi dediğimiz aslında. Hatta şöyle de söyleyeyim. Yani içimizdeki çocuk yaralarının bir tanesi de kurban çocuktur. Burada bakın feda etmek. Yani bir yıl boyunca bize verilen ve o süre içerisinde belki sahip olmuş olduğumuz, sevdiğimiz bir takım şeylerden aslında da ya da bir günahlarımız olabilir, eksikliğimiz olabilir. Bunlara karşı bunlardan kurtulmak için kendimizden vermiş olduğumuz, çıkarmış olduğumuz bir şey. Hatta kurban bayramında kurban niyetinde şu denir. Allah'ım hani bu kurbanı kesiyorum ama ben aynı zamanda da şu kötü huyumdan da kurtulmak istiyorum. Özellikle aslında bir temizliktir evet. Kurban. Şimdi bir şey yüklemiş olduğunuz anlamlara göre çok şey değişir. Yani işte avcılıktır, ondan sonra ya da işte hayvan katliamıdır, evet. Cinayettir.
1: Evet.
0: Şimdi buna benzer çok fazla ve gündemde olan şeyler var. Ama burada önemli olan şu. Bir şekilde biz et yiyoruz, beyaz et de yiyoruz, kırmızı et de yiyoruz. Meselenin burada et olmadığını, meselenin burada hayvan olmadığını, meselenin burada katliam olmadığını, meselenin burada sadece hani belki kendimizden, Allah'tan bizi alıkoyan ya da daha çok sevdiğimizi düşünmüş olduğumuz ve bizi uzaklaştıran bir şeylerden kurtulmak için kendimizden bir fedakarlık yapma işlemidir kurban.
2: Aynadaki insan. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz. Yüce Allah doğru söyledi.
0: Yani o hani nedir? Adak kurbanı vardır, değil mi? Ondan sonra bir şükür kurbanı vardır. Niye? Çünkü yapmış olduğumuz bir şey karşılığında bir şeylerin adanmışlığı vardır. İnsanlar hayatları boyunca bir davaya adanıyor. Kimse bir şey demiyor. Evet. Ama diğer tarafta burada da şunu diyebiliriz. Hayatınızı katlediyorsunuz siz. Dünya bir defa geldiniz. Yaşamak varken, eğlenmek varken, her türlü zevki sefa yaşamak varken neden dava adamı oldunuz? Neden kendiniz adadınız? Diyoruz. Diğer tarafta bakmış olduğumuz zaman Allah ve kul var. Bakın yani burada kurban ya da kurbanı kesen cellatla mahkum gibi Allah ve kul var ve kul Allah'a olan bir ben senin kulunum ve sen Allah'sın deyip ben kendimi sana feda ediyorum ve benden olan sevmiş olduğum şeylerden senin için adıyorum demenin belki başka bir adıdır.
1: Evet.
0: Yani burada insanın kendi haddini bilmesi, Ve bununla birlikte hani bunun maddi olarak belki bir takım şeyler olabilir, faydalı olabilir, görmüş olduğumuz toplumsal faydalı olabilir. Birçok faydası vardır tabii ki. Bayram sevinci yaşadığımız zaman o birlik, beraberlik, dayanışma, fakir fukarayı yılda bir kere olmuş olsa bile bir takım şeylerle tanışmak. Ama bu, eğer mesele bu olmuş olsaydı bunu yılın 365 gün var, her günü dağıtabilirdik yani. Niye o bir gün? Ve niye o gün? Bunu sadece bu sosyal faaliyetlerin dışında, aynı sosyal faydaların dışında diğer tarafta görünmeyen bir takım faydaları var. O yüzden yine ortada ne olur? Farkındalık. Kişi ne yaptığı, eğer bir insan bir kişiyi bilerek, isteyerek, kastederek öldürüyorsa bu cinayettir. Peki burada kurban keserken biz bilerek, isteyerek, ondan sonra hayvanları katletmek için bunu yapmıyoruz.
1: Dışarıdan böyle algılanmasının sebebi nedir? Bunu algılayan insanların psikolojisinde biraz konuşalım mı sizinle?
0: Bunu bu şekilde algılayan insanların aslında dine ve kurban olgusuna yüklemiş olduğu anlamlarda sıkıntı var. Ya bugün bir Hristiyan için, bugün bir gayrimüslim için bu olayı bu şekilde değerlendirmiş olması gayet normaldir. Bugün hatta bu olayı bu şekilde değerlendiren insanlara bakmış olduğumuz zaman zaten maşallah deri giyiyorlar, kürk de giyiyorlar. Ondan sonra evlerinde belki de o kurban bayramında, ondan sonra kimsenin yemediği işte hani kuzu gerdandan tutun etin en güzel taraflarını yerken, lezzeti lezzetli yerken, bu katledilmiş bir hayvanın etini yiyorum, derisini giyiyorum diye düşünmüyor. Dolayısıyla bunu söyleyen kişilerin bir defa yani sadece dinle ve dini anlamlara yüklemiş olduğu, daha doğrusu dinin anlamlarına karşı göstermiş olduğu bir direnç ve muhalefetten başka hiçbir şey değil. Bugün bir insan eğer katliam diyorsa bir defa bunu göstermesi gerekir. En azından kendisinin de ona ortak olmaması lazım. Ona ortak olmaması gerekiyor. Dolayısıyla ya bu duyulan, söylemiş olan şeylerin hani ortaya koymuş oldukları argümanların tamamıyla kurban ve kurban bayramı ve bayram psikolojisi, ona yüklemiş anlamla pek fazla ilgisi yok. Yani o kişilerin gelip bir defa dini perspektiften bakıp buradan ne gördüğümüzü gördükten sonra hani eğer bunu bize açıklarlarsa çok daha iyi olacaktır. Burada dini bir ritüeldir. Yani dini bir ritüeldir. Ve bu da aslında herkese farz olmayan ve zaten belli bir yani geliri olan, durumu iyi olan, ondan sonra ve o sahip olmuş olduğu belki sağlıktır, maldır, mülktür, bütün bunlara karşı yani bir şükür, bir şeylerden kurtulma adama, Allah'ım belki sen benim sevmiş olduğum her şeyi bana verdin ve ben de bunun karşılığında sana bir şeyleri veriyorum demenin başka bir yoludur. Eğer siz buna manevi anlam yüklemediğiniz zaman, manevi anlam yüklemediğiniz zaman bunu tabii ki her türlü şekilde görebilirsiniz. Kimisi katliam der, kimisi başka bir şey der. Yani dışa baktığımız zaman yani işte Avusturya'da o kadar çok deve katledildi ya da bir hastalık olduğu zaman o kadar çok tavuk öldürülüyor. Ya da bakınca işte domuz gribi ya da işte ineklerle ilgili grip olduğu zaman eğer ki bir hastalıktan dolayı birçok şey, birçok hayvan katledilirken sesini çıkarmayan insanlar, diğer tarafta sadece yılda bir gün aslında kan dökülmesi, adanması, yerlerden göklere çıkan bir güzel bir enerji göndermiş olması sadece ve sadece belki bu oluşacak enerjiden rahatsız olacak insanların ortaya çıkarmış olduğu argümanlardan başka bir şey değildir. Çünkü düşünün ki yani iki milyar Müslüman olmuş olsa o gün, o 3-4 gün içerisinde ne kadar fazla nida var. Herkesin diye 2 milyar belki çok daha fazla kesiliyordur muhtemelen. Ama her bir insanın o kurbanı keserken göndermiş olduğu bir niyeti var, duası var. Ve bütün enerjinin yukarıda çıktığını düşünürseniz belki de yılda bir kere aslında, yani eğer ki dünya dönüyor ve büyük felaketler olmuyorsa kim diyebilir ki aslında o gün kesilen kurbanların yüzü suyu hürmetine biz diğer günler rahat rahat yaşayabiliyoruz.
1: İşte burada sanıyorum bakış açımız, dine yüklediğimiz anlam, kurbana yüklediğimiz anlam çok önemli. Peki bu şekilde bakan insanlara karşı bu kurbanın gerçek manasını, maneviyatını, görünen ve görünmeyen faydalarını farkına varan, idrak eden Müslümanlara düşen bir sorumluluk var mıdır? Daha doğruyu aktarmak ve anlatmak adına.
0: Burada yapılması gereken

0: Şey sadece yani tebliğ meselesi. Eğer şimdi kalkıp da bir insan dinin hükümlerini kabul etmiyorsa ona kalkıp ayetle hadisten bahsetmenin bir anlamı olmaz. Dinin güzel tarafı nedir? Onu siz en güzel şekilde yaşarsınız ve yaşamış olduğunuz şeyin etrafa yaymış olduğu faydaları kişi görünce o zaman kişi etkilenir. Yani biz kurbanı ve bayramı öyle yaşamalıyız ki yani hijyen koşullarını olsun. Yani ondan sonra o eti dağıttığımız zaman kavurma yapmak niyetiyle değildi gerçekten de. İşte etrafımıza dağıttığımız zaman belki o kişilere dahi hani etin en güzel tarafından verdiğimiz zaman ya da işte kurbanı kestiğimiz zaman hep beraber gönlümüzde yüreğimizde her birimizin günahları vardır, eksikleri vardır. O kurbanı kesince her birimizin niyeti Allah'ım benim şu günahımı, benim şu kötü huyumu benden al niyetiyle kestiğimiz zaman ve 3 milyar kurban kesilmiş olsa bu sene dünyada 3 milyar kötü huyun, hasletin de ortadan kalkması demek ki
1: vesile olması
0: dünyayı
1: demek.
0: güzelleştirmek
1: Evet.
0: değil midir? Yani
1: Evet.
0: dünya. Onun için bize düşen şey biz yapmış olduğumuz şeyin anlamını bilerek, farkında olarak en güzel şekilde yaşadığımız zaman yani biz kendi ışığımızı, kendi evimizi ne kadar çok temiz yaparsak ne orada mis gibi kokular olduğu zaman yani bizim eve dışarıdan taş atan insanların da mis gibi olan kokuyu aldıklarında etkileneceklerdir. O yüzden başka türlü şeyler söyleyenlere karşı argüman getirmekle değil biz eğer bir şeye inanıyorsak ona hakkıyla inanıp onu hakkıyla yerine getirdikten sonra zaten o inanışın bizde oluşturmuş olduğu sinerji o insanları da etkileyecektir.
2: Aynadaki insan. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? Yüce Allah doğru söyledi.
1: O zaman söze ne hacet? Davranışlarımızla zaten iyi bir rol model olacağız, değil mi?
0: Biz burada hani
1: Evet.
0: kurban var, kurban bayramı geliyor. Neşe ve sevinç içerisinde bu kurbanı keserken her birimiz o Allah'a adanmışlık,
1: O
0: hepimizin kul olduğu
1: samimiyetle,
0: o
1: evet.
0: samimiyetle ondan sonra paylaşarak ve o bayramları güzel bir şekilde birbirimize sevgiyle, kardeşlikle bakıp onunla küslerin barışmış olduğu, çocukların çok sevinmiş olduğu bir bayram. Aynı zamanda tabii ki bu salgın sürecinde riayet ederek bazı şeylere. Çünkü bizim yapmış olduğumuz bazı hareketler, farkında olmadan yapmış olduğumuz hareketler dışarıdan izlendiğinde eğer ki dünyadaki bir takım normlara aykırı olduğu için bize gelici, bunlar dikkat etmiyorlar, bunlar şöyleler, böyleler derler. Yani siz alıp kurbanı hijyenik olmayan bir ortamda keserseniz, etleri farklı şekilde yaparsanız, sosyal mesafeye dikkat etmezseniz,
1: Ya da hayvana eziyet
0: eziyet
1: şeklinde,
0: ederek
1: değil mi hocam?
0: yaparsanız, yani
1: Evet.
0: hani sizin bir defa yani burada bir kurban keserken aslında bir koyuna baktığınız zaman, ondan sonra bir ya da işte bir büyük baş kesiliyorsa ona bakılınca onun aslında bir mübarek bir hayvan olduğunu ve ona o sevgiyle, güzellikle eziyet etmeden ve ona hissettirerek aslında ne işe yaradığının farkına vardırarak o şekilde davranarak yapmış olduğumuz zaman ve burada katliam değil aslında nasıl ki Hazreti İbrahim oğlunu götürüp kurban etmek için götürdüğü zaman ne düşündüyse, ne hissettiyse yani o hissiyatla, o inançla yaptığımız zaman zaten onun bir de bize o düşüncenin, o inancın bir de bizim üzerimizde oluşturacağı pozitif bir
1: Etki,
0: enerji var.
1: enerji, evet.
0: İşte o enerji bizim de psikolojimizi belki Kurban Bayramı'ndan sonraki süreç içerisinde de Kurban Bayramı boyunca bizim de psikolojimizi çok olumlu bir şekilde etkileyecektir.
1: Evet. Olaya sadece kurbanı kesmek, eti dağıtmak, somut görünen yönlerindeki faydalarıyla bakmamak gerekiyor. Bunlar da çok kıymetli ama görünmeyeni de anlayarak galiba hareket etmek
0: Din
1: gerekiyor, mana anlamında.
0: şekilcilik değildir. Yani dinin hükümleri de sadece şekle dayalı değildir. Bakın burada hani deriz ya bir kimsenin belki görünürde olan günahından haberdar olabilirsiniz ama onun tövbelerini bilmezsiniz. O yüzden biz kimse yadırgamadan, yargılamadan sadece önümüze bakıp sadece belki biraz daha mana yönelip görünmeyen tarafları üzerine durduğumuz zaman bu kurbanın hikmetini ve bunun aslında geçmişte yapıldığı zaman neler oluyormuş ve o geçmişteki belki geçmiş dediğim belki Peygamber Efendimiz zamanında, Osmanlı zamanında ya da hani yakın zamanda 20-30 sene evvel o eski bayramlar demiş olduğumuz ve her sene biraz daha eskittiğimiz, belki değerinden eskittiğimiz ve geçmişte eski bayramların değerlerini özlem duymuş olduğumuz şeyler var ya, aslında birazcık daha geriye dönüp en güzel şekilde, en dolu şekilde bayramları, bayram ve kurbanın farkındalığı bilinciyle bunu yaşamış olduğumuz zaman belki de kendimize, etrafımıza ve insanlara yapacağımız en büyük katkı da olacaktır.
1: Çocuklar açısından da değerlendirmenizi istirham edeceğim. Çocuklar kurbanı nasıl algılıyorlar? Çocuk psikolojisinde kurban ve bayram psikolojisi, kurban psikolojisi nasıldır?
0: Şimdi çocuğa zaten siz hangi anlamı yüklerseniz eğer onu anlayacaktır. Şimdi gidip de orada işte bir tane koyunun boynunu koparacaklar. Ondan sonra işte acı çekecek, melül melül meleyecek bu gibi dediğiniz zaman o çocuk ne yapacaktır? Annesinin babasının karşısına geçip yani siz buna neden yapıyorsunuz? Yani ben bunu sahiplenecektir. Acıma ve merhamet duygularını ortaya çıkaracaktır. Fakat ona siz hani onun getirmiş olduğu bu diğer anlamlarla bunun bir ritüel olduğunu, paylaşma olduğunu, nasıl olsa et yediğimizi fakat bugün işte bu eti hep beraber yiyeceğimizi, ondan sonra ve dostlukların, sevginin, paylaşımın artacağı, bayram havası içerisinde hani bir şeyler olacağını çocuğa söylediğimiz zaman çocuk sadece o sevince odaklanır, paylaşıma odaklanır. Çocuğun içindeki o neşe, sevinci eğer siz harekete geçirirseniz çocuk etkilenmez ama velakin çocuğun içinde sanki o vahşetmiş gibi gösterip de acıma duygularını harekete geçirirseniz bu sefer de ona karşı bir savunma mekanizması içerisinde hareket edecektir. Yani bizim dikkat edeceğimiz hani çocuklar belki o bıçaktır, ondan sonra işte boğazlarken bu görüntülerden belki çocuklarımızı koruyabiliriz. Ama onun dışında o bayramın ve kurbanın ne olduğu konusundaki daha ziyade soyut anlamlar üzerinde ama onları somutlaştırarak, güzelleştirerek güzel bir şey yaptığımızı ve onu zaten biz kendi içimizde hissettiğimiz zaman, bizde gördüğü zaman çocuğun bunu alacaktır zaten. Yeter ki biz hani her şekilde olayı çok fazla dramatize yapmadan sadece çocuğun, biz çocuğun ruhsal sağlığına zarar verecek görüntülerden sadece onları uzak tutarsak eğer, geri kalan kısmı zaten yaşamış olduğumuz şeyleri paylaşacaklardır.
1: Peki hep şunu konuşuruz ya son zamanlarda, son yıllarda, nerede o eski bayramlar, nerede o eski bayramlar şimdikiler diye. Yaşadığımız çağı düşündüğümüzde bu çağın bizim ruh sağlığımızı, psikolojimizi, beden sağlığımızı nasıl etkilediğine de baktığımızda bayramları yaşama biçimimiz de mi değişti? Çağdan çağa bir farklılık söz konusu mu?
0: Belki de burada şu var, hani bu son zamanlarda konuşmuş olduğumuz, en çok konuştuğumuz nedir şey, psikolojik sorunlarla değersizlik hissi, kendine yabancılaşma, uzaklaşma. Şimdi hani hep eski eski deyip duruyoruz aslında. İnsan kendine ne kadar çok yabancılaşıyorsa değerlerine de o kadar çok yabancılaşıyor. Yani çocukken kendimizle baş başaydık ve onu, belki o bayramları ve geçmişteki insanlar daha ziyade belki daha böyle bir birlik beraberlik vardı. Küçük yerde aileler, komşular, mahalle, belki semt hep beraber bunu kutluyorlardı ve o kutlama içerisinde çocukların baktığı zaman almış olduğu tat başkaydı. Fakat o çocuklar bir gün geldiler, büyüdüler. Hayatın içerisinde yuvarlanırken aslında hayatın zorlukları, meşgaleleriyle kendilerinden o kadar çok uzaklaştılar ki bu sefer de o hep aklımıza kalan o tadı, özlemiyle aslında bir takım şeyleri kaçırıyoruz belki de. Şimdi burada bayramlarla barışmanın yolu insanın yine kendisiyle barışmasından geçiyordur. İnsan kendisine ne kadar çok yakınsa, değerlerine ne kadar çok yakınsa o anı o kadar güzel yaşayacaktır. Çünkü biz bir şey yaşarken anda değil de hep böyle gelecek ya da geçmişte şey yapıyorsak eğer, o kadar kendimizden de o andan da uzaklaşırız, lezzetten de uzaklaşırız. O yüzden belki de burada şunu yapmak gerekiyor. Yani o geçmişteki bayramlarda neler oluyordu? Bu devirde de bu olur mu değil. Bayram nasıl olması gerekiyorsa geçmişte, o yüzden biraz evvel söyledim. Yani bir değişiklik olsun ve bu sene öyle yapalım. Yani başlı başına aslında bir sosyal bir çalışmadır bu. Kim kurban kesti, kim kesmedi. Beraberce aileler. Yani burada bir coşku var, bir birlik, beraberlik var. O yüzden olayı sadece bir bayrammış, bir kurbanmış olarak değil de daha ziyade eskiden nasıl yapılıyormuş? Ailelerle birlik beraberlik içerisinde, ondan sonra ve o işte kesiminden tutun etin kesilmesinde, dağıtılmasında, paylaşmasında her aşamasını eğer yaşarsak, her aşaması inanın ki bizim psikolojimiz üzerinde o bayram etkisini yaşatacaktır. Bizi eski bayramlara götürüp o tadı bize aldıracaktır.
2: Aynadaki insan. İyi düşünce güzel davranışı getirir.
1: Şimdi bayramlarla barışmanın yolu kendimizle barışmaktan geçer dediniz Sabahattin Bey. Kendimizle barışmayı biraz açar mısınız? Nasıl barışabilir insanoğlu kendisiyle?
0: İnsanın kendisiyle barışmasının yolu aslında kendisini olduğu gibi kabul etmesinden geçer. Yani razı olmaktır ya. Eğer siz bir öğrencinizden, çocuğunuzdan razı değilsiniz eğer, onunla sürekli çatışırsınız. Eğer ki iş yerinizde, patronunuzla çatışma içerisindeyseniz, vermiş olduğu maaşı beğenmiyorsanız eğer, ya da işte o sizin işinizde memnun değilse, sürekli çatışırsınız. İnsan da aslında geçmişine baktığı zaman, yani ne olursa olsun bedensel, ruhsal, zihinsel ve deneyimsel olarak şöyle geçmişine bakıp da yani yapmış olduğu her şeye benim bir parçam, sevsem de sevmesem de ben yaşadım, yapmış olduğum her şeyi olduğu gibi kabul ediyorum dediğinde yine geçmişine dönüp beni ben yapan, bugünkü ben yapan, benim geçmişte yaşamış olduğum iyi ya da kötü şeyler, geçmişte hayatıma girmiş iyi ya da kötü insanların sonucunda ben bu haldeyim. Bugünden razı oluyorsam eğer, geçmişimdeki herkese dönüp bir teşekkür borcum vardır. O yüzden barışmak geçmişindeki herkese ve yapmış olduğu her şeye. Hani terapilerde şey deriz, yani tüm geçmişimi, geçmişimdeki herkesi, her şeyi ve kendimi affediyorum ve kendimi olduğum gibi kabul ediyorumdan geçer insanın kendisiyle barışık olması.
1: Bu da dolayısıyla herhalde hayatın her yönünde işine yarar. Kendisiyle
0: anda
1: barışık olması.
0: Anda, evet. Çatışmayı, savaşı.
1: Evet.
0: Yani biz huzuru, biz çatışmayı eğer içimizde bitirmedikten sonra, yani dışarıda istediğiniz kadar size huzur ortamı oluşturulsun. Yani insan cennette olmuş olsa bile ve içeride çatışıyorsa onun nerede olduğunu çok önemi yok.
1: Önemi yok, doğru.
0: O yüzden aslında insanın kendi iç dünyasında barışması lazım. Neyle barışması lazım? Belki kendisiyle barışması lazım. Neyle barışması lazım? Belki bayramlarla barışması lazım. Neyle barışması lazım? Belki diniyle barışması lazım. Belki etnik kimliğiyle barışması lazım. Hani başkası olma, kendin ol demiş ya aslında.
1: Evet.
0: İnsan kendim derken, ben derken, ben kimim? Yani coğrafya kaderimizdir deriz ya.
1: Evet.
0: Kalkıp da bu coğrafya içerisinde hani neler olmuş, ne olmuşsa, yani herkesi, her şeyi sevebilmekten geçer. Herkesin de bu coğrafyanın bir parçası olduğunu, yani nasıl Edirne'den Kars'a kadar her şeyi kabul edip seviyorsak aslında.
1: Onun dışındakileri de değil mi?
0: Bizim de kendi hayatımıza baktığımız zaman bizim de sınırlarımız var yani. Ben şu bölgeyi sevmiyorum, şu 20 yaşı sevmiyorum, 30 yaşı sevmiyorum ama lakin diğer yaşlarda fena değildin demek. Ya ben aslında Edirne'yi seviyorum mu, Kars pek sevmiyorum bu aralar demekten başka bir şey değildir. O yüzden yurt bizim iç dünyamızdır. Eğer ki biz iç dünyamızda huzurlu olursak zaten dış dünyada da huzurlu olacağız.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Değerli görüş ve düşüncelerinizi bizlerle paylaştınız. Sağolunuz, varolunuz. Kurban Bayramımız kutlu olsun, mübarek olsun. Burada programımızı noktalayalım değerli dinleyicilerimiz. Bugünkü programımızda kurban kesmenin insan psikolojisi üzerindeki etkilerini ve önemini konuştuk ve birçok alt başlığı da konuştuk. Değerli konuğum klinik psikolog Sabahattin Ertuğ Beyefendi'ye bir kez daha teşekkür ediyorum. Kurban Bayramımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Yapılacak olan ibadetlerin, kesilecek olan kurbanların Yüce Allah katında kabul ve makbul olmasını diliyorum. Allah'a emanet olunuz. İyi bayramlar.
0: İyi bayramlar.
2: Duygu ve davranışlarımız ekseninde sana, bana, ona dair birçok konunun uzman konuklarla konuşulduğu Aynadaki insan sona erdi.

İnsan, yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Bayramı dolu dolu kutlamak, bayramı içimize bir şekilde sindirmek gerekiyor. Çünkü bayramlar Cenab-ı Hakk'ın müminlere fani oluşumuzu bir an olsun unutturan, yeryüzündeki serüvenimizde sonlu oluşumuzu bir şekilde bize diğer dünya ile irtibat kurarak hatırlatan, ilahi rahmetin coştuğu, canlandığı anları temsil ediyor. O yüzden de bu bayramı kutsal bir hediye, sevinç ve ferahlık günleri olarak görmek lazım. Bunun sebebi de şuradan kaynaklanıyor. Cenab-ı Hak hakikaten müminlere iki tane bayram hediye etmiştir. İkincisi büyük bayram dediğimiz hacdan dolayı. Kurban bayramı biz küçültmüşüzdür bu anlamda. Çünkü hac dediğimiz husus bayram kelimesiyle de alakalı. İbranice'de hac kelimesi bayram anlamına geliyor. Dolayısıyla bizdeki eid kelimesiyle İbranice'deki hac kelimesi aslında aynı hususa göndermede bulunuyor. Bu yüzden de her ikisi de tekrar dönmek, dönüp dönüp gelmek olduğu için bayramlar bize sevinç hediye günleri olarak tekrar geliyorlar, dönüyorlar. Bu bayram, Kurban Bayramı hacdan dolayı bize hakikaten bir hediyedir. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet eden kullar böylesine büyük bir vazifeyi, derin anlamlarla, sembollerle dolu bir vazifeyi yerine getirmiş, tabiri caizse Cenab-ı Hakk'ın davetine icabet edip onun söylediklerini, çünkü telbiyelerle, ihramlarla bunları gerçekleştiriyorlar, bir manevi iklime giriyorlar.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fih. Ala kulli halin ve fi kulli hin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmiddin. Emma ba'd. Fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hediyedü seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'ah ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha finnâr ve bis senedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: كتب علي الأضحى ولم تكتب عليكم وأمرت بصلاة الضحى ولم تؤمروا بها. İbn Abbas radıyallahu anh'ten Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki: Ey ümmetim, benim üzerime kurban bayramında kurban kesmek bir vecibe olarak yazıldı, boynuma borç. Kesmem şart. Benim tüktep aleyküm, sizin üzerinize yazılmadı. Şimdi tabii Hanefi mezhebine göre bizim boynumuza vaciptir. Kurban günü kurban kesmek vaciptir. Ve ümirtü bi salati duha. Ben duha namazı kılmakla emrolundum. Velem tü'mera, siz onunla emrolunmadınız. Resulullah Efendimiz'e mahsus bir takım hususi tavsiyeler var. Onun muhakkak yaptığı bazı ibadetler var. İbadet güzel şey, hoş şey ama ümmet zayıftır. Belki yapamaz, mesul olur diye Allah bizi mecbur tutmamış. Yaparsak kâr ederiz, sevap kazanırız. Onlardan birisi de bu duha namazıdır. Duha vakti nedir? Duha vakti sabah namazından sonra güneş doğunca bir kerahat vakti olur. O vakitte namaz kılınmaz. Yani sabah namazına yetişemediyse bile insan, güneşin doğma saatinden 30-40 dakika, 45 dakika geçinceye kadar bir vakit içinde sabah namazını bile kılamaz. Güneşin doğduğu zaman yasak vakit. O zaman geçtikten sonra işrak vakti girer. Güneşin şarttan doğup da etrafı ışıklarını dağıtıp şöyle biraz ufuktan yükseldiği zamandır. O zamandan öğleye 1 saat 45 dakika kalıncaya kadar ki vakit gündüzün vaktidir. Güneş etrafı çıkmış aydınlatıyor. İşte o vakit hep duha vaktidir. O duha vaktinin 3 bölümü vardır. İlk duha, orta duha, son duha diye 3 bölümü vardır. Ayrı adları vardır Arapçada onların. Şimdi ilk vakitte işrak namazı kılmak sünnettir. Yani camide bekleyip de bizim burada cemaatimizin yaptığı gibi namaz kılmak çok sevaplıdır. Hac ömre sevabı var. Ondan sonra da gündüzün 1/4 geçtikten sonraki vakitte, o vakitte de Peygamber Efendimiz duha namazı kılardı. 4 rekattan 12 rekata kadar kılındığına dair rivayetler vardır. Sevabı çok yüksektir. 4 kılarsa insan ne ecirler kazanır, 8 kılarsa ne kazanır, 12 kılarsa ne kazanır, hepsi kitaplarımız, hadis-i şerifler yazmıştır. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, ben duha namazı kılmakla emrolundum. Ben o vakitte de namaz kılmak vazifem benim diyor. Size yazılmadı, siz emrolunmadınız. Ama yaparsanız fazilettir, sevabınız çok olur. Peygamber Efendimiz ümmetine acırdı, şefkati vardı, merhameti vardı. Ümmetin yapamaması durumunda mesul duruma düşer diye bazı şeyleri böyle çekinirdi. Malumdur ki teravih namazında da 2-3 akşam Mescid-i Şerif'te namazı kılmış. Tabii Peygamber Efendimiz önde imam. Yani insan durabilir mi? Arkasından ashab-ı kiram da cemaat olmuşlar. Teravih namazlarını kılmışlar. 1-2-3 gün böyle olunca çıkmayıvermiş odasında. Ertesi akşamlar çıkmayıvermiş. Demiş ki şeyden korktum. Çıkarım da siz de arkamda kılarsınız da mecburiyet olur. İlle kılmanız gerekir. Yapamazsanız mesul duruma düşersiniz. Allah'ın cezasına uğrarsınız diye çıkmayıvermiş. Ama yaparsa insan sevap. Onun için Ramazan'da sünnet olan teravih namazını kılıyoruz. Duha da sünnettir. O sünneti icra ederse insan büyük ecirlere nail olur. Müslüman 5 vakte 5 vakit katarsa iyi olur. O 5 vakte 5 vakit katmadan birisi işrak namazıdır, birisi duha namazıdır, birisi akşam namazından sonra evvabin namazıdır, birisi gece yatarken kılınan salat-ı leyldir, birisi de gecenin yarısından sonra kılınan teheccüd namazıdır. Bak 5 vakit arkasından 5 tane daha. Eskiler boşuna söylememiştir. Falanca adam çok Müslüman adam 5 vaktine 5 vakit daha katıyor. Tesadüfen söylenmiş değil, ölçülü biçili söylenmiş bir sözdür. Kerametül kitabı hatmuhu. İbn Abbas radıyallahu anh'ten yine rivayet edilmiş. Mektubun, yazılan mektubun asaleti, kıymeti, şerefi altındaki mühürdedir. Altındaki mühürdedir. Kitap sözü burada risale manasında, mektup manasında Arapçada böyle kullanılır. Hatim de mühürlemek demek. Yani bir mektubun kıymeti neyle ölçülür? Altına bastığın imza ile ölçülür. Altına bastığın mühür ile ölçülür. İmzasız, mühürsüz bir yazı geliyor. Olmaz. Bak Peygamber Efendimiz'in sünneti ne kadar her şeyi öğretiyor. Yazışmanın usulünü bile öğretiyor bize. Muhaberatın usulünü bile öğretiyor. Altını imza edeceksin ki, mühürleyeceksin ki başkası senin namına bir başkasına mektup yazıp da başını derde sokmasın seni. Mühürün olacak, şeyin olacak. Bak ne kadar güzel dinimiz. Sünneti seninle ne kadar hoş. Şeyde Kur'an-ı Kerim'de Süleyman Aleyhisselam'dan bahsedilirken ona haber vermişler ki Saba ülkesinde bir kavim var. Güneşe tapıyor. Mektup yazmış onlara. Allah'a ibadet edin yoksa gelirim memleketinizi yıkar yakarım diye. Allah'a kul olun, öyle güneşe tapınma falan yok diye mektup yazmış. O mektup şeye gidince, Saba melikesinin eline geçince, Belkıs'ın eline geçince diyor ki ya eyyuhel mel'u inni ulkiye ileyye kitabun kerim. Bana bir asaletli, şerefli mektup gönderildi. İnnehu min Süleymane ve innehu bismillahirrahmanirrahim. O Süleyman peygamberden gönderilmiş ve bismillahirrahmanirrahim diye başlıyor diye ayet-i kerimede bildiriliyor. Şimdi bu ayet-i kerimede ulkiye ileyye kitabun kerimun. Bana kerim bir mektup gönderildi. Kerim ne demek? Onun izahında demişler ki işte altı imzalanmış filan manasına gelir diye o ayet-i kerimeyle de böyle irtibatlandırıyorlar bu sözü. Tabii onun keremi, onun şerefi peygamberden gelmesi. O devrin peygamberi Süleyman Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam'dan bir mektup gelir de şerefli olmaz mı? Demek ki biz mektup yazdığımız zaman Peygamber Efendimiz de mühürlerdi mektuplarını. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mektup yazdı mı? Yazmaz olur mu? Vazifesini iyi ifa etmek için etrafındaki insanlara hakkın emirlerini tebliğ ettiği gibi gidemediği yerlere de mektup gönderdi. Nereye gönderdi? İran'ın Kisra'sına mektup gönderdi. Bahreyn'in emirine mektup gönderdi. Mısır'ın Mukavkis'ine, hakimine, melikine mektup gönderdi. Bizans'ın hükümdarı Heraklius'e mektup gönderdi. Habeş padişahına, hükümdarına mektup gönderdi. Min Muhammedin Resulullahi ila Azimir Rumi diye bu tarzda böyle mektuplar gönderdi, onları İslam'a davet etti. Eslim teslem, Müslüman ol, selamet bulursun. Yu'tikallahu ecreke merrateyni, Allah sana ecrini kat kat muzaaf olarak verir dedi. Çünkü sen Müslüman olursun, bir kavmin başkanısın, sana tabi olanlar da Müslüman olur, onların ecirleri de sana gelir. Kâr edersin diye söyledi. Kim uydu bu tavsiyelere? Habeş hükümdarı uydu, kabul etti. Bizans hükümdarı

Diyanetti ne olacak? İki paralık dünya hayatı kaldı mı? Geldi geçti. Müslüman olsaydı emrindeki insanlar da Müslüman olurdu. Efendim kâr ederdi. Veyahut kendisine hak yolda şehit ederlerdi. Pek olsa şehit ederlerdi. Bu dünya hayatı şehadetle biterdi. Ahirette büyük nimetlere ererdi. Kaçırdı fırsatı. İran'ın hükümdarı mektubu yırttı. Cahçurt cahçurt yırttı. Peygamber Efendimiz'den giden mektubu yırttı. Onun üzerine ne belalara uğradı. İhtilal oldu. Kestiler, öldürdüler. Yani Peygamber Efendimiz böyle mektup yazdı ve altına da imzaladı, mühürledi. Mühürlü olarak şey yaptı. O mektuplardan bazısı bugün müzelerde elimizdedir. Elimizdedir. Altı mühürlü Muhammedun Resulullah diye altı mühürlü mektupları elimizdedir. Elhamdülillah. Korunmuş gelmiştir. Keremül mer'i dinuhu ve mürüetühü akluhu ve hasebuhu hulukuhu. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten ve pek çok hadis kitaplarından nakledilerek gelmiş bir hadis-i şerif. Bu hadis-i şerifte Peygamberimiz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki keremül mer'i, kişinin ağalığı, şerefliliği eşraftan oluşur. İtibarlı insan oluşur. O itibar nereden gelir? Dinuhu. Dinidir. Dininden gelir, dindarlığından gelir. Yani bir insanın şerefli, itibarlı bir insan olması nereden olur? Efendim kavmi kabilesi kalabalıktır, arazisi çok geniştir, 8 tane köye sahiptir, etrafında hizmetçisi çoktur. Hayır, o dünya ölçüsü o. Ahiret ölçüsü insanın dindarlığıdır. Kim asil, kim şerefli, kim ağa, kim zengin, kim eşraf, kim itibarlı kimse? En dindar olan kimse o. Bu manayı takviye eden ayet-i kerime var mı? Var. İnne ekremeküm indallahi etka. Allah indinde sizin en kerim olanınız, en şerefli, itibarlı olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır diyor Allah-u Teala. O halde bir insan malsız, mülksüz, parasız, pulsuz olsa, arif olsa, sırtında bir abası olsa, elinde bir deneci olsa, bir kuru ekmeği suya banıp da yumuşatıp öyle yutup vakit geçirse, ahiretin sultanı, padişahı olabilir. Burada 80 tane sarayı, 90 tane efendim mülkü, şu kadar 1000 tane hizmetçisi, şu kadar sayısız küp altını olsa ama dindarlığı olmasa Allah indinde zerre kadar itibarı olmayabilir. Cehennemin dibini boylayabilir. Firavun'un, Karun'un öyle hazineleri vardı. O kadar parası pulu çoktu ki ve inne mefatihahu letenu bil usbeti ulul kuvvet. Güçlü kuvvetli bir grup tarafından taşınırdı anahtarları. Anahtarlarını taşımak bile bir insanın harcı değildi. Birkaç kimse tarafından taşınır. Ne oldu Karun'a? Allah evini başına geçirdi. Ne o? Ne kıymeti var? Asıl dindar olmak önemli. Bu dünya hayatını insan hedef alırsa çok yanlış hesap yapar. Bu dünya hayatını tanzim etmeye, bu dünya hayatında yaşamaya, bu dünya hayatında keyif çatmaya göre ayarını, her ayarını ona göre yaparsa yazık, vah yazık. 80 senelik bir devre mi önemli? Halidine fiha, ebedi olan bir devre mi önemli? Şurada 80 sene zaten yarısı çocuklukla geçer, yarısı ihtiyarlıkla. 30-40 sene saltanat süreceksin, zevk-ü sefa yapacaksın. Gene hasta olabilir insan. Gene dert gelebilir, üzülür, canı sıkılan şey olabilir. 30-40 sene böyle padişahlık yapacaksın. Ahirette cehennemin içinde fokur fokur kaynayacaksın. Hangisi iyi? Ne yapayım ben bu 80 sene nasıl olsa göz açıp kapayıncaya kadar gelir geçer der akıllı bir insan. Ben ahireti isterim der. İstemem dünyayı, dilerim Mevla'yı der insan. Ne yapayım ben dünyayı der. Dünya ehline verdim der. Akıllı ise öyle der. Akılsız insan da hesabını buraya göre yapar. Diyor ki o akılsızlar, arkadaş bu dünyaya bir defa gelirsin, gününü gün etmeye bak. Gününü gün etmeye bak diyor. Felekten kam almaya bak diyor. Deniz kenarlarında, içki masalarında zevk-ü sefa, çalgıcılar gelsin, hanendeler efendim, çalgıcılar çalsın, şarkıcılar söylesin. Sen de içkiyi kadehlere doldur, yudumla, ah de vah et, mehtaba karşı deniz kenarında. Ne olacak? Ne olacak? Çok mu mutlu oluyor öyle insanlar? Onlar bize şey yapıyorlar, acıyorlar bize. Bu Müslümanlar diyorlar, yaşamayı bilmezler. Asıl sen bilmiyorsun yaşamayı. Sen bizim içinde bulunduğumuz nimetleri bilsen, bizim zevk-i sefamızı bilsen, biz elhamdülillah Allah'a itaatli olan insanlar, yani biz aciz naçiz günahkarız da, Allah'a muti insanlara Allah öyle nimetler veriyor ki, o lezzetlerin, o nimetlerin tarifi mümkün değil. Ne isterse veriyor Allah. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُكُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَسِبُ. İbrahim İbni Ethem derenin kenarında oturmuş, Fırat'ın kenarında. Elbisesini yamıyormuş. Yama dikiyor elbisesine. İğne iplik var. Birisi gelmiş demiş ki ya şu yamalı elbiseleri giyiyorsun. Gelmişim burada fukaracık bir halde oturmuşsun derenin kenarında. Bir zaman sen Belhin padişahı idin.

Saltanatları bıraktın. Ne oldu sanki şurada bak, aç bir ilaç, bir içare bir şekilde oturuyorsun. Şöyle bakmış acıyan bir şekilde. İğneyi atmış suya. Balıklar benim iğnemi getirin demiş. Bir tanesi ağzında iğne gelmiş. Hocam olmuş mu bu böyle bir şey? Bilmiyorum olmuş mu olmamış mı. Kitap yazıyor ama misalleri hayatımızda da var. Çok çok misalleri var. Yani Allah'ın has kulları o zaman vardı da şimdi eksik mi? Allah'ın has kulu bitse dünya yıkılır. Allah'ın has kulu kalmasa kıyamet o zaman kopar. Allah diyen insan zikri daimi erbabı mevcut oldukça dünya yaşayacak, devam edecek. Allah diyen insan kesilince, kalmayınca kıyamet şerlilerin üzerine kopacak. Nice Allah'ın has halis kulları var. Allah nice lütuflarını ihsan ediyor. Neler ihsan ediyor? Meryem validemizin Kur'an-ı Kerim'de okumadın mı ayet-i kerimesini? Yanında ibadete bir odaya kapanmış da Zekeriya aleyhisselam ne zaman yanına girse çeşit çeşit meyveler görmüş. Bismillahirrahmanirrahim. Küllemâ dehala aleyha Zekeriyel mihrabe vecede indehu rizka. Bazı mihrapların üstünde bu ayet-i kerimenin bu parçası yazılır. Küllemâ ne zaman ki dehale girdi Zekeriya aleyhisselam aleyha Meryem aleyhisselamın ibadet ettiği hücreye el mihrabe vecede indehu rizka. Onun yanında böyle çeşit çeşit rızıklar görürdü. Sorardı ya Meryem bunlar sana nereden? Mevsim dışı. O mevsime ait meyve olsa hadi dışarıdan Zekeriya aleyhisselamdan başkası girmiyor oraya ama hadi bir başkası bir yerden getirivermiş diyelim. Ama mevsim dışı meyveler verildi Allah. Kur'an-ı Kerim böyle diyor. İnkar mı edeceksin? Ve misalleri çok yani. Keramat-ı evliya hakkun. Allah'ın veli kullarına ikramları, kerametler haktır. Nice kerametler zahir olmuştur. Hasılı yani Allah'a insan muti oldu mu yine en güzelleri onlara gelir. Merak etme. Allah imtihan için bir mahrumiyet gibi bir şey gösterir de yine en güzel yaşayış tarzı, en hoş, en tatlı yaşayış hali yine onların olur. Dünyası da ahireti de mamur olur insanın. Sanma ki şey yapmaz. Ama sen gönlünden çıkartacaksın. Sen hesabını dünyaya göre yaparsan olmaz o zaman. Ahirete göre yaptığın zaman Allah ihsan eder onu. Dünyada da ahirette de iyilik hoşluk verir. O halde insanın şanı şerefliliği dindarlığındadır. Başka şeyde değildir. Keremül mer'i dinihu. Kişinin şerefi dindarlığıdır, dinidir. Dindarsa şerefli demektir. Ve mürüetuhu akluhu. Erliği de er, mert, olgun, akıllı fikirli, yetişkin kimse oluşu nereden belli olur? Akıllılığındadır. Yoksa yaşı 40'a geldi, 50'ye geldi meselesi değildir. 25 yaşında bakarsın nice arifler çıkar. Öyle meşayihten kimseler var ki şu kadar zaman çalıştım diyor. Veledi kalp derhal zuhur etti diyor. Veledi kalp ne demek? Haberin yok. Allah Allah Allah diye diye insanın kalbinde bir hal hasıl oluyor ki devamlı Allah Allah demeye devam ediyor kalbi. Neler açılıyor? 18 yaşında ermiş. Demek ki yaş meselesi değil. Öyle nice nice Allah'ın veli kulları var. Yaş meselesi değil. Akıl yaşta değil, baştadır demiş büyüklerimiz ya. Ve mürüetuhu akluhu. Akıllıysa ergin kimse demektir. Er kişi demektir. Mert kişi demek. Akılsızsa isterse 80'e gelsin, isterse 90'a gelsin. Ve hasebuhu hulukuhu. Soyu asaleti de güzel huyudur. Şimdi burada üç şey zikretti Peygamber Efendimiz. İnsanlar indinde makbul olan üç şeyi zikretti. Birisi insanlar arasında şeref, itibar, ağalık önemlidir. Falanca adam ağadır der, herkes hürmet eder. Kahveye girse ayağa kalkarlar, baş köşeye oturturlar. Her yerde itibar görür yani. Zengin arabasını dağdan aşırır, fakir düz ovada yolunu şaşırır. Zengin yapar işini. Ama o asıl zenginlik dindarlıktır. Takva ehli olmaktır diyor Peygamber Efendimiz. O değeri yıkıyor, yerine manevi değeri koyuyor. Sen öyle paraya pula mala dayalı şerefi bırak bir tarafa. Asıl mühim olan şeref dinden doğma şereftir diyor bir. İkincisi mürüvvet. Kişinin erliği, erginliği, olgunluğu o neredendir? O da aklı varsa mürüvvetli bir kimsedir. Yani er kişidir, ergin kimsedir. Aklı yoksa sakalı göbeğine değse kıymeti yok. Aklı yoksa ömrünü yanlış yerde geçiriyorsa ha akıl bir de başka bir hadis-i şerifte buyurmuş ki Peygamber Efendimiz el keyyisü men dâne nefsehu ve amile limâ bâdel bet. Akıllı kimse, zeki kimse o kimsedir ki nefsini dizginler. Nefsine sahip olur. Kendisine hakim olur da ahirete hazırlanır. Ahiret hayatına hazırlanır. Ahirete hazırlanmıyorsa insan, akıbetini düşünmüyorsa, yarın hesabı, kitabı, cenneti, cehennemi göreceğini, onlardan birisine gideceğini hesaplayarak bugününden tedbir almıyorsa o adam akıllı değil ki. Ahmak. Menfaatini düşünmüyor.
Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala Hazretleri buyurmuyor mu? Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, ittekullah, Allah'tan korkun, sakının, titreyin. Vel tenzur nefsun ma kaddemet ligat, kişi ahirete şimdiden ne hazırlayıp gönderdiğine baksın bakalım. Ne gönderiyorsun ahirete? Sevap mı gönderiyorsun, günah mı biriktiriyorsun? Ne hayır işledin bugün sabahtan akşama? Bu sene ne yaptın? Ramazan geldi geçti, nasıl geçti? Mesela baksın kişi, incelesin, yani hesap etsin durumunu. Vettekullah, Allah'tan korkun, titreyin, çekinin, sakının. İnnallaha habirun bima ta'melun, Allah sizin işlediklerinizin hepsinden haberdar. Hiçbir şey gizli kalmıyor. Kara günde, kara gecede, kara taşın üstünde, kara karıncanın gezdiğini bilir. Yaradan her yerde hazır ve nazır. O bilmez mi? Her şeyi bilir. Her şeyden haberdar. Senin yaptığın gizli mi kalıyor? Unutuluyor mu? Senin kusurun, kabahatin insanlar görmeyince yazılmıyor mu sanıyorsun? Allah'tan kork, titre de günahları bırak. وَلَا تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ. Sakın Allah'ı unutanlar gibi olmayın. Daldın dünya zevkine, unuttun kıyameti diyor. Öyle olmayın sakın. Bütün insanların çoğu bak. Demek ki kişinin asıl akıllılığı, işte akıllıysa o er kişi demektir, ergin kimse demektir. Ahiretini filan düşünemiyorsa yazık. Nasıl olsa gelip geçecek bu dünya hayatı. Ya bir ister kemhade, ya viranede can ver. İster atlas döşekte, ister viranede can ver. Ahirete gideceksin. Herkes bu kabre girecek, herkes bu ölüm şerbetini içecek. Ondan sonra hesap. Üçüncüsü, demek ki akıllılık da akıllılığın ölçüsünde koyuyor. Yani erginliğin de ölçüsünü akıldır diye koyuyor Peygamber Efendimiz. Üçüncüsü de soyluluk. İnsanlar arasında bir de itibar ona, değil mi? Aptalın aptalı olsa adam, filanca asilzadenin oğlu diye itibar ederler. Kafası çalışmasa, yalan yanlış şey söylese efendim, gene de falanca şeyin oğlu derler. Yani oğluna göre, oğluna, babasına göre, soyuna sopuna göre itibar ediyorlar. Buna dinimiz değer vermiyor. Bak ne diyor Peygamber Efendimiz? Hasebuhu, kişinin soyluluğu, asaletliliği, hulukuhu, güzel huyluluğundadır. Huyu güzelse asil demektir o. Varsın babası köylü olsun, çoban olsun, ne olur yani? Bütün peygamberler çobanlık yapmış, bir kabahat mi? Helalinden yemişse daha güzel. Hiç harama bulaşmamışsa, haramı görmemişse, haramı tatmamışsa, harama el uzatmamışsa daha güzel. Çoban çocuğu olsun, işçi çocuğu olsun, ne olacak? Huyu güzel oldu mu, o güzel huyu onu ne yüksek mertebelere çıkartacak. Allah Teala Hazretleri cümlemizi dindar, takva ehli, aklı başında, ahireti, ta ilerideki hesapları da hesaba katan, bir gün gelip de amellerinin tartılacağını düşünen akıllı kimseler eylesin. Güzel huy sahibi eylesin. Tatlı dilli, güler yüzlü, geçimli, merhametli, başkalarına yardıma koşan, acıyan, vefakar, cefakar, hizmet ehli, sabırlı, şükürlü, tatlı dilli bir kimse eylesin cümlemizi Allah-u Teala Hazretleri. Dinimizin inceliklerini şu fitnenin, fesadın kaynadığı devirde, cahillerin makbul olduğu, alimlerin hor kaldığı devirde, ayakların baş olduğu, başların ayaklar altında ezildiği devirde, dinimizin inceliklerini bilip de rızasını kazanan Müslümanlardan eylesin. Amin. Dünya ve ahiretin saadetlerine cümlemizi nail eylesin. Amin. Fatiha-i Şerife, maal besmele.

0: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447

haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

aziz ve sevgili kardeşlerim, Kurban Bayramı'nın ne kadar mühim bir bayram olduğunu çok iyi bilmeliyiz. İnşallah bundan sonraki senelerde de sağlık afiyetle Allah eriştirsin nice bayramlara. Kardeşlerimiz bu bilgileri Kurban Bayramı'ndan önce, yani icra edilebilecekleri duyuldukları zaman, ben de bunu yapayım diye yapılabileceği zamanlarda efendim sizlere duyursunlar. Bu bayramlar çok önemli. Çok önemli günlerde, çok sevaplı günlerde bulunuyorsunuz. Ziyaretleri gönül hoşluğuyla yapın. Ziyaretçileri gönül hoşluğuyla karşılayın. Yorulsanız, uykusuz kalsanız bile bunun efendim çok sevap olduğunu bilin. Biliyorsunuz hacca giden kardeşlerimiz böyle Mina'da, Müzdelife'de, Arafat'ta, sıcakta, toz toprak ve izdihamda, efendim tavafta çeşitli sıkıntılar çekiyorlar, ama o sıkıntıların karşılığında da efendim güzel bir haç yaparlarsa cenneti kazanıyorlar. O bakımdan biraz cennet yolunun fedakarlık istediğini efendim düşünerek bunları seve seve yapın. Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı böyle efendim methedilmiş, gecesinde gündüzünde ibadetin ne kadar güzel olduğunu bizlere bildirmiş. Kendisi efendim bayram gecelerini, bayram gündüzlerini tekbirlerle, tesbihlerle, zikirlerle ihya ederdi. Ve bayram namazına giderken, dönerken bu zikirleri, tesbihleri, tekbirleri çekerek giderdi.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Vahdehu la şerike le. Lehu'l mulk ve lehu'l hamd. Ve huve ala kulli şey.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.
1: Allah'ım, beni helal kıldığın şeyler sayesinde haram kıldığın şeylerden uzak tut. Beni lütfun ve ikramınla senden başka hiçbir şeye muhtaç bırakma.
0: Rabbi a'inni ve la tu'in alayhi وانصرني ولا تنصر علي وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر الهدى لي وانصرني على من بغى علي رب اجعلني لك شكارا لك ذكارا لك رهابا لك مطيعا إليك مخبتا إليك أواها منيبا رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وأجب دعوتي واهد قلبي وسدد لساني وثبت حجتي واسلل سخيمة قلبي.
1: Rabbim, buyruklarını yerine getirmemde bana yardım et. Bu konuda bana engel olmak isteyene fırsat verme. Bu yolda başarılı olmamı nasip et. Beni mağlup ve başarısız duruma düşürme. Önümdeki engelleri bertaraf et, beni tökezletme. Bana yol göster ve hidayeti kolaylaştır. Bana saldıranlara ve haksızlık edenlere karşı beni destekle. Rabbim, beni daima sana şükreden, daima seni zikreden, daima senden çekinen, sadece sana itaat eden, sadece sana boyun eğen, daima sana yakaran ve tövbe eden bir kul eyle. Rabbim, tövbemi kabul et, günahımı temizle, isteklerimi lütfeyle, kalbimi doğruya ve hakka yönelt, dilime doğruyu ve hakkı söylet. Bu konuda bana itiraz edenlere karşı delilimi sağlam kıl. Kalbimde kin, nefret...

0: öfke bırakma.
1: Allahümme gfir li hayyina ve meyyitina ve sagirina ve kebirina ve zekerina ve unthana ve şahidina ve gaibina. Allahümme men ahyeytehu minna fe ahyihi alel iman ve men tevaffeytehu minna fe tevaffahu alel islam.
0: Allah'ım, yaşayanlarımızı ve ölenlerimizi, küçüklerimizi ve büyüklerimizi, erkeklerimizi ve kadınlarımızı, yanımızda olanları ve olmayanları bağışla. Allah'ım, bizden hayat verdiğin kimseleri mümin olarak yaşat. Bizden vefat ettirdiğin kimseleri de Müslüman olarak vefat ettir.
1: Allahümme a'inni ala sekaratil maut.
0: Allah'ım, ölüm halinin getirdiği sıkıntılara karşı bana yardım et ve ruhumu kolayca teslim etmemi sağla.
1: Allahümme gfir li hatiyeti ve cehli ve israfi fi emri ve ma ente a'lemu bihi minni. Allahümme gfir li ciddi ve hezli ve hatai ve amdi ve kullu zâlike indi. Allahümme gfir li ma qaddemtu ve ma ahhart ve ma esrartu ve ma a'lent. وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
0: Allah'ım, düştüğüm günahları, yaptığım cahillikleri, işlediğim hadsizlikleri ve benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün hatalarımı bağışla. Allah'ım, titizlenerek veya gelişi güzel, bile isteye veya hatayla herhangi bir şekilde işlediğim bütün günahları bağışla. Allah'ım, yaptığım veya yapmadığım, gizli veya açık, benim unuttuğum ama senin bildiğin bütün günahlarımı bağışla. Bir işi yaptıran da, yaptırmayan da sensin. Senin her şeye gücün yeter.
1: La ilahe illallahul halimul kerim. Subhanallahi rabbil arşil azim. الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها Ya Erhamer Rahimin.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. Hoşgörülü olan da, cömert olan da O'dur. Büyük arşın sahibi Allah, eksiksiz ve mükemmeldir. Canlı cansız, bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'a hamdolsun. Allah'ım, kesin olarak rahmetine vesile olacak, bağışlamanı sağlayacak şeyler yapmayı, bütün iyilikleri elde etmeyi, bütün kötülüklerden uzak olmayı isterim. Bende bağışlamadığın hiçbir günah, gidermediğin hiçbir tasa, rızana uygun olup da karşılamadığın hiçbir ihtiyaç bırakma. Ey merhametlilerin en merhametlisi!
1: Allahümme inni a'udhu bike min zavali ni'metik ve tahavvuli afiyetik ve fucaati nikmetik وَجَمِيعِ سَخَطِكَ
0: Allah'ım, bana bahşettiğin nimetlerin yok olmasından, dirliğimin bozulmasından, ansızın cezalandırmandan ve seni gazaplandıracak her şeyden sana sığınırım.
1: اللّٰهُمَّ اهْدِينِي وَسَدِّدْنِي
0: Allah'ım, bana doğru yolu göster ve bana dürüst biri olmayı nasip eyle.
1: اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت
0: اللهم beni hidayet nasip ettiğin kimselerin arasına kat. Beni afiyet verdiğin kimselerin arasına yerleştir. Bana başarılı kıldığın kimseler arasında yer ver.

0: Bana lütfettiğin şeylerde bolluk, bereket ver. Meydana gelmesi kaçınılmaz olan kötülüklerden beni koru. Çünkü sen hüküm verirsin. Ancak senin hükmünün üstüne hüküm verilemez. Senin yakınlık gösterdiğin kişi zelil olmaz. Ey Rabbimiz, sen çok ulusun, çok yücesin.
1: Allahümme Rabbes semavati s-seb'i ve Rabbel arşil azim. Rabbena ve Rabbe kulli şey. منزل التوراة والإنجيل والقرآن العظيم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عنا الدين وأغننا من الفقر.
0: اللهم أي yedi göğün ve büyük arşın sahibi, ey bizim ve bütün varlıkların sahibi, koruyup kollayıcısı, Tevrat'ın, İncil'in ve Yüce Kur'an'ın sahibi, evvel olan sensin, senden öncesi yoktur, ahir olan sensin, senden sonrası yoktur, zahir olan sensin, senden üstü yoktur, batın olan sensin, senden ötesi yoktur. Bütün borçlarımızı ödemeyi nasip et ve bizi fakirlikten, yoksulluktan uzak tut.
1: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي.
0: Kendisini giydirecek ve barındıracak birini bulamayan nice insan varken, bizleri yediren, içiren, giydiren ve barındıran Allah'a övgü, takdir ve teşekkürlerimi sunarım.
2: Hadislerle Çarşamba günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.

الحَجُّ وَطَيِّبُ بِهَا أَنْفُسَكُمْ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ مُسْلِمٍ يُوَجِّهُ أُضْحِيَّتَهُ إِلَى الْقِبْلَةِ إِلَّا كَانَ دَمُهَا وَقَرْنُهَا وَسُوفُهَا حَسَنَاتٍ مُحْضَرَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ دَيْلَمِ Hazreti Ayşe Sıddık'a validemizden rivayet etmiş bu hadis-i şerifin metnini okuduk. Mealini anlatalım. Haccu kurbanlarınızı kesiniz ey Müslümanlar. Ve tayyibu biha enfusekim ve bununla nefislerinizi hoşlandırınız, faydalandırınız efendim ve şenlendiriniz. Yani şen olarak efendim gönül hoşluğu ile böyle isteyerek sevabını bilerek yapınız. Çünkü innehu leyse min müslümin, hiçbir Müslüman yoktur ki yüveccihi uduhiyyetehu ile kıbleti, kurbanını kesmek için kıbleye doğru döndürür, yatırır, keser. İlla kâne demuha ve farnuha ve sufuha, kurbanın kanları, efendim boynuzları, postları, her şeyi ne olur? Hasenatin, hepsi sevap olur, hasene olur. Muhtaratin, hazır getirilmiş, ortaya konulmuş sevap olur. Fî mizânihi, mizanına konulmuş, ahiretteki mizanına konulmuş olur. Yevmel kıyameti, kıyamet gününde. Demek ki kurban her şeyiyle, yani boynuzunu yemiyor insan. Paçalarını atıyor, boynuzunu atıyor. Efendim, ama onlar bile hepsi mizanına konur. Biliyorsunuz insanların amelleri ahirette Cenab-ı Hakk'ın bildiği bir vecih ile tartılacak. Semavatı ve arzı işine alacak kadar bir muazzam ölçü aletinde, terazide, ahirette ameller tartılacak. Melekler bu terazinin ihtişamını, büyüklüğünü, azametini görünce kenarda titreşecekler. İnsanoğlunun günahlarını da alacak, sevaplarını da alacak. Öbür kefesi o kadar muazzam bir şey. İşte oraya bu koyunlar böyle gelir.

0: kurban kavramının kültürümüzde nasıl örneklendirildiğini, nasıl işlendiğini gözden geçirelim istedik sizlerle. Gönül kimi severse güzel o derler, öyle değil mi? Herkesin uğruna kurban olacak kadar sevdiği, gönülden bağlandığı bir varlık var. Buna kimsenin söyleyeceği bir söz yok. Olmamalı da. Ama bizim bağlanacağımız, uğruna kurban olacağımız, gönülden bağlandığımız varlık Hazreti Allah'tır. Elimizden geldiğince bu kurban bayramını Hazreti Allah'a en yakın olmak için elimizden geldiğince gayret ettiğimiz bir süreç ve arkasından da bu ahlakla ahlaklanmışız artık. Hayatımızı elimizden geldiğince bu yakınlık çerçevesinde şekillendiren insanlar olmaya gayret edelim inşallah. Acaba kültürel yaşantımızın bir başka boyutu, şehir yaşantımızda, mesela İstanbul'da kurban bayramları nasıl yaşanıyormuş? Hayata ait her şeyin kendisine has hususiyetlerle birlikte yaşandığı kültürümüzde kurban bayramlarının çok ayrı bir yeri var çünkü, öyle değil mi? Bu dün olduğu kadar bugün için de geçerli. Eski hayatımız ve tarihimizle ilgili yapılan araştırmalarda her dönemin kendisine has iyi ve kötü yanlarının olduğunu, geçmiş hayatı hürmetle anmakla beraber maziye körü körüne takılıp günümüz yaşantısını ihmal, hatta mahkum etmememiz gerektiğini vurgulamaya çalışıyoruz. Çünkü hayata anlam ve ruh veren değerler sadece geçmişe has değil, bütün zamanlara özgü. Yaşadığımız zamanı da elimizden geldiğince en güzel, en anlamlı şekle getirmek durumundayız. Önemli olan bu değerleri gündemde tutmak ve bugünün insanına ulaştırabilmek efendim. Eski İstanbul'da kurban nasıl yaşanıyormuş? Bunu bileceğiz ki, hafızamıza en güzel şekilde nakşedeceğiz ki elimizden geldiğince günümüzü de en güzel şekilde dizayn edebilirim buna göre. İstanbul'un et ihtiyacı 19. yüzyıla kadar sur dışında özellikle Yedikule'de kurulan mezbahalardan sağlanıyormuş efendim. Nedense bu tarihten sonra Haliç boyunca mezbahalar açılmış. Şehirden uzak tutulması gereken bu tesisler şehrin büyümesine ters orantılı olacak biçimde İstanbul içine taşınmış. Şehre kesimlik canlı hayvan girişine ise sadece kurban bayramlarında izin veriliyormuş. Bayramlarda sur içine getirilen kurbanlıklar şehrin muhtelif yerlerinde kurulan pazarlarda sergileniyor ve alıcısına ulaştırılıyormuş. Eski İstanbul'da kurban bayramlarında hayvan pazarı olarak kullanılan mekanlardan birisi de Beyazıt Meydanı'ymış. Eski İstanbullular arasında kurban olarak tercih edilen, en çok tercih edilen hayvan koyunmuş efendim. Bunlar arasındaysa makbul olan sakız koçuymuş. İhtişamı, büyüklüğü ve görkemiyle dikkat çeken sakız koçu bu özelliklerine paralel olarak diğerlerinden tabii ki daha pahalıymış. Hali vakti yerinde olanlar, yakınlarına kurban hediye edecek ince zevkliler, etinin lezzetinden ve fazla et vermesinden hareketle sakız koçu üzerinde ısrar ederlermiş. Günümüzde sayısı oldukça azalmış olan bu ırkın korunması ve geliştirilmesi için İzmir'de şimdi çalışmalar yapılıyormuş, devam ediyormuş efendim. Eski İstanbul'da kurbanlar çoğunlukla evlerin ve konakların bahçelerinde kesilirmiş tabii ki. Anadolu'da da böyledir, hala öyledir, öyle değil mi? Kendi bahçesi içerisinde evi olanlar, bahçeleri içerisinde bu güzel ibadeti gerçekleştirirler. Bahçenin bir köşesine önceden bir çukur açılır. Kurbanın kanı bu çukura akıtılır. Aynı şekilde hayvandan arta kalanlar da bu çukura gömülür. Hala öyledir, öyle değil mi? Ancak şehrin büyümesine paralel olarak müstakil bahçelerinde açık alanların ortadan kalkması kurban kesiminde İstanbul halkının büyük zorluklar yaşamasına sebep oldu tabii. Kurban kesildikten sonra ne yapılıyor? Kurban kesildikten sonra etlerin dağıtımında tabii günümüzde olduğu gibi öncelikle konu komşu, fakir, fukara gözetilirmiş eskiden de. Bazı kurbanlar bütünüyle muhtaç olanlara dağıtılırdı. İnşallah günümüzde de hala yapılıyordur efendim. Bu kurban etlerini kavurup kaplara yerleştiren fakir fukaranın bir kısmı tabii yıl boyunca yemeklerinde bu etleri kullanırlar ve her gün dua ederek anarlar. de bayram demek aynı zamanda sevinç ve eğlence demek, öyle değil mi? Diğer bayramlarda olduğu gibi Kurban Bayramı'nda da bayram zevkini ve sevincini en üst derecede yaşayan kimdir? Tabii ki çocuklar. Türlü renklerde alacalı bulacalı bayramlık elbiselerini giyen çocuklar. Aileleriyle, yakın akrabalarıyla bayramlaşırlar. Daha sonra soluğu nerede alırlar sizce? Efendim, şehrin muhtelif yerlerinde kurulan bayram yerlerinde alırlar. Tabii biz artık bu modern hayatın hayhuyu içerisinde özellikle bayram vakti kurulan bayram yerleri gibi bir kültüre sahip değiliz. Başta Fatih, Aksaray, Beyazıt ve Tophane olmak üzere çeşitli semtlerin cami avlularında ve boş arsalarında kurulurmuş bu bayram yerleri. Dönemin imkanlarına göre çocukları eğlendirecek her şey mevcutmuş efendim. Bazen hani eski zamanlardan kalma fotoğraflar, resimler görürüz ya, onlarda bu resimlere, bu olaylara şahit oluruz. Seyyar tiyatrolar, atlı karıncalar, dönme dolaplar, egzotik hayvanların gösterildiği küçük bir hayvanat bahçesi, güç gösterisine dayalı aletler, salıncaklar, basit illüzyon gösterileri, davul zurna eşliğinde oynayan yöresel oyunlar, türküler, şarkılar, birdir bir uzun eşek. Efendim, bunlar sadece çocukların değil, büyüklerin de ilgilendiği bayram eğlenceleriydi. Şimdi sizler de dinlerken bir heveslendiniz, öyle değil mi? Şöyle güzel bir bayram yeri olsa da gerçekten gitsek diye düşünmüşüzdür mutlaka. Bayramı en güzel şekilde yaşamak, misafirleri ağırlamak, her şeyi dört dörtlük yerine getirmek kaygısı ister istemez telaşlı bir havayı da beraberinde getirir. Özellikle evin annesi etrafı telaşeye verir. Evin kızı da bu gelecek olan günün endişesiyle yaşamaktadır. Ev hanımları, kadınlar bu konuda oldukça titizlenirler. Bugün olduğu gibi günler öncesinden başlayan hazırlıklar o zamanlar da insanları yine yorgun düşürürmüş efendim. Ramazan bayramında farklı olarak bu bayramda kurban kesilmesi, etlerin dağıtılması, bir yandan pişirilerek misafirlere ikram edilmesi hususları evin yükünü tabii daha da bir artırıyor. Evet, yani günümüzde de hala bu güzellikler devam ediyor efendim. Bu güzellikler inşallah yarın da farklı teknikler içerisinde çeşitlenerek devam edecek. Ancak bayram uğruna yaşanan bu telaş ve yorgunluğu, yapılan işin kutsiyeti unutturacak, geriye tebessümle anılan tatlı hatıralar kalacak. Endişe verici olur tabii ki bu.
1: 5 dakika edebiyat arası.

müzikte hissedilen evrensel duygular, melodi ve ritimlerin anlatmak istedikleri evrensel ahenkte. Yaşamın Sesleri, Evrensel Ahenk başlıyor.

Sevgili Akre dinleyenleri, Evrensel Ahenk programının bugünkü bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kurban bayramınızı kutluyor, sevdiklerinizle birlikte nicelerinizi görmenizi ümit ediyorum. Ne kutlu bir yolculuktur hac. Ömründe bir defa gidenin hep tekrar gitmek istediği yegane mekan. Hacda olanların haclarının mebrur ve makbul olmasını diliyoruz sevgili dostlar. Bugün önce Güney Afrika'ya doğru bir yolculuğa çıkalım. Bakın Güney Amerikalı sanatçı Zayn Bika, Land of Revelation adlı parçasında hac yolculuğunu nasıl anlatmış bizlere. İşte buradayım Allah'ım. Lebbeyk, lebbeyk diyerek sana teslim oluyorum. Kalbim hızla çarpıyor ama öyle büyük bir huzurla dolu ki. Dünya üzerindeki beldelerin en güzelinde, vahyin mekanındayım. Meleklerin rağbet ettiği, iyiliklerini yaydığı yegane yer sensin. Ey Muhammed, sen alemlere gönderilmiş, ahlakı en mükemmel kulsun. 7 kat göklerde ve 8 cennette ismini bilmeyen yok. Bu kutsal beldelerde doğdun. İşte bizim için dua ettin bu İbrahim makamında. İşte ezanlar okunuyor. Bilal'in sesi nasıldı ey Muhammed? Artık gidiyorum buralardan. Ama kalbimi buraya, asıl evime bıraktım diyor Zayn Bika bu güzel parçasında. Dinliyoruz efendim. Land of Revelation.

Efendim, harem-i şerifin kapısından edeple gözler yerde girilip, sonra başlar kaldırınca Kabe'yi görür ya insan. İşte o coşkulu anı bize Üsküplü sanatçı Adem Ramadani nasıl duygulu anlatmış. Kabe, çok güzelsin sen diyor. Mübareksin, doya doya bakmak istiyorum. Allah hepimize nasip etsin o kutlu beldeleri, tekrar tekrar ziyaret etmeyi diliyoruz ve Makedonca olan bu güzel eseri birlikte dinliyoruz efendim.

0: Yaşamın Sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Efendim, Evrensel Ahenk'teki yolculuğumuza şimdi Kanada'dayız. Pakistan asıllı Kanadalı sanatçı İrfan Makki, hacca gitmek için yanıp tutuştuğu anları şarkıya dökmüş ve ortaya çok duygusal bir parça çıkmış. Allah'ım, senin çağrını bekliyorum. Okyanuslar ötesinden, binlerce mil uzaklıktan, hep kalbimde ve gittikçe kuvvetlenen duyguyla, gözyaşlarıyla o anın geleceği günü bekliyorum. Huzurunda Kabe'de duracağım, ihramımı giyip tavafımı yapacağım. Zemzem içip senin rızan için Safa ve Merve'de lebbeyk diyerek say edeceğim o günü büyük bir umutla bekliyorum, diyor İrfan Makki. Kendisini Waiting for the Call adlı parçasında dinliyoruz efendim.

0: Yaşamın sesleri. Evrensel Ahenk.
1: Bayram temalı bu programımıza Rayhan grubuyla devam edelim. Rayhan, Malezyalı bir grup bildiğiniz gibi sevgili dostlar. İsmiyle müsemma Reyhan bitkisinin etrafa yaydığı hoş kokusu gibi dünyanın dört bir tarafına güzel ezgi ve melodilerini yayan grubu gönülleri fetheden Lebbeyk Allahümme adlı parçasıyla dinliyoruz şimdi.

0: Kimi o kutsal beldelere çağrıyı beklerken, kimi de çağrıyı almış, o güzel mekanlarda tavafla, duayla meşgul. Dualar müşterek efendim diyoruz ve tekrar Kurban Bayramınızı kutlayarak bugünkü programımıza veda ediyoruz. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle, hoşça kalın sevgili dostlar.
1: Dünya müziklerinden örneklerin yer aldığı Evrensel Ahenk sona erdi.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Efendim, bilindiği gibi toplumlar çok eskiden beri her toplumun bir takım böyle içtimai olarak, bütün bir cemiyet olarak, topluluk olarak insanların sevinç günleri olmuştur. Her toplumda vardır bunlar. Peygamber Aleyhisselam Medine'ye hicret ettiği zamanda oradaki kabilelerinde, efendim kendilerine göre Yahudilerinde orada yaşayan ve kabilelerinde bayramları, sevinç günleri vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam onlara mukabil, Müslümanlara mahsus, Müslümanların kendini haline özgü, kendilerini, kendi hallerini birleştirecekleri ve kendi durumlarını bilecekleri günler tahsis etmiştir. Onlar işte birisi Ramazan bayramı, Ramazan'da Ramazan sonunda İd-ül Fıtır dediğimiz diye de bilinen Arapça şekliyle bayram, bir de bu Kurban bayramı dediğimiz bayram. Bu günlerde müminler büyük bir sevinç içerisinde olurlar. Bu günler Peygamberimizin bir aynı zamanda işin dini tarafı olduğu için böyle bir samimiyetle, kutsal bir ruh hali içerisinde kutlarlar Müslümanlar. Peygamberimiz Aleyhisselam zamanından beri. O bakımdan bunlar sıradan bir sevinç günü değil. Aynı zamanda kutsiyeti olan, mukaddesliği olan duygulardır. Bu günlerdir. Bu günleri böyle bir ruh hali içerisinde karşılamak gerekir. Bu sevincimiz efendim hakikaten bir sevinçtir. İnsani olarak aynı zamanda bir dini tarafı vardır. İnsan ruhen de bu bayramlarda coşmalıdır. Efendim ruhen de zenginleşme yoluna bakmalıdır.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akradaşım, yoldaşım.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Efendimiz buyuruyor ki, meclislerinizi bana salatü selam getirmekle ziynetlendirin. Zeyyinu mecaliseküm, toplantılarınızı, topluluklarınızı, meclislerinizi, sohbetlerinizi bana salatü selam getirerek ziynetlendirin. Çünkü sizin bana salatü selam getirmeniz yarın kıyamet gününde sizin için nur olacak. Evet, bir insan Resulullah Efendimiz'e salatü selam getirince çok çok sevaplara, dünyevi ve uhrevi faydalara nail olur. Hem dünyada hem ahirette nice nice lütuflara erer. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de sevgili kardeşlerim salatü selamı çokça eyleyiniz. Her cuma çokça eyleyiniz. Her gün vazifeniz olsun. 100 defa salavat-ı şerife getirmek vasiyetim olsun. Benden size yadigar ve hediye olsun. Salatü selamı da unutmayın. Tabi cuma gününde mümkünse 1000 defa salatü selam getirin. Çünkü cuma gününde salatü selamı arttırmayı Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Tabi bayram gününde de salatü selamı çokça eyleyiniz aziz ve sevgili kardeşlerim.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz. Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, ibret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

0: Merhaba sevgili dinleyenler. Bugün de yine gezen, gören, yolculuk yapan, seyahat eden bir dinleyicimizi konuk edeceğiz programımızda. Tecrübelerini, deneyimlerini bizlerle paylaşacak. Seyahat etmek, düşüncelerimizi değiştirmek ve ön yargılarımızdan kurtulmaktır demiş bir seyyah. Düşüncelerimizi değiştirmek ve ön yargılarımızdan kurtulmak için yola devam diyoruz efendim. Bugün yine çok değerli bir misafirimiz var. Ta Amerika'dan bir misafirimiz var. Necla Temi Kepler. Hoş geldin Necla.
1: Hoş bulduk. Selamünaleyküm.
0: Ve aleykümselam. Efendim radyomuzu dinleyen dinleyicilerimiz belki hatırlayacaktır. Geçmiş dönemlerde, geçmiş yıllarda Necla Hanım Peygamber Efendimizin hayatını İngilizce seslendirmişti ve çeşitli İngilizce programlar yapmıştı kendisiyle. Bugün de misafir olarak programımızda konuk. Biliyorsunuz sevgili dinleyenler, programımızda Türkiye'deki yurt dışına çıkan dinleyicilerimizi, konuklarımızı misafir ediyorduk. Onların diğer ülkelerdeki gözlemlerini sizinle paylaşıyorduk. Bu sefer biraz değişiklik yapalım dedik. Amerikalı bir misafirimiz var. Amerikalı bir misafirin gözüyle Türkiye'yi konuşacağız kendisiyle.
1: İnşallah.
0: Dilersen kendinden biraz bahset. Necla Temik kimdir?
1: Tamam. Necla Temik Texaslı.
0: Evet.
1: Elhamdülillah. Texas'da doğmayı büyüme. Amerika'da üniversiteye giderken bir Türk'le tanıştım. O hamdolsun bana İslamiyet anlattı. Müslüman oldu bildim elhamdülillah. Evlendik bir nasip oldu ki Türkiye ziyaret etmek, sonra elhamdülillah 2005'te burada yaşamak, biraz da gezmek elhamdülillah nasip oldu ve bayağı bir macera.
0: Evet. Hangi yılda geldin Türkiye'ye?
1: 1992 geldim. İstanbul ve Ankara ziyaret edebildim o zamanlarda.
0: Tabii bu sayede 1992'den 2016'ya kadar olan Türkiye'nin süreçlerini de
1: bayağı değişti.
0: Evet, yani gözlemleme imkanı da oldu diye evet, tahmin ediyorum.
1: Evet, evet, aynen öyle. Tabii ki Türkiye'ye taşınmaktan sonra o kadar Türk'le tanışınca yabancıyı fark ettiğimde hemen yabancı mısın? Müslüman mı oldun? Nasıl oldu? Tabii ki alışverişte kasada anlatmaya çalış iki dakikada olmaz. O yüzden bir kitap yazdım. Texas'tan Hakikati Yolculuk. Biraz o yolculuğu anlattım. Ama tabii ki bugün konumuz
0: evet.
1: Türkiye'de gezmek, dünya gezmek mi?
0: Evet. Peki ilk Türkiye'ye gelirken işte Müslüman oldun ve Türkiye'ye geliyorsun. Eşinin ailesi Türkiye'li. Türk ve misafir olarak geliyorsun ilk geldiğinde.
1: Evet.
0: Bir ön yargın var mıydı Türkiye'ye karşı? Yani orada Amerika'da sana söylenen işte Türkiye'nin hem görselliğiyle alakalı hem de yaşantıyla alakalı söylenen şeyler var mıydı?
1: Evet. Yani ilk Müslüman oldum zaten annemin ön yargıları vardı. Engel olmaya çalıştı.

0: başlıyordu filan. Ben de hayran kaldım. Aa, böyle uzun tarih, böyle güzel şeyler filan. Yani büyük hayranlıkla Türkiye'ye geldim. Neler görebileceğim acaba filan. Öyle Türkiye'ye gelince biraz da şok uğradım.
1: Türkiye'ye gelince ilk seni nereye götürdüler?
0: Yok, Türkiye'ye geldim de İstanbul'a geldik direkt. İstanbul'a geldiğimizde iner inmez biraz gezdik hamdolsun. Mesela nereye gittik? Sahilde bir yerde dondurma yemeye gittik. Ondan sonra karşı tarafta, Anadolu tarafı geldik. Tabii ki Anadolu tarafı gelirken biraz korktum. Çünkü köprüde çizgileri vardı ama kimse o çizgileri içinde kalmıyordu o zamanlarda. Biraz
1: trafikle alakalı.
0: Yani biraz trafikten korktum. Ondan sonra yani araba dolu başka insanlarla, kendileri Türk. Bir hiç yani bir rahatsızlık yok. Dedim ki tamam, o zaman burası böyle.
1: Bunun normali bu.
0: Evet.
1: Diyerek.
0: Tabii ki artık öyle değil. Hamdolsun şeyler için, çizgiler arasında sürüyoruz ama ilk Türkiye'ye geldiğimde 1992'de öyle değildi. Karşı tarafı yani Anadolu tarafı geldik ve başka bir korku yaşadım. Çünkü silahlı asker gördüm. Sokakta, şehir içinde. Korktum ki bir olay oldu. Meğersem askerlerin şey, yaşadığı ortamdan...
1: Okul, askeri okulun orada.
0: Oradan geçiyorduk. Yani bir şey yok.
1: Amerika'da bunlara ya da Texas'ta bunlara rastlamak mümkün değil mi?
0: Yani genelde silahlı, yani özellikle makine tüfeklü bir insan görersin, bir olay olmuş demek. Genelde şehir içinde göremezsin. O yüzden yani bayağı korktum. Ama yani eski eşimin yüzü bakıyorum, onun annesi babasının yüzü bakıyorum, bir korku yok. Ay tamam, o zaman
1: bu da
0: yani bir şey yok demek. Tamam, sakinleştim. Biz Beykoz'a geçtik. Amerika'da tabii ki ezan duyulmuyor. Gece geldik de ezan duymak istedim. Daha tam bir ezan dinleme fırsatım olmadı İstanbul'a indiğimizden sonra.
1: Peki ilk ezan mıydı senin için?
0: Yani önceden... Amerika'da duyduk ama yani bir Müslüman ülkede bir camiden duymak yani farklı bir his. O yüzden onu çok istiyordum. Sabah namazdan evvel kalktım. Teheccüd vaktinde kalktım ve pencereye yakın gittim. Açtım bile, uzaktan gelecek zannettim yani Amerika gibi. Ve dinlemeye başladım. Yok, ezan uzaktan gelmeye başladı. Ondan sonra bir tane daha, bir tane daha, bir tane daha. Yani o kadar yoğun bir ses, o kadar güzel bir ses. Meğersem ev caminin dibinde. Ve o kadar mutlu oldum ki bu ses duyabilmek. Yani ağlamaya başladım. Ve içimden geçti ki kim bunu icap etmez. Ama maalesef cami dolu değildi. Ama elhamdülillah yine de güzel bir histi. Yani bu kadar ezan aynı anda duymak, yani sanki gök doldu bu sesle.
1: Ne kadar muazzam bir ses,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, hakikaten, hakikaten. Öyle, elhamdülillah.
1: Güzel bir başlangıç olmuş Türkiye,
0: evet,
1: gezinin.
0: Aynen, evet, aynen, aynen, elhamdülillah.
1: Tabii şey vardır bizde, böyle işte yurt dışından gelen veya yurt içinden bile geldiği zaman misafir, onu böyle en beğenebileceğini düşündüğümüz yerleri gezdirmeye başlarız. Hı-hı. Seni de gezdirmeye başlamışlardır herhalde.
0: Evet.
1: Peki Türkiye gezilerin nasıl başladı?
0: İstanbul dışına çıkınca o 3 haftalık geldik o sefer. Türkçem pek yok. Yani ne olur, ne bitiyor farkında değilim. Tabeleler okumaya çalışıyorum, anlamıyorum tabii ki filan. Ama şu kadar yani. Merhaba, İstanbul güzel, nasılsın? Öyle, o kadar. Bir 3 hafta boyu o kadar sıkıldım, anlatamam. Ama güzel bir Türkçe öğrenmen lazım bir ders oldu. Neyse, biz İstanbul'dan çıktık. Bolu'dan geçtik. Orada tepede durduk. Bir yerde yedik, yeşillik vardı. Pek gelişmiş değildi o zamanlarda. Yani şu anki restoran halleri, o zamanlar piknik masalar. Daha yeni başlanmış tesisler falan. Ama güzeldi elhamdülillah. Sakin, sessiz, yeşillik. Amerika'da yani insanlar duyguları saklarlar. Güler yüzlü olurlar. Yani hiç başka insanlar rahatsız edeceği bir şey demez. Ama Türkler yani samimi, yani yani duyguları belirten bir millet. O yüzden o da iyi bir şey. En azından ne düşündüğünü bilirsin. Ve samimiyetten maşallah. güzel bir şey. Elhamdülillah. Yani her kültürde farklılıkları var. Amerika daha çok şey.

0: belli etmezler, çok disiplinle yönerler falan kendilerine ama yani öyle farklılıkları var, görebiliyorsun.
1: Yani evet. Peki Türkiye'de nereleri gezdin? Daha sonraki yıllarda gelişlerinle 2005'te Türkiye'ye gelmiştiniz.
0: Birkaç defa ondan evvel ziyaret ettik Türkiye'yi ama en çok Ankara ve İstanbul'da oluyorduk. Evleri, ailenin evleri orada olduğu için.
1: Peki Türkçeyi nasıl hallettin? Yani bir dil kursuna falan mı gittin?
0: Hayır, hayır. Mecburiyetten hallettim. Yani yanımda senelerce küçücük bir kırmızı sözlük cebimde taşıdım. Hala cep telefon, yani akıllı telefonlar yoktu o zamanlarda. Yani hemen sözlüğe bakabilirsin. Yok. O küçücük sözlük belki 15 sene yanımda taşıdım.
1: Hayatını kurtarmış yani.
0: Yani evet. Oturuyorum, dinliyorum, anlamadım, hemen bakıyorum. Bir sefer Türkiye'ye taşınmaktan sonra çocuklarımın eğitim kayıt yapmak için Milli Eğitim Bakanlığı'na gitmek zorundaydık. Onu çıkardım, bakmaya başladım. O ne, Kur'an mı? Hayır dedim, sözlük. Ha ne güzel falan dedim. Öyle yani baya baya.
1: İlk kursa falan gitmedin o zaman.
0: Yok. Kelimeler ezberleyemeye. Bir Türkiye ziyaret etmekten sonra Amerika'ya gittim de bir kütüphanede şey buldum. Kitap ve kasetle beraber bir çalışma kitabı buldum. Onunla başladım. Tabii ki Türkiye ziyaret etmeden evvel bir ay boyu ders çalışırdım, iyi öğrenci olurdum, gelip pratik yapardım ama Amerika'ya dönünce unutuluyor. Did not care. Aynı şekilde kayınvalidem, kayınpederim, eski kayınvalidem, kayınpederim Amerika'ya gelmeden evvel yine de bir ay boyu ders çalışıp onlar gelince pratik filan. Ama dediğim gibi yani ortam olmayınca kolay unutuluyor.
1: Lisan olmayınca da böyle yanlış anlaşılmalara müsait oluyor.
0: Çok çok.
1: Yani öyle şeylerle karşılaştın mı? Özellikle aile içinde bir şeyi anlatırken aslında yanlış anlaşıldığını ya da onların anlattığı bir şeyi yanlış anladığın oldu mu hiç?
0: Yani oldu hem de çok. Mesela şey, kayınvalidem, kayınpederim çocuklarımı yemek yerken hep eğil dedi, derlerdi. Yani yemek üstünde, tabak üstünde eğil de dökmesin diye falan. Ben hep el zannettim. Yani elle yiyecekler mi? Neden bahsediyorlar filan. Yani böyle yanlış anlamaları oluyordu. Ama elhamdülillah kelime hazine geliştirirken tecrübelerle farkında oluyoruz, düzeltiyoruz. Hala yani öğreniyorum.
1: Hala öğreniyorsun.
0: Evet.
1: 2005'te Türkiye'ye yerleştiniz. Evet. Senin de gezmelerin, yolculukların herhalde o zaman başladı daha yoğun bir şekilde.
0: Evet, evet. İlk Türkiye'ye taşındığımda şey oldu, bayağı farklı oldu. Çünkü ziyaret etmek, yerleşmek çok farklı. İlk geldiğimizde İstanbul'da yaşadık, Erenköy'de. Ben de şey, Texaslı olduğum için yani sessiz, sakinlik, alışığım. Evet, doğa alışığım. O yüzden sabah erkenden dışarıya çıkıp yürüyüş yapmak istedim. Yani kendi başıma kuş seslerle olayım filan. Ne kadar erken çıkarsam yine de sessizlik yok. İstanbul kalabalık. Yani hayal edemedim bu kadar yani kalabalık. Yani hiçbir zaman dışarıya çıkıp tam sokak senin olur. Yok yani tam sana ait olmaz. Onu biraz zor geldi bana.
1: Bir hayal kırıklığını yaşadın o zaman.
0: Ya bir de şey yani yüksek binalar hiç alışık değildim. Bizim evler hep müstakil, en fazla iki kat. İstanbul'a taşındığımda 5. katta yaşıyorduk yani. Ağaçlar biz aşağıda kaldı yani. Ağaçlar görmüyorum bile yani aşağıda kaldı. O yüzden biraz şey oldu, moralim bozdu. Bir de yani küçük kuş sesleri duymuyordum pek, üzülüyordum. Bir tek martıların gag gag sesleri duyuyordum. Eski eşim dedi ki ya şöyle düşün, onlar denizin tavuklar. Öyle olunca tamam yani tavuk anlarız Texaslı olduğumuz için. Tamam biraz onu sabretmeye yolu buldum bu sözlerle. Ama subhanallah senelerce sonra yani belki 2-3 sene sonra Yine de bir gazete için röportaj yapıyordum. Erenköy'den taşınıp Üsküdar'a geçmişiz o zamanlarda. Ben de dedim ki yine o kuş sesleri çok özlüyorum. Subhanallah. O gazete röportaj çıkmaktan sonra birisi dua etti benim için, eminim. Çünkü artık mahallemize küçük kuşları gelmişti. O sesleri duymaya başladım. Çok mutlu oldum.
1: Yani ne Erenköy'de duymadığınızı Üsküdar'da duydunuz sanki.
0: Evet, aynen aynen. Çok ilginç yani, ne özleyeceğiz bilemeyiz. Ama yani Mersem
1: kuş sesini. Ama tabii şöyle, yani Teksas'ta yaşayan birisi olarak o kuş cıvıtıları, doğal hayat, doğayla iç içe bir hayat ve birden böyle kutu gibi evlerde ve beşinci kat ses yok, ama insanoğlu her şarta alışıyor ya da kendisine bir çıkış noktası arıyor.
0: Aynen, aynen.
1: Kendisine yine de, çünkü her halükarda bir şükürsüzlük de yapmak istemiyor.
0: Aynen, aynen.
1: Ama doğala ve yaratılışına en uygun olana yaklaşmak istiyor.
0: Evet.
1: Böyle bir hayat sürüyoruz.
0: Evet, beni kurtaran şey benim komşularıydı. Elhamdülillah. Yani Amerika'da yaşamadığım komşuluğu, yani elhamdülillah Türkiye'de yaşadım. Yani elhamdülillah Amerika'da en son oturduğumuz yerde sağda solda bir Müslüman kardeşlerimiz vardı. Onlardan çok yakın komşuluk hissettim. Ama Türkiye'ye taşınmaktan sonra özellikle Üsküdar'da oturdum da, yani maşallah 8 dairede komşularımdan herhangisinin kapını çalabileceğim hissi, yani çok farklı bir his.
1: Ne kadar büyük bir nimet değil mi?
0: Büyük, çok büyük.
1: Aslında aynı anne babadan doğma değilsin. Hı-hı. Ve yani şey, bir akrabalık bağın yok.
0: Yani.
1: Ama Müslümanlığın vermiş olduğu bir kardeşlikle ve komşulukla ne kadar müthiş bir, insana güven veren bir ortam
0: aynen,
1: oluşuyor.
0: Aynen, güven özellikle. Türkiye'ye taşınmaktan sonra onu hissedebilmek, artık beni isteyen bir ortam hissetmek, böyle güzel komşuluğu karşılaşınca çok şükür edecek şey var hakikaten.
1: Çok şükür. Peki nerelere gezdiniz Türkiye'de?
0: Türkiye'de elhamdülillah dediğim gibi İstanbul, Ankara, tabii ki arasında Bolu ve Abant var. Abant'ı keşfedince çok çok mutlu oldum. Çünkü o yeşillik, o yani
1: göl.
0: Evet, yani göl, şey aşağıya akan küçük şey
1: bir
0: dereler, evet yani harika harika. Yani Kaliforniya hatırlattı bunlar görünce. Çok mutlu oldum. Ondan sonra Kartepe keşfettik elhamdülillah. Gerçekten çok sevdiğim bir ortam. Birkaç sefer de Bursa girebildik. Uludağ'ın sonbahar ve kış
1: yalnız
0: gördüm.
1: Sürekli böyle bir dağ, yeşillik.
0: Yani elhamdülillah. Ayrıca tabii ki şey de oldu. Hac'dan sonra 2012'de bir davet aldım Bingöl Üniversitesi'nden. Bingöl'e girebildim.
1: Bingöl.
0: Evet. Giderken Erzurum'da indim. Erzurum'un tarihi de öğrenebildim. Bir tarih an öğrenebildim. Erzurum'un tepelerde askerler varmış eskiden. Ruslar Türkiye'ye girecekmiş yani o zamanlar. Ve halktan yardım isteyen bir asker aşağı inmiş, minare çıkmışlar, ezan mene çağrı oldu. Hamdolsun halkla beraber durdurdu bu şey savaşı ve onu öğrenince yerinde tarih öğrenmek, etrafına bakarak bu
1: yaşanmışı
0: evet evet çok farklı bir his. Ondan sonra tabii ki Bingöl'e gittiğimde Zazalarla tanıştım. Onların misafir oldum, bir Zaza aile. Çok misafirperverlik, din hassas.
1: Evet, gerçi Amerika'dan çok yabancı olmadığın bir durumda var. Çok fazla milletin olduğu bir coğrafya yani.
0: Evet, evet, evet.
1: Ki yüz ölçümü küçük ama çok fazla çeşitliliği barındıran bir ülke.
0: Evet, ama yine de bana yeni.
1: Evet.
0: Ama ilginç olan bu bir Zazalı teyze vardı, tam Kızılderileri hatırlatıyordu bana.
1: Allah Allah.
0: Evet, yani güler yüzlüğünü, yüz ifadeler, davranışlar, yani tam Amerika'nın Kızılderileri hatırlatıyordu bana. Allah
1: senin yabancılık çekmeni istememiş.
0: Yani herhalde elhamdülillah. Zaten nereye giderse Müslümanlar karşılaşınca ya Amerika ya Türkiye, subhanallah öyle bir his yaşamıyorum. Mesela Amerika'da Kaliforniya'ya taşınmayı düşünüyordum. Texas'tan Kaliforniya. Kız kardeşim orada yaşıyordu. Gittim, ziyaret ettim. Dedim ki yani belki yerleşim olur burada. Bir cami görebilir miyim? Götürdü. Kapıdan girdim. Oradaki caminin müdürüyle karşılaştık. Yönetici beni. karşılaştık, onun ofisi geçtik, sohbet ettik vesaire. Çıktığımızda tabii ki selamlaşma vesaire oldu. Kız kardeşim sordu ki, bu beyefendi tanıyordun mu? Hayır, bu kardeşlik. Evet. Bu kardeşlik. Ve Türkiye'ye geldiğimde o kardeşlik, yani aynı şey subhanallah. Nereye gidersem Müslüman kardeşlerle karşılaşınca sanki hayat boyu tanıyoruz. Yani öyle bir an.

0: Ne bir güven oluşuyor, bir yani din kardeşliği, yani çok başka bir şey. Türkiye'ye ilk geldiğimde çocuklarımın okul evimizden biraz uzaktı. Tren biniyordum oraya gitmek için. Bir sefer pencereden bakıyordum, biraz yalnızlık hissediyordum, biraz memleketimi özlüyordum, dil bilmediğim için biraz üzüntü içindeydim. Binalar arasında ani bir minare görüşü oldu. Dedim ki Subhanallah, orada bir kardeşim var. Ve hala gezdiğimde tepede, mesela yakın zamanlarda Devrek ve Bartın'a gittim otobüsle. Bolu'ya doğru giderken tepede bir cami fark ettim. Dedim ki Subhanallah, orada bir kardeşim var. Ne güzel bir şey. Yani bir durum olursa, bir ihtiyacım olursa oraya giderim, mutlaka bana yardım eder.
1: Değil mi? Ne kadar muazzam bir şey.
0: Evet. Harika.
1: Bir şey.
0: Harika.
1: Şimdi şeyden bahsediyordun, Erzurum'dan Bingöl'e geçtiğinden bahsediyordun.
0: Evet.
1: Bingöl'de bir gezi oldu mu orada?
0: Biraz şehir içinde küçük bir şehir sonuçta, ama çok cömert. Yani bir bal verdiler, bir peynir verdiler. Yani Subhanallah, nereye gidersem Türkler cömert maşallah. Misafirperverliği çok.
1: Cömert, evet.
0: Çok.
1: Ama şimdi Karadeniz'e gidiyorsunuz, Karadeniz'deki de sofrasına oturtturuyor sizi.
0: Oo.
1: Yani doğuya gidiyorsunuz, çok rastlamışımdır özellikle böyle Mardin taraflarında. Giriyorsunuz lokantaya, bir şey yiyorsunuz, misafirsiniz diyor. Misafirsiniz diyor. Yani evet. Bunu birçok yerde görebilirsin Türkiye'de.
0: Evet, aynen öyle. Aynen öyle, elhamdülillah. Başka gezdiğim yerlerde Subhanallah, kitabım çıktığından dolayı birkaç ay evvel Siirt ve Batman'la davetleri aldım. İlk defa senelerce Siirt duydum. Çünkü eski kayınpederim, Allah rahmet eylesin, Siirtliymiş.
1: Çok da uzak bir yer Siirt.
0: Evet, uçakla gittim elhamdülillah.
1: Batman'a indin, Batman'dan mı Siirt?
0: Yok, Siirt'e indim. Siirt'te konferans verdim, 2-3 tane. Ondan sonra öbürsü gün Batman'a geçtim. Ama Siirt tabii ki iner inmez. Ne yedik? Biryan. Dedim ki tam bir Texas'lı uygun bir kahvaltı. Çünkü Texas'ta bir deyim var. Where's the beef? Yani et nerede? Çok beğendim. Elhamdülillah.
1: Sabah kahvaltıda yiyorlar.
0: Evet. Yani 12'ye kadar yeniliyor.
1: Bir de onun yanında soğan falan yiyorlar. Tabii sabah olduğu için yani biz yiyememiştik.
0: Ben soğan pek sevmem. Ama etini evet, çok güzeldi.
1: Değil mi?
0: Evet.
1: Oradan Batman'a geçin. Siirt'i gezme imkanın oldu mu?
0: Siirt'te o gidişte bir tek bir yer fırsat oldu. Çünkü yoğun bir seminerler vardı. Russell Hacer öyle gibi bir şey, yer var. Yani şehrin dışında bir çok derin bir vali var.
1: Kalesi, Siirt Kalesi.
0: Yok, kalesi görmedim daha. Gelecek
1: Siirt
0: sefer inşallah.
1: Çok muazzam,
0: evet.
1: Bir yer.
0: Burası Dicle Nehir'in üstü. Bir aşağıya bakan bir yer vardı. Çok güzel ya. İki dağın ardısında bu harika nehir geçiyor. Manzara harikadı Subhanallah. Ama pek bilinmezmiş. Şaşıp kaldım. Daha yeni yeni orada bir belediye çalışma oldu, bir turist alanı oluşuyor. Dedim ki çok geç kaldılar. Çünkü evet. Harika bir yer. Harika bir yer.
1: Siirt'te mesela Tillo'da çok önemli.
0: Tillo,
1: bir
0: evet.
1: Evet. Gitme imkanın oldu mu Tillo'ya?
0: Birinci Siirt'e gittiğimde değil, ikinci. Kurtulan'a davet ettiler de. Yok, ikinci gün girebildim. Evet, Tilo'ya girebildim o ilk sefer. Yukarıya çıktık, bir küçük bir cami var, küçücük bir cami var. Tilo'ya aşağıya bakıyorsun. Yani çok güzel bir ortamda. Ya, o kadar tarihi var Subhanallah. Yani.
1: Tilo'da sanki sürekli bir açık hava müzesinin içindeymişsiniz gibi hissediyorsun. Yani. Hem İbrahim Hakkı Hazretleri'nin orada kabri şerifi var, hem de cami ve medreselerin çok olduğu bir bölge Tillo.
0: Hı-hı, hı-hı.
1: İnsan biraz daha Tillo'ya geçtiği zaman havanın değiştiğini fark ediyor. Bilmiyorum. Bizde öyle olmuştu.
0: Yani tepedeki küçük cami var. Orada çalışan beyefendi bile bizi durdurup güzel güzel anlattı 5 dakika. Yani elhamdülillah sakin, sessiz, etrafı bakınca dağlar. Tabii ki çok ağaçlı değil, daha kurak, ama onun güzelliği de var Subhanallah.
1: Evet.
0: Siirt'ten Batman'a geçerken, Batman'da bir konuşmam da oldu. Geçtim, konuşma yaptım, ondan sonra gezdirecekmişler. Bu sefer yine de Dicle Nehir yanında, ama bu sefer şey var, bir dağ sanki ortasından kesilmiş. tam nehirin dibinde.
1: Hasankeyf'ten mi bahsediyorsun?
0: Evet, evet. Hasankeyf, aman Allah'ım. Yani 10 bin yıllık mağaralar, tepede bir şey, mağara içinde bir kilise varmış. Çok ilginçti. Bir restoranda oturduk da menengiç kahvede içtik, güneş batım seyrettik. Yani aşağıda İpek Yolu'nun köprüsü var. Yani muhteşem bir ortam.
1: Peki menengiç kahvesini sevdin mi?
0: Çok sevdim. Ama herhalde içmemem lazım çünkü de bir eksikliği var. Ama tadı çok güzeldi. Yani maşallah maşallah çok güzeldi. Beğendiğim için hemen tabii ki maşallah arkadaşlarımız, bizi gezdiren arkadaşlarımız benim haber olmadan
1: kahve
0: seti verdiler. Yani tepsiyle, bardaklarla vesaire. Çok güzel oldu elhamdülillah.
1: Güzel. Peki Karadeniz bölgesine gittin mi hiç?
0: Karadeniz bölgesi aslında Türkiye taşınmaktan sonra daha şehir içindeki yeşil mekanlar keşfetmedik için yani bir doğa ihtiyaç açlıktan kaldım. Dedi ki tamam İstanbul'dan Artvin'e kadar sahilden gidelim dedik. Bir arkadaşının ailesi iki araçla gittik. İstanbul'dan başladık.
1: Bir plan hazırladık.
0: Plan ettik, evet. Yani kendi başımız bir plan çıkardık. Zor oldu o birinci gün. 9 saat mi ne sürdü Sinop'a varmak için?
1: O zaman şöyle mi yaptınız? Yani Doğu Karadeniz'den mi başladınız?
0: İstanbul'dan tam sahilden devam ettik. Daha yeni yol yok. Eski yol.
1: Hiçbir yerde konaklamadınız, direkt Sinop'tan çıktınız.
0: Evet. Ona varmak için tabii ki hayran kaldık yeşillikten vesaire. Gidiyoruz, duruyoruz, resim çekiyoruz falan, yol uzatıyoruz.
1: Çay içiyorsunuz.
0: Tabii. Yani çay içme fırsatımız olmadı bile. Basıyoruz, gidiyoruz, resim çekiyoruz. Bir şey hayran kalınca devam ediyoruz. Ama gece ortasında...
1: Tabii İstanbul'dan çıktığınızda Bolu üstünden Karabük, Zonguldak,
0: yok.
1: Safranbolu o taraftan mı gittiniz?
0: Yok şey, Akçaova mı ne?
1: Yani,
0: tamamen sahil. Evet. O yüzden yani yol bir dönüyor.
1: Turumlu bazı böyle.
0: Heyalan yerleri vardı. Yani. Yol gitmiş yerleri vardı. Bir sefer tepeye çıktık. O kadar sis oldu ki yol görmüyoruz. Ben kafam çıkartıyorum pencereden. Biraz ışık vurunca yeşil gözüküyor ya. Ne dersiniz bilmiyorum ama reflektör İngilizce'de. Ona zar zor bakıp tamam sağ sağ sol sol adım adım gidiyoruz.
1: Çok maceralı bir gezi olmuş.
0: Hakikaten, hakikaten. Yani bir de yani yol gitmiş yerleri daha evvel gördük. Acaba yol var mı? Şüphe içinde devam
1: böylelikle,
0: ederek.
1: Böylelikle Sinop'tan çıktınız.
0: Sinop'a vardık hamdolsun gecenin ortasında.
1: Şeye falan uğradınız mı orada Amasra, Bartın o kısımlara?
0: Dönüşte Amasra uğradık. Hı-hı. Orada da yani bir misafirperverlik yaşadık. Camiden çıktık, namaz kıldık. Bir teyzeyle karşılaştık, fark etti. Yani biz yabancıyız. Ay yavrum filan biz elma bağımızdan bahçemizden şimdi geldik lütfen alın ikram ediyor yani o kadar misafirperverliği subhanallah.
1: Sinop'ta peki kaldınız mı?
0: Sinop'ta sadece birkaç saat kalabildik. Gecenin ortasında vardık, otel rezervasyonumuz vardı, bayıldık, kalktık, kahvaltı yedik, devam.
1: Yani aslında Sinop'ta da çok gözükecek yerler.
0: Evet,
1: gözükecek yerler.
0: Evet ama evet. Biz acemiyiz, rehber yok. Evet. Ama şey Sinop dışında bir yer bulduk. Şey varmış, şelale varmış. Oradan çıktık, o şelaleye vardık. O kadar güzeldi ki. Yani 7 şelale üst üstünde.
1: Sinop'tan çıktığınız yol üstündeki şelalelerden bahsediyorsunuz herhalde.
0: Aslında içeriye gitmek zorundaydık. Bir şelale var olduğunu kahverengi tabelaları gördük. Dedik ki bir deneyelim bakalım. İçeriye girdik. Bir barajdan yanından geçtik. O şelale kısmına geldik. Ve meğersem yani tırmanmak gerek. O 7 şelale görmek için. Yani şelaleler yanında tırmanmaya başladık. Gittik gittik. Belki 1 saat, 1,5 saat yukarıya doğru yavaş yavaş. Bu taştan öbür taşa yani ırmağın yanında yani böyle bir küçücük şelale altında bir gölet olur, resim çek vesaire. Harika bir
1: Bu gezide çocuklar da var mıydı?
0: Tabii tabii, çocuklar da vardı. Onlar da çok sevindiler tabii ki. Böyle
1: iyi bir tecrübe olmuş sizin için.
0: Aynen, aynen.
1: Peki ne tarafa doğru gittiniz? Artvin'e doğru ilerliyorsunuz.
0: Evet, şimdi Artvin'e doğru devam ettik. Artvin'e gelmeden yağmur yağdı.
1: Rize ve Trabzon'a uğramadınız mı?
0: Ha pardon, evet. Rize'ye yakın bir fırtına deresi var.

0: Evet.
1: Fırtına Dere'de rafting yaptık. Çok güzeldi. Orada şey, çok yüksek su zamanı değildi. Yoksa biraz daha tehlike olurdu ama çocuklarla beraber, arkadaşlarla beraber bir raft bindik. Kocaman güçlü bir genç kaptanlık yapıyor arkada. Asıl süren o. Biz yardım ediyorduk biraz ama güzel geçti hamdolsun. Ondan sonra Ayder Yayla'ya çıktık. Şeyde bir yer daha vardı. Bir gölet var tepede, yaylada.
0: Uzungöl mü?
1: Üzüngöl. Evet, Üzüngöl'de çok güzel oldu.
0: Tablo gibi bir manzara.
1: Hakikaten, evet. Hakikaten. Bir de çok turist vardı o zamanlarda. Suudi Arabistan'dan bir çiftle tanıştık. İkisi de öğretmen. Çat pat biraz Arapça konuştuk. Onlarla arkadaş olduk. Şey, restorana indik onlarla beraber, şey, saç tava yedik.
0: Orada da Arap turist çok fazla o bölgelerde, özellikle böyle yeşillik, deniz olan bölgelerde Arap turistler çok fazla. Tabii evet. Şöyle bir mantık vardır ya, kendi ülkende olmayan bir şey arıyorsun. Yani çöl ve işte çok fazla sıcağın, deniz ve göllerin olmadığı bir bölgede doğal olarak sen de yeşillik arıyorsun.
1: Evet.
0: Bundan dolayı herhalde Arap turistler daha çok Karadeniz bölgesini tercih ediyor.
1: Olabilir. İşte öyle güzel bir anlar yaşadık Karadeniz'de. Artvin'e devam ederken bir dedim, yani bir yağmur başladı. İki tünel arasında yani bir şey akıyordu ki tüneller suyla dolduruyor. Korkunçtu. Yani dedim ki ne olacak, yani boğulmayalım tünel içinde. Girmeyelim. Çünkü suyla doluyor. Sanki bir nehir, hızlı yani akan bir nehir iki tünel arasında akıyordu.
0: Bir de o bölgeler heyelan bölgesi. Yani.
1: Evet, evet. Ondan sonra bir anda öbür tünelden bize doğru gelen bir tır geçiyordu. O su o tır vuruyordu. Dedim ki devirecek ama geçmiş. Ondan sonra oradaki çalışanlar geldi tabii ki. Yolu tamir edebilecek çalışanlar geldiler. Dedim ki bu normal. Birkaç saat sonra geçer. Siz şehire inin, biraz dinlenin. Tekrar gelirsen yani şey açmış olur. Öyle de yaptık. İndik, yedik bir şey. Ondan sonra tekrar
0: siz
1: indik.
0: Siz Hopa Arhavi kısmında mı gittiniz?
1: Hopa'ya kadar gitmedik.
0: Çünkü Sarp sınır kapısına yakın bir yer orası.
1: Evet, yok. Oraya kadar gitmedik. Artvin'e vardık.
0: Merkez. Merkeze geçtiniz.
1: Ondan sonra aşağıya doğru indik. Şey, Erzurum'a doğru indik.
0: Dağlardan aşarak.
1: Evet. Evet, evet. İlk defa o zamanlarda Erzurum gördüm ama biz şeyde aslında Maçka'da kaldık. Artvin'e giderken Maçka'da kaldık. Bayağı sıcak hava vardı. Serinlemek için bir ırmak indik. Ayaklarımızı soktuk vesaire. Ama o kadar soğuk su, midem rahatsızlandı. Hastalandım. Erzurum'a vardım da hiçbir şey hatırlamıyorum. Sadece hasta olduğumu hatırlıyorum.
0: O bölgelerde de çok değişik bir hava var. Yani normal şehrin merkezinde sıcak ve birden yaylaya doğru çıkıyorsunuz. Hava değişiyor, sisler, duman, birden bir bulutun içine giriyorsunuz, yağış. Sonra tekrar çıkıyorsunuz, güllük gülistanlık bir hava.
1: Evet, hakikaten yani çok farklılık vardı. Türkiye'ye geldiğimden itibaren, ziyaret etmeye başladığımdan itibaren hep beni Rizeli zannederler. O yüzden dedim ki yani Rize görmem lazım. Rize'ye gittik, iki hanım gördük. Yol yanında çay toplamışlar. O kocaman torbalar çay dolu. Yol kenarında bir ayıklıyorlardı herhalde. Biz durduk onlarla sohbet edelim. Bir bakalım neden beni Rizeli zannediyorlar. Durduk. Tamam, benim gibi yani açık tenli, renkli gözlü. Evet. Belki bu yüzden dedim. Elhamdülillah. Yine de şey, subhanallah.
0: Tabii Karadeniz'de mıhlama falan da yemişsindir. Yani.
1: Hem de evet, nasıl? Evet. Aslında Texas'da mıhlama benzeyen bir şeyimiz var. Ama peynir katmıyoruz.
0: Ne katıyorsun?
1: Bol tereyağı.
0: Şimdi mısır unuyla birlikte mi yapıyorsunuz?
1: Evet, evet.
0: Sadece mısır unu ve tereyağı.
1: Tereyağı, tuz. Ama bir şey, peynir katınca başka. O çok güzel.
0: Ne kadar değişiyormuş değil mi?
1: Evet. Çok güzel. Elhamdülillah ilk tadımda çok beğendim tabii ki. Ondan beri yani yemek isterim.
0: Kendin de yapıyor musun?
1: Yok. Onu henüz cesaret edemedim. Zaten şey, biraz
0: kalorisi de çok yüksek.
1: Çok yani harcayacağım ortam yok. Çay bahçelerde çalışsaydım tamam, her sabah yerdim.
0: Mesela o bölgelerde yediğin şeyler var mı böyle aklında kalan?
1: Orada
0: muhlama haricinde.
1: Tabii ki muhlama da vardı. Şimdi aklıma gelmiyor ama

0: Sonra da keşfettim. Yani İstanbul'da yaşarken bir Karadenizli'nin elinden şey oldu. Kara lahana sarması. Çok güzel. Çok güzel.
1: Kara lahana çorbası falan da yaparlar. Lahana
0: evet,
1: çorbası.
0: Onu da evet. İçtim. O da çok güzel. Yani ne kadar çeşit var subhanallah. Ne kadar, yani neden, nerelisin sorarsanız şimdi anlıyorum. Kültür, yani gerçekten kültür farklı oluyor.
1: Çok farklı değil mi? Böyle, evet. Yani bazen ilçeler arasındaki kültür, yemek kültürü, kıyafet evet. kültürü aynen, aynen. şekilde değişiyor.
0: Aynen aynen. Mesela.
1: Buna tabii biz çeşitlilik ve zenginlik olarak bakıyoruz.
0: Tabii
1: yani.
0: Ki yani hakikaten bir zenginlik. Yani ilk Türkiye'ye geldim. Nerelisin birbirinizi sorunca içinden gülüyordum yani. Başka bir ülkeden misin birbirinize soruyorsun yani nerelisin filan. Ama şimdi fark ediyorum ki yani gerçekten büyük farklar. Renkten başla dediğiniz gibi kıyafet renkten başla net bir belirten şeyleri var. Yani yiyecek, şarkı, kıyafet gayet yani distinct İngilizce olarak oluyor da net.
1: Çok
0: yani
1: çeşit.
0: Belli. Çeşit ve belli. Yani bu bölge böyle. Mesela Siirt'e gittim de ilk defa şey gördüm. Keçi tüyden bir ip. Ve
1: çok şey, güzel seccadeleri de olur ama.
0: Evet,
1: ondan.
0: Aynen. Bir de şey tohumları var. Mesela Siirt'te ilk defa şey gördüm. Suman kendisi, bıtımın kendisi, kekiği. Aman Allah'ım Siirt'in kekiği güzel. Subhanallah. O kadar zengin bir koku.
1: Aroması
0: tadı.
1: Var,
0: evet,
1: mi?
0: Aynen. Gerçekten farklı.
1: Fıstığı da aynı şekilde.
0: Oh evet. Evet. Hediye ettiler fıstık. Yani tane tane yiyordum dayansın diye. Subhanallah bereketli aynı zamanda Türkiye'nin yemekler.
1: Allah-u Teala Hazretleri her bir bölgeye ayrı bir nimet vermiş.
0: Aynen. Ve bu nimetleri korumak lazım.
1: Evet.
0: Bir şey yaşadım, bir üzüntü yaşadım Batman'da. Çünkü tarlalar yakıyorlarmış. Tarlayı yakıp yeniden hızlıca bir ekim olsun diye. Onu görünce hem dumanın kokusu hem de yani tarla yakmak yani geleceği yakmak gibi geldi bana. Çünkü şey, her şey ölüyor.
1: Çünkü o toprakta canlılar var.
0: Yani.
1: O canlıları
0: evet,
1: da yakıyorsun
0: evet,
1: yani.
0: Evet. Ona biraz üzüldüm. İnşallah başka bir çeşitle. Mesela babam organik gübreyle 18 senemi ne? Kendinin çiftliği devam ettiriyor. Ve sıcaklığı karşı dayanıklık var, oluyor. Daha şey bereketli, daha lezzetli yemekler çıkıyor. İnşallah böyle doğal şeylerle, doğal yollarla, zarar vermeden yollarla daha yaygın olur. Böyle üretim bol olsun diye bu zararlı yöntemler kullanılmaz artık inşallah. İnşallah.
1: Peki Karadeniz bölgesinin haricinde Akdeniz bölgesine gezdiğin şehirler oldu mu?
0: Şeye gittim. Oğlumun okçuluk yarışma vardı senelerce evvel. Isparta gittik. Isparta'nın gülleri.
1: Hangi ayda gittiniz Isparta'ya?
0: Şey, kış denk geldi. Kar i̇şte, yağdı oradayken.
1: Isparta'ya Mayıs döneminde gitseydin tam gül
0: evet,
1: bahçeleri.
0: Evet, evet. Dönemi. Ama yine de şey yani malzemeler hazır. Onlar koklamak, onlar görmek yani sabunlar, gül suyu vesaire çok güzel oldu. Oradan da Antalya'ya geçtik. Antalya'yı biraz gezebildik. Yine de şelaleler, dağlar azıcık görebildik. Denizi yani güzel, çok güzel oldu elhamdülillah. Onun sonra Adana'ya gittim bir sefer. Yaz zamanında
1: çok sıcak.
0: Sıcak ve nemli. Tam Texas'ın şey güney kısmında üniversitede okuduğum şehir gibi sıcak ve nemliydi. Ama yaylaya çıktık. Gözde yayla zannediyorum. Yayla da serindi.
1: Peki Texas'ta böyle bir hayat var mı? Yani normalde Adana, Mersin işte o bölgelerde yazın insanların çoğu yaylaya çıkıyor. Texas'ta böyle bir hayat var mı?
0: Yok.
1: Yok.
0: Yok.
1: O sıcakla baş ediyorlar yani.
0: Evet yok. Biz kalıyoruz. Yani şey tatile gidilir yazın. Mesela Colorado daha serin olur ama baya baya uzak. Yani iklim değiştirmek istiyorsan bir 2-3 saat uçak yolculuğu ya da yani uzun bir arabayla süreceksin. Yani Texas'ın bir ucudan öbür ucuya kadar 14 saat araba sürebilirsin. Gerçekten değiştirmek istiyorsan iklimi baya sürmen lazım. Mesela Texas'da üniversiteye gittiğim zamanlarda daha şey güneye doğru daha denize yakın nemli sıcak Antalya gibi. Sonra Dallas'a taşındık. Orası biraz daha kuru ama yine de nemli. Yeşillik vardı. Kaliforniya ziyaret ettiğimde San Francisco

0: Francisco mesela daha İstanbul'a benzer. Daha az nemli. Yeşillik yine var, deniz var. Yani böyle benzetmeler yapabilirim.
1: Peki Adana'da gezdiğin yerler oldu mu?
0: Adana biraz deniz yanında mısır yedik. Öyle elhamdülillah biraz gezebildik ama.
1: Bici bici yemediniz
0: mi? Ama o fırsat olmadı. Yani kısa bir zaman oradaydım. Ama hayal ediyorum ki güzel güzel uzun uzun yani yerlere gidip bir hafta boyu kalıp gerçekten iyi tanımak, iyi gezmek nasibim olur inşallah. Daha çok gezecek yerler var Türkiye'de. Van daha görmedim mesela. Onu görmek istiyorum. Diyarbakır. Allah nasip ederse onu da görmek isterim. Çok duydum. Kastamonu.
1: İç Anadolu'da gezdiğin yerler oldu mu hiç?
0: Azıcık ama mesela Konya'dan geçtim. Ama kalıp da gerçekten ne var ne yok bilmek, öğrenmek henüz nasip olmadı.
1: Her şehrin bir kokusu var aslında.
0: Evet.
1: Bir kokusu var. Yani
0: aynen,
1: orada
0: aynen.
1: Kalıp orayı hissedip biraz daha onu soluduktan sonra
0: evet.
1: Belki.
0: Evet. Aynen.
1: Yani yaşamak lazım biraz.
0: Aynen aynen. Aynen.
1: Çünkü yolculukların bazısı böyle hemen içinden geçip gittiklerin var. Bir
0: evet.
1: De böyle konaklayıp şehri hissettiğin geziler var.
0: Evet.
1: Ya da böyle işte sadece görülecek yerleri görüp tekrar memleketine döndüğün bir gezi tarzı var. Ama her şehrin bir kokusu var.
0: Aha,
1: bu Türkiye'de daha da bariz bir şey.
0: Evet.
1: Yani o şehrin hali var. Belki de insanların yaşayışlarıyla alakalı. Çünkü mekanları güzelleştiren insanlar.
0: Aha,
1: yani
0: aynen.
1: Bir mekanı güzelleştiren orada yaşanmışlıklar. Bazen bir bakıyorsun diyorsun ki hiçbir şey yok burada. Çorak bir toprak. Ama o sana öyle hissettirmiyor. O topraktaki belki daha önceki yıllarda yaşanan savaşlardan, şehitlerden veyahut da yaşanmışlıkların hissi sana geliyor. Ve Türkiye'de birçok yerde bunu hissedebilirsin.
0: Tabii ki, tabii ki. Gerçekten çok çok yani merak ettiğim yerleri var. Daha görmek istiyorum. Daha tekrar gitmek istiyorum. Daha da tadımak istiyorum. Mesela
1: tekrar gitmek istediğin yerlerde
0: mesela neresi? Yakın zamanlarda şeye gittim. Karadeniz'e gittim. Devrek ve Bartın. Bu iki şehir arasında da ufak yerlerde durdum. Aynı zamanda seminerler veriyordum. Dağlar görüyorum. Beni çağırıyorlar. Gel yürü. Gel gör. Diyorum ama fırsat olmadı. Yani sadece bir hafta 4 şehir, 4 gün, 11 seminer. Vakit yok. Ama elhamdülillah o bölgelerin misafirperverliği, Devre'nin bastonlar nasip oldu. Bartın'da ev yapım tarhana ve erişte aynen hediye olarak geldi. Sonuçta insanlarla kalabildim biraz.
1: O bölgelerde hamur işleri de çok yoğundur. Mantı falan da çok yapılır. Hatta normal mantının haricinde biraz ceviz falan da katarlar. Mantı
0: gerçekten mi?
1: Evet,
0: onu tadamadım. Geri gitmem lazım.
1: Özellikle Bartın, Sinop bölgelerinde mantının üstüne ceviz serperler.
0: Subhanallah.
1: Denemeni tavsiye ederim.
0: Evet işte tavsiye etmek tavsiye derken de. Bartın'dayken hanımlar beni gezdirdiler. Amasra sahilde.
1: Evet.
0: Amasra indik. Amasra'da ilk defa yedim. Küçük bir balık. Mezgit. O kadar güzeldi ki.
1: Salataları da çok güzeldi.
0: Aynen salata. Evet. Yani kendisi zaten bir sanattı. Havuçlardan çiçekmiş. Çok güzeldi gerçekten. Evet. Bir de turist zamanları gitmediğimiz için sokaklar sakindi. Tam güneş batımı geldik. Gök pembe. Yani dağ var.
1: Bir tarafta deniz,
0: evet.
1: Bir tarafta dağ.
0: Evet harika oldu. Deniz tamamen pembeleşmiş güneş batımından dolayı. Hakikaten güzeldi.
1: Çok güzel bir tecrübe olmuş senin için.
0: Evet.
1: Geziyorsun. Tarihi güzellikleri, işte doğal güzellikleri her birini tespit ediyorsun, gözlemliyorsun. Bu çok güzel bir şey. Mesela demin konuşmaların arasında işte Türk insanının cömertliğinden falan bahsettim. Bunun gibi böyle toplumsal olarak tespit ettiğin, gözüne çarpan özellikler var mı başka?
0: Şöyle oluyor. Mesela konferansa gittiğimde genel olarak bir Amerikalı kimse rahatsız etmek istemez. Yani kimse zahmet vermek istemez. O yüzden otelde kalmak tercih eder. Ama nereye gittiysem nasıl yani otelde kalacağım biz varken? Batman'sa ya da Bartın'sa Türk arkadaşıma fark etmez.
1: Seni otele bırakmayız gibi.
0: Ya, aynen aynen. Evet. Tamam anlıyoruz. Yoruldun. Biz yalnız bırakırız seni. Yani çay içeriz çekeriz filan. Allah razı olsun. Anlayışlı karşıladılar. Seminerler vermekten sonra bir yorgun. Zaten gün boyu konuşuyorsun. Aslında artık duymak da zorlanıyorsun. O yüzden yani sağ olsunlar. Yani böyle bir ev açıyorlar. Subhanallah. Yani kardeşlik böyle. Hiç tanımadığın bir insan seni evin içine davet edebilir. Yani öyle yolcuya hak vermek, misafirin hak vermek gerçekten güzel bir şey. Ve yani subhanallah hem dinimiz içinde olan bir şey, çok sevap kazanan bir şey, hem de kültürünün temeli olunca çok güzel bir şey oluyor. Allah kabul etsin.
1: Amin. Peki demin bahsettin ama işte gitmek istediğim yerler Diyarbakır.
0: Diyarbakır, Van, Kahramanmaraş da olur.
1: Diyarbakır, Van dedin ama yeni rotalar var mı? Başka planladığın, Türkiye'de gezmek istediğin yerler var mı?
0: Kahramanmaraş da olabilir yakında. Sivas daha görmedim. Sivas'ta görmek istiyorum. Çok duydum. Yani liste uzun. Allah nasip ederse Çanakkale'yi daha görmedim, Kapadokya'yı daha görmedim, Pamukkale'yi daha görmedim. Yani
1: liste uzun.
0: Evet,
1: liste
0: uzun. Uzun. Evet.
1: İnşallah oraları gezip Amin. Görürsün. Sonrasında Amin tekrar seni misafir ederiz.
0: Allah razı
1: gözlemlerini
0: olsun.
1: Almak isteriz.
0: İnşallah.
1: Çok memnun olduk.
0: Ben de.
1: Ayaklarına sağlık.
0: Allah
1: Çok
0: razı
1: teşekkür
0: olsun.
1: Ediyoruz
0: Rica
1: programımıza konuk
0: efendim.
1: Olduğun için.
0: Başarılar size.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun.
2: Gez, gör, ibret al.
1: Sevgili dinleyenler, bugün uzaklardan fakat yakın olan bir misafirimiz vardı. Necla Temik Kepler misafirimizdi. Amerikalı, Teksaslı bir misafirimiz. Türkiye'de gezdiği yerlerin izlenimlerini bizlerle paylaştı. Çok memnun olduk, kendisine de çok teşekkür ettik. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere diyoruz. Akra'dan selamlar, sevgiler, hayırlı yolculuklar efendim.
2: Dünyayı ve kendimizi keşfetmek için gez, gör, İbret al. Yeryüzünde gezip dolaşın, Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir."

0: Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
2: Bismillahirrahmanirrahim. اعلم ايها الاخوان ان افضل الكتاب كتاب الله وان افضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار وبالسند المتصل الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الاصابع تجري مجرى السواك اذا لم يكن سواك رواه الطبراني في الاوسط ابو نعيم عن كثير بن عبد الله بن عمد صدق الله. Asabi parmak var. Misvak bulunmadığı vakitte parmaklarla ağzı ovalamak misvak yerine yani kafi gelirmiş ama misvak olmadığı zaman misvağınız yok, unutmuşsunuz bir yerde kalmış. O zaman hiç olmazsa ellerinizle ağızlarınızı misvak yerine ovalamamız icap ettiğini beyan buyurmuş. Misvak varken olmaz. Misvak İşte o Arabistan'dan gelen ağaçtan yapılmış Sur şehrine kaim bir ağaç. Bunun fazaili ayrıdır. 15 kadar fayda bahsederler. Bu diş fırçalarındaki macunlarla yapılan iş başka. Burada ibadet kastı var. Burada temizlik kastı var. El-ebahi sünnet-i evikum İbrahim. Bikülli şa'aretin hasene ve bikülli şa'aretin minessufi hasene. Rabah-ül Hakim an Zeyd ibn Erkam. Ebahi kurban, şu kestiklerimiz kurbanlar. Kurbanlar İbrahim Aleyhisselam'dan sünnet olarak kalmıştır bize. Allah-u Teala'nın da inne atayna kelkeser'deki emri özeli. Kurban, kurban bayramında keseriz bir, bu vaciptir. Bu her vakti olan, yani zekat nisabına malik olan herkes için bu kurbanı kesmek borçtur. Kadına da borçtur. Çocuk varsa evde, eğer ona da anasından babasından miras kaldıysa, onun da vakti varsa, yani servet sahibiyse o da, ona da kesmek vaciptir yine. Yani bir evde yalnız baba kesmekle diğerlerine sakıt olmaz. Her kimin şeysi varsa, nisaba malik, onların hepsinin ayrı ayrı kurbanlarının kesilmesi vaciptir. Kesilmezse üzerinde bu borç olur. Birisi bu kurban borcumuz. Kurban kesilirken ibadet niyetiyle kesilir. Allah-u Teala'nın emri peygamberimizden de, peygamberlerden de gelen sünnet-i niyidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurbanlarını kesmişlerdir. Biz de elhamdülillah bugüne kadar kesmekteyiz. Kurban malum koyundan, keçiden, deveden, sığırdan olur. Başka şeyden olmaz. Kurbanın bir de çocuk doğduğu vakitte yeni doğan bir çocuğa

0: bir kubanda kesilir. İster çocuk yaşasın, ister yaşamasın. Yaşarsa ne mutlu, yaşamazsa ahirette şefaatçi olmasına vesile olur. Bu İsmail Hakkı Bursa'yı tefsir Ruhul Beyan sahibi, bunun hakkında çok uzun tafsilat vermiş. Bu kurban kesmenin çok fazaili olduğu gibi, çocuğun temiz olmasına, ahlaklı olmasına, dindar olmasına vesile olur, sebep olur derler. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kendi akikasını kendileri kesmişler. Der ki babam kesmediyse benim için akika kurbanı diyerekten, yani yetişen insan babasından böyle bir şey duydu, benim acaba kurbanım kesildi mi baba? Kesilmediyse yaşı yok bunun. 90 yaşına da girsen akika kurbanı kesilmediyse yine kesmek lazım. Fakat kesmek şeydir ama bu 7 gün içerisinde kesmesi eftaldir. Bu kurban eti yer ve yedirir. Bu akika kurbanı o da keza hem yer hem de yedirir. Yalnız nezir derse, ya Rabbi benim bir çocuğum olursa sana bir kurban keseyim dediyse, bu nezir olur ki bunu kendi ve efradı ailesi yemezler. Kendi yemediği gibi kendisinin nefakası üzerine borç olan kimseleri, onlar da yiyemezler. Bu bizim İbrahim Aleyhisselam'dan kalmış. Her bir tüyü var ya koyunun, her bir tüyüne bir hasene demiş. Her bir tüyüne bir hasene olunca kurban kesilirken şöyle niyet edilir. Ya Rabbi, hilkat itibariyle mahluklar hep birbirine benzerler. Bizde ne kadar şey var, et, kemik, bağırsak, işte kaş, göz, ağız, burun, her hayvanda tabii bunlar var. Ya Rabbi benim azam nelerden ibaretse bu koyunu senin için zaten feda ediyorum. Binaenaleyh onun her ağzasına mukabil benim azalarımı da cehennemden azat eyle ya Rabbi. Benim azalarım da bu kurban dolayısıyla azat eyle diye keser ve kestikten sonra fukarayı dağıtır. Bunda çok fazail vardır. Bu gibi hayırları ne kadar çok yapabilirsek o kadar çok rahat ederiz. Ömrümüz de rahat geçer, ahiretimiz de rahat olur. Bu fukaranın duasını sen boşa sanma. Hayırların en güzeli de kardeşlik hayrıdır. Kardeşler, insanlar birbirini tanımadıkça, birbirleriyle kardeş olamadıkça bu hayırları yapamaz insanlar. Hayırları insanlara yaptıran kardeşlikteki ilginin kuvvetinden ileri gider. Onun için koyunları kestiğimiz vakitte o koyunun azası nelerden ibaretse, ya Rabbi onlardan beni de cehennemden onların dolayısıyla azat eyle der. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Ekber der, keser. Sonra ikinci bir şey daha var. Bismillahsız kesilen hayvan da yemez. Dedi ki şu yemez, bu yemez. Bismillah denmeden, kastan bismillah demeden kesilen hayvan o da yemez. Ölmüş hayvan o da yemez. Maalesef bunlar İslam'da bilinmesi lazım olan şeylerdir. Hatta derler ki avcı, ava gittiği vakitte silahını uzatıp atarken bismillah demezse onun vurduğu av da caiz değildir. El ısrar, el idrar fil vasiyye minel kebair. Ravah ibn-i Cerir ve ibn-i Hatem vel Beyhaki an İbn-i Abbas ve sahaha vel Beyhaki an fesfe. Vasiyet. Her Müslümanın vasiyeti cebinde bulunacak. Yahut yastığının altında bulunacak. 3 gün bir yerde misafir de olsak burada bir vasiyetnamemizin bulunması lazım. Çünkü hayat denilen şey elimizde değildir. Ne zaman intikal olacak, irtihal olacak kimse bilmediği için vasiyeti cebinde bulunuyor. Alacağını, vereceğini bildirmeli. Kendisinin de mümin olduğunu, ehli imandan olduğunu etrafındaki insanlara şahit olun. Ben Allah'ın birliğine, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Resulü olduğuna, kitabına vesaire amentidir icablarına iman etmiş bir müminim diyerekten etrafındakilerinde şahit tutmalıdır, söylemelidir. Ki yarın ahireti gördüğü vakitte onlar da ona şehadet edebilirsin. Öldükten sonra musalla taşında nasıl biliyorsunuz, iyi biliyoruz, onun da faydası vardı ama asıl fayda ölmezden evvel etrafındaki insanlara kendisinin mümini müvahhid olduğunu duyulması lazım. Şimdi orada bir vasiyet edeceğiz. Bu vasiyet İşte sana şu kadar, şuna bu kadar, cami yaptırın, çeşme yaptırın, yol yaptırın, parasını veriyor. El amal indellahi seb'atun. Amelan muciban ve amelan bi emsalihima ila ahiril hadis. Uzun. İndi ilahiyede ameller 7 çeşittir demiş. 7 kısım üzerindedir. İkisi dedi ki, bunlar muciban dediği cennetlik, cenneti icap ettirler yahut cehennemi icap ettirler. Ve amelan, iki amel daha vardır ki bir emsalihima, onlar da misli mislidir. Ve amelin bir aşr emsaliha, bir amel daha vardır ki 10 misli artar. Ve amelin Bir sebe amniyetin. Bir amel daha vardır ki 700'e kadar artar. Ve amelin bir amel daha vardır ki la yalbu sevabuhu illallah. Ancak onun sevabını Allah bilir. Birisi ancak Müslüman'a, birisi 10, birisi 700, birisinin sevabını Allah'tan başka bilen olmaz. Fennel mucibat. Şu iki mucibat ki bunlar nedir? Femen lakiyallah. Kim ki Allah-u Teala'ya müdafi oldu? Ya'buduhu muhlisen. Kulluğunu ihlas ile yapıyor. Allah'a olan kulluk vazifesini ihlas ile yapıyor. Kandırmak için, riyakarlık için, bir şeytan atışın değil. Sırf Allah için yapıyor. Hem de ihlas ile. Bununla beraber la yüşrik bihi şey'en. Şirk de koşmuyor. Şirk olmadan ihlas ile Allah'a ibadet eden adama vecebet lehül cennet. Ona cennet vacip olur. Amela. Ve men lakiya yine ona aynı. Bir kimse de mülaki oldu Allah'a. Kat işreke bihi şirk koşuyor. Vecebet lehül nâr. Buna da cehennem vacip olur. İki vacipten. Birisi cennet, birisi cehennem vacip. Bu şirk meseleleri de uzun ders. Ve men amile seyyiyeten. Bir insan günah işledi. Cüz'iye bir misla. Bak hasenede iyilik yaparsan 1'e 10. Günah işlersen 1'e 1. Bir günah, bir günah yazılır. Cüz'iye bir misla. Ve men amile haseneten. Bir amel işledi de bir de niyet etti. Ve men hemme. Yarın dedi, şöyle bir hayır yapayım dedi. Niyet etti içerisinden fakat hayrı yapamadı. Niyetiyle yine ona bir sevap yazılır. Eğer o niyet ettiği hayrı yapabilirse 10 sevap olur. Ve sıyam, eğer oruç tuttuysan, lillahi bu tuttuğu oruç Allah ister Allah-u Teala için olsun, ister Ramazan'da, ister Ramazan'ın gayrisindeki tuttuğu ne yapıyor oruçlar? La ya'lemu sevabe amilihi illallah. Bunun sevabını Allah'tan başka kimse bilmez. İnsanların yani takdire güçleri yetmez buna. Sevabül hakim vel beyhaki annem var. Allah hayırlı ameller cümlemize nasip eylesin. El iktisat. İktisat orta gidiş. Kim olursa olsun. El iktisat fil fakri verdine. Zenginlikte de, fakirlikte de iktisat orta halde olmak. Orta yürüyüşten. İnsan çok buldum diyerekten çok yemekle şey olmaz. Mesuldür yani. Çok da olsa serveti yine iktisattan ayrılmayacak. El iktisat. Fil nefakati, nefakada iktisat nısful me'işe. Kazancın yarısını temin eder. Kazancı yarı yarıya önler. Mesela bir insan 10 lirayla geçiniyorsa 5 liraya geçinir. İktisadı sayesinde. Ve teveddüdü ile nas. İnsanların kendisini nası sevdirmesi, nası kendisinin insanları sevmesi, insanların da onu sevmesi nısful akl, aklının yarısıdır. Aklı, bütün aklıyla aklının yarısına delalet eden bir insanın başkalarını sevmesi, başkalarının da onu sevmesi. Sevdiriyor. Malum ya insanlar bir şey gibidir böyle tabiri müşkül. Hayrı severler. Hayra karşı, hayır yapan insanlara karşı işlerinden bir sevgi doğar. Hayırlara karşı. Hayırlardan uzak olan insanları da sevmez insan. Cibilliyet zaten yani. Cibilliyet insaniye hayır yapan insanları sever. Hayırdan uzak olan insanları da sevmez. Cimri tabir ederiz bunlara ya. Bu cimrileri de sevmez. Demek ki insanlar kendisini sevdirebilmek için insanların en evvel önde yapacakları şey hayır hasanatlarının bol oluşlarıdır. Bu hayır hasanatı bolluğu dolayısıyla insanlar onu severler. Cimrili olursa insanlar sevmez. Bu sevdirmek aklın yarısını davet eder buyurmuş. Rahüstü sual nusul ilme. Bir de meseleyi diniyeden ya hangi bir meseleden soruyorsunuz ama güzel bir sual ile. Yani karşındakini tecrübe etmek için, karşındakini aldatmak için, karşındakinin değerini anlamak için değil de bilmediğin bir şey var. Bu bilmediğin bir şeyi öğrenmek için soruyorsun. Bu da ilmin yarısıdır diyor. Çünkü senelerce okumakla bitmiyor kitaplar. Bunların hepsini okuyayım da bulayım dersen İşin içinden çıkamazsın. İlmi bilene sordun muydu? Bir dakikada, iki dakikada hallolur mesele. Bu da ilmin yarısıdır demişler. Bunun için daima insan sorucu olmalı. Öğrenici olmalı. Revan kudai vel askeri fil emsal ve tavarani fil emsal vel askeri rabbin yüksel an inneber. Yine bir hadisiyette tekrar. El iktisat nısful ayş. Burada dedi ki el iktisat nısful me'işe. Burada diyor el iktisat nısful ayş. Ayş hayat. Hayatın yarısını iktisat temin eder. İktisada insanlar zengin de olsan alışması lazım. Bugün dünyanın bin türlü hali var. Bugün bakarsın zengin, yarın bir Allah azri bir gaza olur, bir felaket olur. Sen de düşersen bir fakirliğe. Düştüğün vakitte o zaman sıkılırsın, bunalırsın, alışmamışsın
1: iktisat haline. İktisat halde alır.

0: temin oluyor. Elmayı ikiye vererse yarısı ahlak, yarısı da ibadat-ı taat oluyor. İbadat-ı taat var, ahlak yok ise yarım durur. Yarım adam nasıl işe yaramazsa, yarım işte hiçbir şey yaramaz. Onun için dinde yarım olan doktorluğu, yarım olan adamı candan derler. Dindeki yarım olan adam da adamı dinden çıkarır derler. Allah kusurlarımızı affetsin. Tevfikat samadaniye selamat edilsin. Dünyada ahirette hakiki Müslüman olarak yaşayabilmek devlet şerefine Cenab-ı Hak cümlemizi nail etsin. Son nefeste de la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'ı ihlasla söyleyerek ahirette geçen kollarının zümresine ilak edin.
1: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

çocuklarınızın istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesi bu. Çocuklarımız bizim çağımızın insanı değildir. Kendi çağlarının, yani önümüzdeki çağın insanıdır. Kendi çağımıza, kendi gördüğümüze değil, ilerideki ihtiyaçlara göre onları yetiştirmeye gayret edelim. Çocuklarımız çok iyi yetişsin. Allah onların güzel günlerini görmeyi, o yönden de mutlu olmanızı, bayram etmenizi, çocuklarımıza nice bayramlar hazırlamamızı nasip eylesin. Hepinize en iyi dileklerimi sunarım. Dualarınızı beklerim. Bayramlarınız mübarek olsun. Her şey gönlünüzce olsun.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Yüzme, parçalama, muayene ve kontrol. Önce baş ve ayaklar ayrılmalıdır. Büyük başlarda derinin yüzülme hatları çizilerek kesilmeli, bacakların iç tarafında ve daha sonra da karnın orta hattında bu kesik hatları birleştirilmelidir. Derinin düzgün ve hasarsız yüzülmesine dikkat edilmelidir. Yüzme işlemine önce bacaklardan başlanmalı, sonra varsa yüzme makinesi ile yoksa bıçakla sürdürülmelidir. Yüzme bıçakları sivri uçlu olmamalı, küt ve kavisli olmalıdır. Yüzme sırasında derinin kıllı, kirli dış yüzeyi ve kesicinin deriyi tutan kirli elleri ete değmemelidir. Deri üzerinde yağ ve et parçalarının kalmamasına özen gösterilmelidir. Koyun ve keçilerin derileri turum çıkarılmalıdır. Bunun kolaylıkla yapılabilmesi için derinin altına hava verilerek şişirilmelidir. İç organlar dikkatli bir şekilde çıkartılmalı, normal görünümünde olup olmadıklarına dikkat edilmelidir. Kesilen hayvanlara ait hastalıklı organlar, kesim sırasında oluşan atıklar, kist hidatik riskine karşı karaciğerler ve akciğerler kesinlikle evcil veya yabani hayvanlara verilmemeli, hayvanların çıkaramayacağı derinlikte çukurlara gömülerek bertaraf edilmelidir. Normalden büyük, rengi farklı, kanı pıhtılaşmayan kokulu, iltihaplı, su keseleri ve şişkinlik bulunan dalağı, çamur gibi etler veteriner hekime muayene ettirilmelidir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Aziz ve sevgili dinleyiciler, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi cümlenizin üzerine olsun. Cenab-ı Hak Teala ve Tekaddes Hazretleri bayramlarınızı hayırlı geçirmeyi nasip etsin. Nice bayramlara eşiniz, dostunuz, sevdikleriniz ile sağlıklı, afiyetli ulaştırsın. Hem bu dünyada hem ahirette bayram etmeyi, ahirette en büyük bayrama nail olmayı nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oranın ahalisinin bazı şenlikler ve eğlenceler yaptıklarını gördü. Bunun ne olduğunu sordu. Dediler ki biz böyle Nevruz ve Mihrican'ı kutluyoruz. Bunlar bizim bayramlarımız. Demek ki İranlıların etkisiyle Nevruz kutluyorlardı. Efendimiz dedi ki Cenab-ı Hak Teala size bunların yerine daha hayırlı iki bayram ihsan edip bunları değiştirdi. Yani bunları bırakın yerine şunları bayram edinin dedi. Bu bayramlardan bir tanesini yaşıyoruz şu anda. Kurban Bayramı dediğimiz bayram. Kurban Bayramı Arapça'da Eid-i Adha diye adlandırılır. Eid-i Adha. Elif dat, sadın noktalısı dat, noktasız ha, cime benzeyen ve ye ile adha ve udhiye kurbanlık koyun manasına geliyor. Yani kurbanlıkların kesildiği, kurban edildiği bayram demek oluyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir bayramın bu kurban bayramı olduğunu, bir tanesinin de Ramazan'ın sonundaki Eydül Fıtr, yani fıtırda iftar etmekle ilgili, artık orucu bırakıp yemek yemek demek yani, Eydül Fıtr olduğunu beyan eyledi ve bunların gecelerinin gündüzlerinin çok çok sevaplı, hayırlı, bereketli olduğunu beyan buyurdu. Bir hadis-i şerifinde İbadet İbn-i Samit radıyallahu anh'ten Tabarani'nin rivayet ettiğine göre buyurmuş ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem men ahya leyletel fıtri ve leyletel adha lem yemut kalbuhu yevme temutul kulubu. Sadaka Resulullah fîmâ kal evkemâ kal. Kim fıtır bayramı gecesini, yani Ramazan bayramı gecesini ve kurban bayramı gecesini ihya ederse, ihya etmek kalkıp namaz kılmak, efendim zikir yapmak, Kur'an okumak suretiyle sevaplı faaliyetlerle doldurmak, gafil geçirmemek demek. Kim bu iki bayramın gecesini ihya ederse lem yumut kalbuhu, gönlü, kalbi ölmez. Yevme temutul kulub, kalplerin öldüğü günde onun kalbi ölmez. Biliyorsunuz kalp Arapçada iki manaya geliyor. Bir, yürek manasına, insanın göğsünde bulunan kanın vücutta dolaşmasını sağlayan bir cihaz, tık tık atıyor. Buna et parçası yürek diyoruz Türkçe'de. Bir de bununla manevi bakımdan alakası olan gönül dediğimiz, gönül de tam Arapçadaki kalbin tekallüp etmek, halden hale geçmek, değişmek, başka bir hale dönmek manasıyla tam ilgilidir. O mananın Türkçesidir tam. İkinci manası da kalbin gönül. Gönüller bazen ölür. İnsan yaşadığı halde ayakta gezer, konuşur, yer, içer, çalışır. Ama kalbi ölür. Yani maneviyatı sıfır, maneviyatı zararda, manevi yönden hasta. O zaman onun bedeninin yaşamasının kıymeti yok. Çünkü maneviyatı ölmüştür. Allah o durumdan hepimizi korusun. Bazen Cenab-ı Hak Teala imtihan için kullarını büyük fitneler, büyük imtihanlar, büyük olaylar takdir buyurur. Mukadderatın cilvesi olarak, kullarının imtihanı olarak. İmtihanlarda, fitnelerde, musibetlerde bazı insanlar imtihanı kaybeder. Yani dünyaya aldanır.

0: harama sapar, eğlenceyi tercih eder, dinini unutur, ahireti için çalışmaz, Allah'tan korkmaz, haramları yer, içer, işler. Sanıyor ki mutluyum, sanıyorum ki yaşıyorum. Halbuki kalbi ölmüştür, ahireti mahvolmuştur, maneviyatı sıfırdır, Allah saklasın. İşte insan kendisi anlayamıyor bazen, eğer böyle basireti kapalıysa, dini bilgisi yoksa, para gelirse, keyfi yerindeyse, eğlencesi tamamsa, yaşamının tam olduğunu sanıyor. Maddi açıdan çoğu böyledir. Bu devirde bu kalplerin ölme günü, kalplerin öldüğü gün, bunun çok bariz olduğunu efendim görüyoruz. Hakikaten birçok insanın kalbi ölmüş durumda. Yani elhamdülillah Müslümanım diyor, o da bir derece. Kalplerin öldüğü gün. Yani bu iki bayram gecesini ihya edenlerin kalbi ölmez. Bu ve buna benzer zamanlarda ortaya çıkan şiddetli imtihanlarda insanların kafalarının karıştığı, maddiyatla maneviyatın tercih noktasına gelindiği, pek çok kimsenin maddiyatı ve dünyayı tercih ettiği ama ariflerin ahireti tercih ettiği zamanlarda tercihini doğru yapar, kalbi ölmez ve sonunda kazanır. Başka hadis-i şerifler de var. Mesela men ahya leyalil erba fecebet lehul cennet. Kim dört geceyi ihya ederse ona cennet vacip olur. Yani cennete girer muhakkak. Leyletel arube. Yani arube terviye demek. Kurban Bayramı arefesinden bir önceki gün, hacıların Mina'ya çıktıkları gün, bu geceyi ihya eden. Ve Leyletü Arafa, Arafet gecesi. Ve Leyletü Nahr, Kurban gecesi. Ve Leyletü Fıtır, Ramazan Bayramı gecesi. Bu geceleri ihya edenle cennet vacip olur diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Tabi bu sayılan gecelerin bir kısmını artık geçirmiş bulunuyoruz. Ama not alırsınız, aklınızda tutarsınız, bundan sonra gafil olmazsınız, bu güzel geceleri ihya etme çalışırsınız. Tabi bu kurbanın gecesi gündüzü ve bu bayramın içinde yapılan her şey çok sevaplıdır. Ve bu bayramda, bu sevinçli günlerde ıstırap çeken Müslümanlara da çok dua etmeniz, etmemiz lazım. Onun için her yönden İslam aleminin dertlerini düşünün, dua edin ve elinizin uzanabildiği yerdeki Müslüman kardeşlerimize yardımcı olun. Kestiğiniz kurbanları yerlerine hediye edin fakirlere, efendim muhtaçlara. Onların hakiki hayır dualarını almaya çalışın. Geceniz, gündüzünüz hayırla, sevapla geçsin. Cenab-ı Hakk'ın rızasına vasıl olun. Allah'ın sevdiği kullar olmayı Cenab-ı Hak nasip etsin. Allah'ın sevdiği kullar olarak yaşamayı nasip etsin. Cenab-ı Hakk'ın sevdiği, razı olduğu güzel, sevabı bol amelleri işlemeye cümlenizi muvaffak etsin. Hepinizin tekrar bayramlarınızı tebrik ederim. Sevgilerimi, saygılarımı sunarım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.
1: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Bayram Söyleşileri.
1: Merhabalar sevgili dinleyiciler. Bayram özel programımıza Akra'da birlikteliğimiz başladı. Bayrama özel bir yayın akışı içerisinde birbirinden güzel söyleşilerimiz, programlarımız olacak. O söyleşilerden bir tanesi için şu an mikrofon başındayız ve bir konuğumuzla beraber hocamla daha önceden de programlar yapmıştık. Şimdi bugün buna bir yenisini daha ekleyeceğiz. Profesör Doktor Kadir Özköse bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz. Hayırlı bayramlar diliyorum.
2: Hoş bulduk Sayın Bey. Hayırlı bayramlar diliyorum.
1: Nasılsınız hocam? Bayramımız mübarek
2: olsun. Afiyetteyiz. Bütün dostların bayramını kutluyorum. Rabbim bu Kurban Bayramı hürmetine ümmeti Muhammed'in acılarını dindirmeyi, sancılarını ortadan kaldırmayı, kardeşliğini pekiştirmeyi nasip eylesin. Rabbim kendisine hakkıyla kul, Habibine gerçek ümmet olabilmeyi bu bayram günü lezzetinde hepimize nasip eylesin inşallah.
1: Amin, eyvallah. Hocam öyle güzel bir açılış yaptınız ki bu nasılsınız soruma. Yani kurbandan o zaman beklentilerimiz fazlaca olması lazım o zaman.
2: Çok fazla,
1: Bu ibadetten
2: yani,
1: edineceğimiz...
2: İyi ki kurban anı geldi de kurbiyet vaktine zaman kaldı diye sevdalandık ve iştiyaklandık bu ana.
1: Evet, elhamdülillah. O zaman bu ibadetin bir özünü anlamak lazım. Bize neler katacağını, bu ibadetin bize neler katacağını anlamamız lazım. Sözü çok uzatmadan Kurban Bayramı, kurban bize neler kattı, katacak, katmalı bunu sorayım. Kurbanın mahiyetini, anlamını, faziletini anlamak adına sizlere kulak verelim hocam.
2: Eyvallah Hüseyin'e teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle kurban kelime anlamıyla yakın olmak demek, yaklaşmak demek. Ve bu anlamda garube kelimesinden geldiği bilinen bir kavramdır kurban kelimesi. Genelde insanları Allah'a yaklaştıran ve yapılması sevap olan işler anlamına gelen kurbet kelimesi de hemen hemen aynı kökten gelmekte olduğunu biliyoruz. Bu yüzden bugün Allah rızası için ibadet niyetiyle ve muayyen yani belirli bir vakitte kesilen belirli özelliklere sahip hayvana biz kurban adını vermekteyiz ilmihal fıkı kaynaklarımızda. Kur'an'da kurban ibadeti Arapçadaki udhiyye kelimesi ile beyan kılınmaktadır. Dolayısıyla Allah için uygun olan bir hayvanın kanını akıtma ve Allah'ın rızasını gözetme çabasının adıdır kurban. Kurban vecibesi Kur'an ve sünnetle sabit olan asli bir ibadettir. Kur'an'ın Rabbin için namaz kıl ve kurban kes buyruğu İslam'daki kurban sorumluluğumuzu ifade etmenin yanında tekrar altını çiziyorum. Onun Allah için kesilmesini de gerekli kılmaktadır diyor ayet-i kerimenin Kevser suresinin 2. ayet-i kerimesinde geçen bu buyruğun anlam katmanında. Bu ve benzeri Kur'an ayetleri Allah'tan başkası adına, onun rızasından başka bir maksatla ya da Allah'ın adı anılmadan kesilen kurbanlar Allah katında makbul olmayacağını açık ve net bir şekilde ifade etmektedir bu ayetler. Ayrıca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kurban kesiniz çünkü o babanız İbrahim'in sünnetidir buyruğu kurban kesmenin gereğine özenle işaret etmektedir. Kurban kesmeye imkan bulup da kurban kesmeyen kimse bizim namazgahımıza yaklaşmasın ikazı ise Peygamber Efendimiz tarafından bu ibadeti özürsüz terk etmenin vahim bir sonucu olduğu ortaya konulmakta ve Kurban Bayramı günlerinde özellikle imkanı olan müminlerin asli görevinin kurban ibadetini yerli yerince Rabbimin buyruğuna uygun bir şekilde yerine getirmesidir. Kur'an-ı Kerim'in oğlu İsmail'e duyduğu sevginin Hazreti İbrahim için bir imtihan olduğuna işaret etmesi bize kurbanın Allah'a giden yoldaki tüm engelleri ortadan kaldırıcı özelliğini hatırlatmaya yönelik en güzel düsturdur. Çünkü Kur'an, mal ve evlat sevgisinin insan için bir imtihan olduğunu belirtmiş ve Müslüman şahsiyetlerden kendilerini Allah'ın emrine uymaktan alıkoyan her şeyden kurtulmalarını istemiştir. Bu nedenle kurban ibadeti bizde terk düşüncesini sağlar. Bizde masivadan sıyrılmayı öngörür. Bize Allah'tan gayrı her şeyden, ağyardan umut kesmeyi özetler. Tek bir yarimiz var, tek bir kapımız var, tek bir huzurumuz var. O da Hazreti Allah. Allah'tan gayrıdan medet ummanın, Allah'tan gayrıya bel bağlamanın, Allah'tan gayrıya minnet etmenin bir Müslümana yakışmayacak bir durum olduğunu, Allah'ın huzurunda alnı açık, başı dik, yüreği sağlam, gönlü nezih bir mümin kıvamına ermenin yolu olarak karşımıza çıkmaktadır kurban ibadeti. Kurban ibadeti o kadar özel dersler verir ki, asırlar önceki bir hadisenin tarihi manasından çok, yani Hazreti İbrahim'in İsmail oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmesindeki bu özel hadisenin tarihi konumundan çok, bugün Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi olabilmenin, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail gibi Rabbine teslimiyetin, Rabbimize tevekkülün, Rabbimize tevhidin, Allah'ın dinine, tevhide inanan muvahhid kul olmanın rol modelliğini, kıvamını, önceliğini ifade eden özel bir ibadettir kurban ibadeti. Kur'an-ı Kerim'deki kurbanla ilgili ayetlerden Allah'ın Hazreti İbrahim'den aslında İsmail'i değil, İsmail'e bendeliği kurban etmesini istediği açık ve seçik olarak anlatılmaktadır. Allah'ın bu isteği Hazreti İbrahim'in ilahi buyruğa teslim olup uymasıyla yerini bulmuş. Böylece Allah'a teslimiyetin, sabır ve şükrün en güzel imtihanını Hazreti İbrahim vermiştir. İşte bizden istenen de Hazreti İbrahim'in kıvamıdır. Yani en çok sevdiğimiz değerleri Allah yolunda, Allah için usulünce, Allah'ın hükmü gereğince vazgeçebilmemiz, feda edebilmemiz, her halimizle onun huzuruna, huzurunda duruşumuzun gereğidir kurban ibadeti. Böylesi bir iman ve böylesine bir bilinçli şuurla bir hayvanın kurban edilmesine gelince, o sadece kalpteki iman ve teslimiyetin görünümü, zahire aksetmesi ve bir resmediliş halidir, Allah'a aidiyetin bir ifadesidir. Kurban, kendisinden bize yadigar kalan Hazreti İbrahim peygamber gibi olmayı öğretir bize. Gönlümüzü Rahman'a, aklımızı irfana, dilimizi burhana, mallarımızı ihvana, canımızı nirana, oğlumuzu kurbana sunabilmemizin adıdır udhiyye. İşte böyleleri için kurban, kurbiyet sağlayacaktır. Kurbiyet, yani yaratıcıya yakın olma, ondan öte her şeyden uzak olmayı beraberinde getireceksin. Bu ise bu yolda kararlılık ve fedakarlıkla mümkün olacağını beyan etmektedir aşık-ı sadıklar. Cenab-ı Hak Haç suresinin 37. ayetinde şöyle buyuruyor bizlere: onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşır. Sizi hidayete erdirdiğinden dolayı Allah'ı büyük tanıyasınız diye o bu hayvanları böylece sizin istifadenize verdi. Ey Muhammed, güzel davrananları müjdele buyururken Rabbül Alemin, Peygamber Efendimiz de ayet-i kerimeyi adeta tefsir niteliğinde Sünen-i Davud'da geçen hadis-i şerifte buyuruyor ki, şunu iyi bilin ki bu bayram günleri yeme içme ve Allah Celle

0: Celaluhu zikretme günleridir. Dolayısıyla kurban keserken zikrullah yapılır. Kurban keserken muhabbet zirveye varır. Kurban keserken gönüller birleşir. Allah'a niyetimiz karar kılar. Kurban keserken gönlümüz arş-ı alaya uçmanın hazırlığına geçer. Kurban keserken aslında kesilenin kurbandan çok kendi nefsimiz olduğu bilinci içerisinde Allah-u Teala'ya bir teslimiyet şuuruna bürünmüş bir kul edasına geçmiş oluruz. Bir gün Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kurban kesen sahabeden bir şahsiyeti görmüştü. Sahabenin kurban kesen bu sahabe kesmek üzere koyunu yere yatırdıktan sonra bıçağını dilemeye çalışıyordu. Böylesine katı ve duygusuz davranış karşısında Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu ikaz sadedinde ve de bugün insanlığa örnek nitelikte hatırlatmasını yapar ve şöyle der: hayvanı defalarca mı öldürmek istiyorsun? Bıçağını onu yere yatırmadan önce onun görmeyeceği bir halde önceden bilesen olmaz mıydı? Demek ki kurban ibadeti nezaket gerektirir, nezafet gerektirir, estetik gerektirir, incelik gerektirir, sanat gerektirir, medeniyet gerektirir. İbadet ederken yıkmak, yormak, üzmek, ağlatmak, kırmak değil. İbadet ederken bizim Allah'a yaklaşmamızı sağlayan o hayvancağıza dokunmak lazım. Kucaklamak lazım, sevmek lazım. Onunla göz göze gelip kurban kesen derin düşüncelere dalıp hasbihal etmesi lazım. İncitmemesi lazım. Ortalığı kan revana kılmaması lazım. Temiz bir ortamda ve güvenli bir şekilde helal olacak bir kıvamda ve de Allah'ın istediği bir nezaket ve zarafette kurban ibadetini cümle aleme örnek olacak bir şekilde temiz, güzel ve yetkin bir halde kesmesi ve kurbanının hakkını vermesi gerektiğini ifade ediyor Peygamberimiz.
1: Bayram Söyleşileri.
0: Hac suresinin 36. ayet-i kerimesinde yine kurbanla ilgili Rabbül Alemin buyuruyor ki: kurbanlık büyükbaş hayvanları da sizin için Allah'ın dininin nişanelerinden kıldık. Sizin için onlarda hayır vardır. Onlar saf saf sıralanmış dururken kurban edeceğiniz de üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üzerlerine düşüp canları çıkınca onlardan siz de yiyin. İstemeyen fakire de, istemek zorunda kalan fakire de yedirin. Şükredesiniz diye onları böylece sizin hizmetinize verdik. Evet, Allah-u Teala bu kurban bayramı günlerinde, Zilhicce'nin 10'unda, 11'inde kurbanlıklara nasıl yaklaşacağımızın edebini öğretiyor bu şekilde. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'de, İbn-i Mace'de, İbn-i Hanbel'de geçen bir rivayet ki ayet-i kerimeyi benzer bir tarzda gündeme taşıyan Fem-i Saadet'ten, Resulullah'ın o temiz ağzından dökülen güzel sözlerle ibadetimizi, kurban ibadetimizi nasıl icra kılacağımızı anlatıyor bizlere adeta. Ademoğlu için Allah katında kurban bayramı gününde kurban kesmekten daha sevimli bir amel yoktur. Bu hayvan kıyamet günü boynuzları, kılları, tırnakları ile gelecektir. Şüphe yok ki kurbanın kanı yere düşmeden önce Allah'a ulaşır. Bu yüzden kurbanlarınızı gönül hoşnutluğu ile kesiniz diye Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem müjde vermekte, hatırlatmakta. Umarım şu an kurban kesenler, kesmiş olan kardeşlerimiz niyetlerinin halisliği, samimiyeti, içtenliği, kalitesi, güzelliği ile

0: Davud Tayyi Hazretleri'nin hizmetine bakan, yanında bulunan, onunla beraber muhabbet derslerine, sohbetlerine devam eden meşhur öğrencisi bir gün kendisine biraz et pişirdim Kurban Bayramı günü, geçen bir olay. Biraz et pişirdim, lütfen buyurun siz de yiyin diye istirham eder Davud-u Tayyi'den. Üstadının sükut etmesi üzerine eti getirir. Ancak Davud-u Tayyi Hazretleri önüne konan ete bakarak falanca yetimlerden ne haber evladım diye sorar. Talebesi bildiğiniz gibi efendim der. O büyük hak dostu o halde bu eti önce onlara götürüverelim. Yetimlerin karnı doymadan, yetimlerin gözü neşelenmeden, yetimlerin gönlü gülmeden bizim ete abanmamız edebe aykırıdır evladım. Önce onları doyuralım, sonra birlikte yeriz, olmaz mı der. Hazırladığı ikramı üstadının yemesini arzu eden samimi talebesi ise ama efendim siz de uzun zamandır et yemiyordunuz deyince Davud-u Tayyi Hazretleri sözüne devamla. Evladım bu eti ben yersem bir müddet sonra boşaltım sistemimizde dışarı çıkacaktır. Fakat o yetimler yerse ebediyen kalmak üzere bu etimiz arş-ı alaya çıkacaktır. Biraz önce hadis-i şerifte Peygamber Efendimizin verdiği müjdeyi adeta hayatına örnek alacak şekilde şekillendiren bir isimdir Davud-u Tayyi. Kurban Bayramı günlerinde İslam coğrafyasının pek çok bölgesinde öyle mahrum, öyle mustarip, öyle aç insanlar var ki onlara tattırılacak kurban etleri belki de arş-ı alaya çıkacak en güzel bayram hediyelerimiz olacaktır. Kevser suresindeki ayeti tekrar gündeme taşıyarak deriz ki ne diyordu ayet-i kerime Kevser suresinin bu 3 ayetinde? Resulüm biz sana Kevser'i verdik. Şimdi sen Rabbine kulluk et ve kurban kes. Asıl sonu kesik olan, ebter olan, şüphesiz sana hınç bekleyendir diye ifade eder. Hac suresi 32. ayet-i kerimesinde Rabbimiz her kim Allah'ın hükümlerine saygı gösterirse şüphesiz bu kalplerin takvasındandır buyurur.
1: Evet, peki hocam, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim her konuda önderimiz, rehberimiz, hayatımızı onun hayatı gibi yaşamaya gayret ediyoruz, en azından yolunda olmaya çabalıyoruz diyelim hocam. Peki Peygamber Efendimiz Kurban Bayramı'nı nasıl idrak ederdi, o dönem nasıl yaşanıyordu bu ibadet ve neler öneriyordu Peygamber Efendimiz, bu konuda da bizi aydınlatırsanız seviniriz.
0: Tabii Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda haccında 100 kurbanından 63'ünü bizzat kendileri kesmişlerdir. Kendileri kesemeyenler ise ehil birine vekalet vermeli demiştir. Fakat imkan varsa kesim esnasında huşu, tazim, ihtiram içinde herkesin kendi kurbanının hayvanının başında yanında beklemeyi bizlere Peygamberimiz tavsiye etmiştir. Nasıl mı? Yine Peygamber Efendimiz kızı Fatıma'ya şöyle sesleniyor. Yavrum Fatıma, kalk kurbanının yanında bulun. Şunu iyi bil ki onun kanından yere düşen ilk damla ile işlemiş olduğun günahlar affedilir buyuruyor. Peygamberimizin kızına verdiği bir bu müjde evlatları olarak bizlere de gelen çok özel bir müjdedir. Yine Peygamberimiz buyuruyor ki Sünen-i Ebu Davud'da geçen bir hadis-i şerifte kurban etlerini istediğiniz kadar yiyiniz. Kendiniz için ayırınız ve dağıtarak sevabını Allah'tan bekleyiniz. Şunu iyi bilin ki bu bayram günleri yeme içme ve Allah'ı zikretme günleridir. Allah Resulü'nün ailesi kurban bayramlarından bir kurban bayramında kurban kestiklerinde etlerini fukaraya dağıtmışlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ayşe'ye annemize kurbandan geriye ne kaldı diye

0: sorduğunda Hazreti Ayşe annemiz sadece bir kürek kemiği kaldı cevabını verince Resul-i Zişan Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem desene o kürek kemiği hariç hepsi bizim oldu cevabını değerlendirmesini sunmuştur. İşte Allah Resulü'nün bu nebevi ahlakından hisse alarak insanın kendisine ait olacak asıl servetin ahirete gönderebildiği hayırlar olduğunu idrak edelim sevgili dinleyenler, kıymetli dostlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Zilhicce ayının 10. günü bayram namazı kıldıktan sonra Müslümanlara kurban kesmelerinde gayretkeş olmalarını emrettiğini bilmekteyiz. Medine'de 10 yıl kaldı peygamberimiz ve 10 yıl boyunca her sene kurban kesti. Allah Resulü kurbanı çift keser, birisini kurban kesemeyen ümmeti için diğerini de hem kendisi hem ev halkı için keserdi. Kurban bayramının Arefe günü sabah namazından başladığımız ve bayramın 4. günü ikindi namazına kadar devam edeceğimiz, devam etmekte olduğumuz yani 23 vakitte yalnız başına veya cemaatle kıldığımız farz namazların arkasından birer defa söylediğimiz Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd sözleriyle tekbir getirmekteyiz. Teşrik tekbirlerini aşkla, özenle, iştiyakla seslendirmekteyiz. Erkek kadın, imam cemaat, mukim misafir, her Müslümanın üzerine vacip olan bu teşrik tekbirleri ile adeta cümle cihana Allah yolunda kurban olduğumuzu beyan etmekteyiz. Sözlerimi sonlandırmaya çalışırken fuzuli gibi düşünmemiz gerektiğini özellikle vurgulamam gerekiyor. Şair Fuzuli diyor ki, yılda bir kurban keserler halkı alem id üçün, dem bedem saat be saat ben senin kurbanınım. Demek ki kurban bayramı günlerinde alem halkı gibi biz de kurban keseceğiz. Ama 365 gün boyunca her dem her saat hak yoluna kurban olmaya özen göstereceğiz. Sanki Fuzuli bu şiirini Mevlana'dan esinlenerek almış gibi. Mesnevi'de Ulu Hünkar diyor ki, ey Ulu, tekbirin manası şudur. Ya Rabbi, huzurunda kurbanız bizler. Koyun keserken Allahu Ekber dersin ya, o geberesi nefsi keserken de işte bu söz söylenir kardeşim. Allahu Ekber dede, o şom nefsin başını kessen, kes de can mahvolmaktan kurtulsun, anla şimdi sen. Ten İsmail'e benzer, can Halil'e benzer, can bu semiz bedeni yatırdı da tekbir getirdi mi, ten kesilir, şehvetlerden, hırslardan kurtulursun, besmele ile kesilmiş temiz bir kurban haline gelirsin, der Mevlana. Dolayısıyla ten dünyasından kurtulup, can yolunda menzili maksuda ermeye çalıştığımız bu günlerde, evet, niyetlerimiz temizdi, gayretimiz güzeldi, çabamız özeldi, dostluğumuz her zamankinden daha fazla gayretliydi. Bu anlamda bayramımız bayram ola, kurbiyetimiz gerçek ola, kurbanlarımız kabul ola, arş-ı alaya giden o kurbanlarımız ilahi mahşerde bizlere şefaatçi ola. Hürmetlerimle efendim.
1: Peki Profesör Doktor Kadir Özkös hocam bizlerleydi. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yine çok
0: biz teşekkür ederiz efendim. Sağ olasınız vesile olduğunuz için.
1: Estağfurullah hocam. Akıcı güzel bir şekilde kurbanın mahiyetini ve faziletlerini anlattınız. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı bayramlar diliyoruz.
0: Hayırlı bayramlar.
1: Evet sevgili dinleyenler, bayram özel programımızda Profesör Doktor Kadir Özkös'e bizlerle birlikteydik. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyor. Tüm dinleyicilerimize hayırlı bayramlar diliyoruz.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Hazreti İsmail aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabii fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza. Madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

الرحيم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak ne dersin dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

amellerin en hayırlısı muhterem kardeşlerim, bir mümin kardeşinizi sevindirmektir bayramda. Bu fazileti de kaçırmayın. Cebinize paraları bozdurun. Şöyle koyun. Bir soktuğunuz zaman bir defa da şıp çekilecek gibi 10-20 neyse tutuşturuverirsiniz. El öperken, şey yaparken sevindirirsiniz. Konuyu, komşuyu, fukarayı, çocukları vesaireyi sevindirin. Mümini sevindirmek amellerin en faziletlisidir.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız."

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anılarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında başlıyor.

Akre stüdyolarında merhabalar, hayırlı günler, hayırlı bayramlar değerli dinleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nda bayram tadında programıyla sizlerle birlikteyiz. Mübarek Kurban Bayramı'nın ilk gününün akşam dakikalarına geldik bile. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından bize kulak veren tüm dinleyenlerimizin bayramlarını tebrik ediyoruz. Böylesi güzel, mübarek bir güne erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İlk gün tabii kurban kesim telaşı ve akabinde yavaş yavaş başlayan bayramlaşmalarla geçen bir gün. Biz de bu ilk günün akşam saatlerinde özel bir programla sizlerle birlikteyiz. Programımıza hoş geldiniz. Hangi yaşta olursak olalım hepimiz için biraz böyle çocuksu bir neşe değil mi bayramlar? Yaşımız kaç olursa olsun belki çocukluğumuzu da hatırladığımız için hakikaten bizlere birer mutluluk vesilesi olan günler. Rabbimizin bize ikramı olan müminlerin neşe, muhabbet, selamlaşma, muhabbet günleri bayramlar. İşte o günlerden birini daha erişmiş olduk. İlk bayram gününde sizlerle birlikte olacağız. Selamlarımızı, muhabbetlerimizi iletelim. Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanında bizlere kulak veren dinleyenlerimize muhabbetlerimizi iletelim. Bayramlarınızı tebrik edelim ve programımıza başlayalım. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.

Akra'da Bayram Tadında programıyla sizlerle birlikteyiz değerli dinleyicilerimiz. Bugün de özel hazırladığımız içeriklerle sizlerle birlikte olalım istedik. Tabii sadece bu programa mahsus değil, bütün bir bayram boyunca birbirinden farklı güzel ve özel programlar radyonuz Akra'da sizlerle birlikte olmaya devam edecek. Başta da dedik ya, içimizi ısıtan, bizleri sevince mutluluğa gark eden böylesi kutlu, mübarek ve özel günler, bayramlar. İçimizde, gönlümüzde çocuksu bir neşe ve heyecan olur. 7'den 70'e bu heyecan, bu sevgi, bu muhabbet herkesi kaplar. Kimileri için belki sevdiklerinden uzakta olması sebebiyle buruk geçiyor olabilir. Ama yine de bir çocuk tebessümünü görmek, bir konu komşuyla da olsa hasbihal etmek, selamlaşmak ve mümkünse sevdiğimiz insanların, akrabalarımızın, yakınlarımızın yanlarına gitmek ya da aile içerisinde olmak, işte bunlar birer muhabbet ve sevgi vesilesi olan güzel günler ve anlardır. Bazen bu bayramlar vesilesiyle göremediğimiz insanları, dostları, sevdiklerimizi, akrabalarımızı, yakınlarımızı, konu komşumuzu görür, selam verir ve muhabbet ederiz. Bazen belki onları görmek için özellikle bu günleri bekliyor da olabiliriz. Bu güzel günler Rabbimizin bize ikramı, ihsanı, hediyesi. Kurban Bayramı. Yani o kelime anlamı itibariyle de kurbiyet ve Allah'a yakın olmak. Kulluğumuzun göstergesi olarak, hamd ve şükür vesilesi olarak imkanı olanlar için kurbanların kesildiği ve bununla birlikte paylaşmanın, yardımlaşmanın zirveye taşındığı çok özel ve mübarek günler. Kimilerimiz için bulunduğu ortamda kurbanlarını keserek İhtiyacı olanlara, yakınlarına ve sevdiklerine pay etmek, kimileri için vekalet yoluyla dünyanın belki de hiç görmediği bir ucunda bir mümin kardeşine kurban hediyesinin ulaşmasına vesile olmak. Ne güzel duygular değil mi? Kimileri için yılda bir defa et yiyebilme imkanına kavuşan insanlara güzel bir hediye. Tüm yönleriyle aslında nereden bakarsak bakalım, herkes için bir muhabbet, dayanışma, yardımlaşma, sevgi ve muhabbet günleri. Hem bayramlaşıyoruz, hem şükür vesilesi olarak kurbanlarımızı kesiyoruz, hem de bundan ihtiyacı olanların istifade etmesi için buna vesile olmanın sevgisini, neşesini yaşıyoruz. Ve hep birlikte hediyeleşmiş, bayramlaşmış ve dualaşmış oluyoruz. Birbirimizi hatırlıyoruz. Diğer mümin kardeşimizi hatırlıyoruz. Uzakta olanı yakın hissetmeye çalışıyoruz. Ve hem uzakta olanı yakın hissetmeye çalışırken hem de bir manada inşallah Rabbimize de yakın olmaya çalışıyoruz. Böylesi güzel, muhabbetli, bereketli günlere başladık. İnşallah 4 gün boyunca bayramı doya doya güzel ve muhabbetle yaşayanlardan oluruz diyelim. Bayramınız mübarek olsun. Programımız devam ediyor. Güzel bir eser dinleyelim, ardından yeniden buradayız. Müzik.

çocuklarının istikbaliyle ilgilenin. Onların uluslararası birer kıymetli insan olması, uluslararası hizmetler yapabilecek vasıflara sahip yüksek insan olması için onlara yabancı dil bilen, Arapça bilen, yabancı dil bilen, bilgisayar kullanmasını bilen, görgülü, ileri, çağdaş, çağa hükmeden, çağı sürükleyen insanlara önderlik yapabilecek vasıfta yetişmesine gayret edin. Peygamber

Değerli dinleyenlerimiz, bayram tadında programımız devam ediyor. Ramazan bayramı malumunuz, bayram namazı dönüşünde ailece bir sofrada oturup bayram sofrasında buluşmanın heyecanı varken, Kurban Bayramı bundan biraz farklı. Belki yine böylesi bir yanı var ama daha ziyade bayram namazından sonra imkanı olanlar için ya da bulundukları yerlerde bu işleme katılmak isteyenler için kurban kesim telaşının yaşandığı, Allah kabul etsin diyelim inşallah, bu kurbanlarımızın Rabbimiz katında kabul olması duasında bulunalım. Elbette biliyoruz ki kesilen kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Asıl olan ve ulaşan bizim takvamız. Bir niyet ve şükür göstergesi olarak kurban ibadetini yerine getiriyoruz. Kimimiz için bulunduğu yerde bir araya gelerek yapılıyor. Kimimiz kendisi bu işlemi yapıyor ya da belirli merkezlerde yapıyor. Kimimiz içinse gerek yurt dışı ve yurt dışında vekalet yoluyla kurban kesim işlemi tamamlanmış oluyor. Allah kabul etsin diyelim inşallah, nice bayramlara erişmek duasıyla. Efendim, malumunuz bugünler aynı zamanda hac günleri. En güzel yolculuğun adı hac. İslam'ın üzerine bina edildiği 5 temel unsur arasında yer alan, Müslümanların maddi imkanları ve sağlıkları el verdiğinde yerine getirmeleri gereken farz ibadetlerden. Dünyanın çeşitli bölgelerinde yaşayan müminler arasında kardeşlik bağlarını güçlendiren, çeşitlilik ve zenginlik içinde birlik mesajı veren bir davet, ilahi bir çağrı. Bu çağrıya, bu davete erişenler kutsal topraklarda hac coşkusunu yaşıyorlar. Malumunuz tabii her ülkeden belli bir kontenjan söz konusu. İnşallah ilerleyen yıllarda bu sayının daha da artması ümit ediliyor. Hacılar dün Arafat'ta vakfeye durdular ve bugünlerde yavaş yavaş veda tavaflarını gerçekleştirecekler ve buradan ayrılmanın hüznüyle, bir yandan da ailelerine kavuşacak olmanın sevinciyle iki hali bir arada yaşayacaklar. İnşallah mebrur ve makbul olmasını niyaz edelim. Henüz gidemeyenlere, gitmek için belki uzunca bir süredir sıra bekleyenlere de inşallah kısa bir zamanda nasip olur. Kavuşmak, erişmek ve bu ibadeti yerine getirmek nasip olur diyelim. Bu mübarek günler, hac günleri, lebeyk Allahümme lebeyk nidalarının kulağımızda yankılandığı günler. Buyur Allah'ım, buyur diyerek müminlerin toplandığı arzın altın oranı. İnanç, mezhep, lisan, ırk, renk, coğrafya ayrımı yapmadan tek renk, tek yürek, aynı coşku, aynı telaş, aynı heyecanla buyur Allah'ım, buyur demek. Hac mübarek bir sefer, gönüllerin hasretiyle yandığı kutlu belde. Gidemeyenlerin ilahi daveti vecd ile beklediği mukaddes toprakların dinmeyen susuzluğu. Hac, Arafat, Halilullah'a kavuşmanın, Hira'da nebevi kokuyu almanın, bir güvercin hissiyatında beklemenin adı. Safa ile Merve arasındaki arayışın telaşı, nefsini taşlarken benlikten sıyrılıp birliğe kenetlenmenin duruşu ve kurban. İsmailce teslimiyet, yakın olma, kulluğunu hatırlama kardeşine sonra.

0: Halkı alem iyiydi çün. Ben senin saat be saat, dem be dem kurbanınam diyen şair gibi bıçağı nefsine, heba ve hevesine çalabilmektir. Kurban, şah damarından yakın olana yakın olmak. İlahi davetin çağrısına kulak vermek. Kurban, İsmail olana sabır ve teslimiyet, İbrahim olana azim ve niyet. Bize hep yakın olana, hep yakın olmak duasıyla Eidiniz Said, bayramınız mübarek olsun diyelim efendim. Akra'da bayram özel programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Bayram tadında programımız devam ediyor. Değerli dinleyenlerimiz, tabii teşrik tekbirlerini unutmamak lazım. Biz de nacizane hatırlatalım. Malumunuz Arefe günü, yani dün sabah namazı ile birlikte başlamıştı. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar da sürecek. Farz namazların ardından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah ve Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd diye tekbir getirilmesine teşrik deniyor. Aynı zamanda doğuya doğru gitmek, parlamak anlamlarına gelen bir kelime bu. Teşrik tekbirleri Arefe günü başladığı ve bayramın dördüncü günü ikindi vaktine kadar da devam edecek. Bir kez de hatırlatmış olalım bizler de.

Bayram sabahlarının coşkusu elbette bir araya gelerek bayramlaşma ve bu biraz da nerede yaşanıyor? Elbette bayram namazlarıyla camilerde yaşanıyor. Bu sabah da camiler doldu taştı. Yeryüzünün birçok yerinde, ülkemizin ve dünyanın birçok noktasında müminler bayram namazları için bir araya geldiler ve bayram namazlarını eda ederek bayramlaşmış oldular. Ve ardından kurban kesim yerlerine, evlere vesaire yerlere dağılmış oldular. Bayram sabahı deyince Yahya Kemal'in Süleymaniye'de bayram sabahı şiiri hatımıza düşüyor. Böyle birkaç kısmını, dörtlüğünü paylaşacak olursak. Artarak gönlümün aydınlığı her saniyede, bir mehabetli sabah oldu Süleymaniye'de. Kendi gök kubbemiz altında bu bayram saati, 9 asrında bütün halkı, bütün memleketi, yer yer aksettiriyor mavileşen manzaradan. Kalkıyor tozlu zaman perdesi her an aradan. Gecenin bitmeye yüz tuttuğu andan beridir, duyulan gökte kanat, yerde ayak sesleridir. Ulu mabede karıştım vatanın birliğine. Çok şükür Allah'a, gördüm bu saatlerde yine. Yaşayanlarla beraber bulunan ervahı. Doludur gönlüm ışıklarla bu bayram sabahı, diyor Yahya Kemal Beyatlı.

0: Payitaht şehir İstanbul için Süleymaniye kıymetli mabetlerden, kıymetli camilerden biridir. Tabii yerleşim yerlerine biraz uzak olduğu için, o bölgede yerleşim az olduğu için bayram sabahlarında böyle biraz buruktur, sakin geçer. Ya da kimileri için tabii buralarda namaz kılmanın daha bir manevi hazzı olduğu için daha çok itibar da görebilir. Özellikle son yıllarda artık buna Ayasofya Camii Kebiri de eklendi. Vesaire yeni camiler de eklendi. Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, İstanbul, Payitaht şehrin vesaire Selahattin camileri, Eyüp Sultan gibi nice yerlerde bayram namazları bir kez daha muhabbetle, heyecanla, aşk ve vecd ile eda edilmiş oldu. Elbette sadece İstanbul değil, birçok şehrimizde mahalle mahalle, köy köy, köşe bucak her yerde ve diğer İslam beldelerinde dünyanın dört bir yanında bayram namazları eda edilmiş oldu. İnşallah nice bayramlara erişmek duasıyla diyelim efendim. Programımız devam ediyor.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Değerli dinleyenlerimiz, programımızın bu bölümünde hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın Kurban Bayramı vesilesiyle kaleme aldığı bir baş makaleyi aktarmak istiyoruz. Malikül Mülk ve Halikül Ekvan, Raufu Rahman olan Allah-u Azimüşşan Hazretleri cümlemize, cümle akraba, ahbab-ı yaranınızla beraber nice nice uzun yıllar, gönlünüzce nice nice mutlu bayramlar nasip ve müyesser eylesin. Zilhicce ayının bayrama kadarki 10 günü çok feyizli, çok sevaplı, çok kıymetli, çok mübarek günlerdir. Hele Zilhicce'nin 9'u olan Arefe, senenin en hayırlı günüdür. O gün Rabbül Alemin sayısız kullarını affı mağfiret eyler. Malumdur ki bayramın hatırası ve mazisi Peygamber Efendimizin mübarek dedeleri olan Hazreti İbrahim ve Pak oğlu Hazreti İsmail'e kadar uzanır. Hazreti İbrahim sahih ve ilahi bir rüyasında çok sevgili oğulcuğu İsmail'i kurban etme işareti alınca durumu gözyaşları içinde ona açıkladı. O eşsiz itaatkar evlat da, "Ey babacığım, emrolunduğun işi yap. İnşallah beni sabır ve tahammül, itaat ve metanet gösteren bir kişi olarak göreceksin," diye cevap verdi. Böyle bir Zilhicce ayının 10. günü Hazreti İbrahim kurban etmek üzere olduğu İsmail'i Mekke'nin Mina semtine getirdi. Fakat bu esnada Cenab-ı Hak'tan vahiy olarak, "Ey İbrahim, sen rüyadaki emri uygulamakta sıdkı sadakatini gösterdin, imtihanı kazandın. Oğlun da emsalsiz bir itaat ve teslimiyet gösterdi. Her ikiniz de büyük sevap kazandınız. Yüksek mertebeleri erdiniz. Şimdi size oğluna bedel olsun diye gönderdiğim şu azim koçu kurban eyleyin," şeklinde emri ilahi gelince Mina'da Cenab-ı Hakk'a koçu kurban ettiler.

hatıraya binaen bizim dinimizde de her beldedeki zengin Müslümanlara, kadın, erkek, çocuk, Zilhicce ayının bu bayram günlerinde kurban kesmek vacip oldu. Aynı şekilde Hicaz'a hacca gelebilmiş Müslümanlardan hacı temettü veya hacı kırana niyet edip hem hacı hem umreyi beraberce eda edebilenlere de bu muvaffakiyet ve mazhariyetlerine bir şükrani olarak kurban kesmek o günlerde vaciptir. Allah-u Teala müminleri böyle zaman zaman çeşitli şekil ve suretlerde daima imtihan eder. İbrahim Aleyhisselam çok sevdiği değerli yavrusunu Cenab-ı Hakk'ın rızası yolunda feda ve kurban etmeye nasıl aşk-ı şevk ile tereddütsüz teşebbüs edebilmişse, Yüce Rabbimiz tüm müminlere de kendi imtihanlarını öylece kazanmayı, Allah'a böylesine bağlılık, onun rızasını kazanmak uğrunda öylesine maddi ve manevi fedakarlık şuuruna ermeyi nasip ve müyesser eylesin. Bayram münasebetiyle önemli belirtelim ki biz müminlerin ihtilaf ve tefrikasını, birbirlerine buğzu adavetini, haksız hırs ve rekabetini hiç doğru bulmayız. Dini bayramlarımızın aile içi, akraba arası ve İslami gruplar meyanında dargınlık ve kırgınlıkları kaldırmaya, birlik ve beraberliğe, muhabbet ve vahdete, böylece de kuvvet ve satvete vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan tüm samimiyetimizle niyaz ve temenni ederiz. Müslüman kardeşler, sizler de nefsaniyet ve enaniyetlerinizi kurban ediniz. Kibr-i ücbu, gurur ve kini, haset ve fesadı, gaflet ve cehaleti, inat ve dalaleti terk ediniz. Ahiret hesabından korkunuz.

0: Bir Müslümanın bir Müslümanla 3 günden fazla dargın durması, küs kalması helal olmaz. Dargınlıklarında ısrar ettikleri, küslüklerini devam ettirdikleri müddetçe her ikisi de doğru yoldan ve haktan sapmışlar demektir. Küslük inadından ilk vazgeçenin daha evvel dönüş yapması bu günahına kefaret olur, o bağışlanır. Cenab-ı Hak cümlemizin bayramlarına mübarek eylesin. Nice nice seneler, nice nice bayramlara sağlık ve afiyetle, saadetle cümlemizi erdirsin. Duasıyla baş makalesini noktalamış hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan. Biz de bu yazının bir bölümünü paylaştık. Tamamını akra.medya sayfamızda bulabilirsiniz değerli dinleyenlerimiz.
1: Bayram tadında. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram tadında.

0: bayram tadında programımız sona erdi ama bayram özel programları Akra'da yayına gelmeye devam edecek. Sevgi, muhabbet, selamlaşma, bayramlaşma günleri, bu güzel günleri yaşıyoruz çok şükür, ulaştık ve inşallah diğer günleri de sevgi, muhabbetle, neşeyle bu günlerin kadri kıymetini bilerek idrak etmiş oluruz diyelim. Hem kurbanlarımızı hem de diğer ibadetlerimizi Allah-u Teala kabul buyursun duasında bulunalım. Yola çıkanlara hayırlı yolculuklar dileyelim. Aman dikkat! Varacağımız yere bir an önce varma telaşına kapılmayalım. Hani derler ya, geç olsun güç olmasın. Hayırlı, sağlıklı, güzel bir yolculuk temenni ediyoruz. Gittiğiniz yerlere bizden de selam götürün diyelim. Sizlerin tüm yakınlarınızın, ailelerinizin, akrabalarınızın, sevdiklerinizin bayramlarını bizler de tebrik ediyoruz. Ve tüm dinleyenlerimizin de bayramını tebrik ediyoruz. Bir başka programda görüşmek temennisiyle Allah'a emanet olunuz. Hayırlı bayramlar, hoşça kalınız.
1: Bayram tadında. Büyükten küçüğe, yaşlıdan gence, evdekine, iştekine, bahçedekine, tarladakine. Ağzımızın tadı, ruhumuzun huzuru, gönlümüzün şenliği bayram geldi. Bayramın en güzel anlarının, bayrama dair haberlerin ve hayatın içinden notların yer aldığı bayram tadında sona erdi. Ağızda tat, yüzde tebessüm, gönülde huzur dolu bir bayram dileğiyle. Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
2: Kurban Bayramı tüm İslam alemine, ülkemize ve bütün insanlara hayırlı olmasını diliyorum. Tabii Kurban Bayramı'nın çok tarihi, dini ve manevi bir önemi var biliyorsunuz. İslam alemini bir araya getirmek, kardeşlik ve birlik duygularını kuvvetlendirmek ve fedakarlık hislerimizi geliştirmek. Özellikle aç, yoksul, fakir kardeşlerimize ve fakir ülkelere yardım etmemizi sağlamak, böylece İslam aleminde, hatta insanlık aleminde birlik ve beraberliği tesis etme yönü tabii son derece önemli. Bu bakımdan da çok hayırlı, mübarek bir zaman dilimin içinde bulunmaktayız. Bayramlar vesilesiyle özellikle Kurban Bayramı tabii etle beslenme yönü ağırlık kazanıyor. Tabii ki mübarek bir gıda, onu yemek de sevap, yedirmek çok daha sevap. Tabii bu beslenme süreci içinde sağlıklı olarak beslenmeye dikkat etmek lazım. Aşırı yemekten, tıka basa yemekten, mideyi ve sindirim sistemini yoracak şekilde beslenmek alışkanlıklarından vazgeçmemiz lazım. Ölçülü ve dengeli yememiz lazım. Sağlığa uygun şekilde.
1: 2 dakika. Az, öz,

0: Sen kazanırsın. Allah'ım El-Esa'ya selam olsun.
1: Allah'ım Zülkif'le selam olsun.
0: Allah'ım Muhammed'e selam olsun. Bu rüya değil. Masal, hikaye, roman değil. Film, tiyatro değil. Felsefe, ihtimaller değil. Okuyarak şahit olduğun başkasına ait bir hikaye değil. Vücuduna batan dikendeki gerçek hissiyat misali. Tam manasıyla, bütün uyaranlarıyla aklına, gönlüne, yaşam odağının eksenine hitap eden bir müjde, uyarı mesajıdır. Bilmelisin, anlamalısın, ölçüp biçmeli, analiz etmelisin. Uyandığın yeni gün, egonun, dürtülerinin, bomboş hayallerinin peşinde ziyan olmasın. Ölümün varlığı, gerçekliği ve kaçınılmazlığı gibi aldığın kararların, çizdiğin, izlediğin, takip ettiğin yolun yaşantının sonrası yargılanacaksın. Mesulsün, kaçamazsın, kurtulamazsın, tekrarı yok hayatının. Tüylerin ürpersin. Kalbin korku ve endişeden güm güm atsın. Yüreğin ağzına gelsin. Dizinin bağı çözülsün. İçin çiz etsin. Bu sensin.
1: Yanındaki arkadaşın, dostun, yoldaşın değil.
0: Pişman ol. Çıkış ara. Çabala. Çamur bataklığında boğulup gitme. Allah'ın vaadi gerçektir, haktır. Onun ipine sarıl. O ip, o ipe sarılacak irade sende. Allah'a yönelir, yalvarırsan, çabalarsan, bil ki Allah affı sever, kuluna merhamet eder. Onun gayretini, samimiyetini görür, temizler, hidayete erdirir. O severse kurtulursun, kazanırsın.
1: Bu kazandığın 5 yıldızlı tatil değil, paramparça değil, anlık zevk değil, uçucu, geçici, sanal zevklerle uçmak değil.
0: Rabbinin hoşnutluğu, sonsuzluk, esenlik, cennet ve nimetleri kazanırsın, sen istersen.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

0: Kurban Bayramı özel sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Çok değerli ve çok sevgili Akra dinleyicileri, size bu bayram mesajımı Mekke-i Mükerrememizden veriyorum. Elhamdülillah en mukaddes beldemizden veriyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine-i Münevvere'ye vardığı zaman oradaki insanların bir takım merasimler yaptıklarını, eğlenceler, oyunlar tertiplediğini gördü ve sordu, ne yapıyorsunuz, bunlar nedir diye. Dediler ki, bunlar bizim adetimiz ya Resulallah. Evvelki yıllardan beri babalarımızdan gördüğümüz şekilde yapıyoruz. Böyle kutluyoruz bu günleri dediler. Nedir bu günler? Nevruz ve Mihrican günleri. Yani gecenin gündüzün eşit olduğu ilkbahar ve sonbahar günleri. Yani eski İranlıların ananevi bayramları. Onu öğrenince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyurdu ki, Allah-u Teala Hazretleri size bunları değiştirdi. Bunların yerine bunlardan çok daha hayırlı iki bayram ihsan etti. Onlardan birisi Ramazan bayramıdır. Oruç tuttuktan sonra yaptığınız Ramazan bayramı İdül Fıtır. Ötekisi de Kurban bayramıdır. Yani hacıların hac vazifesini yaptığı Arafat'tan sonra Mine'ye geldikleri günkü bayramdır dedi. O halde bizim bu Kurban bayramı dediğimiz bayram ve Ramazan'dan sonra yaptığımız bayram, bu iki bayram Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bildirdiğine göre Allah'ın bize emrettiği, tavsiye ettiği, ihsan ettiği, ikram ettiği iki mübarek bayram günüdür. Hakiki bayram günleridir. Bu Kurban Bayramı kameri ayların Zilhicce ayının 10. gününe rastlar. Zilhicce ayının 10. günü yani hacıların Arafat'a çıkış tarihleri Zilhicce'nin 9'udur. 10. günde Arafat'tan Müzdelife'ye gelip Müzdelife'den sabah namazını kıldıktan sonra Mine'ye hareket ettikleri gün Kurban Bayramı'nın 1. günüdür. Mine'ye gelince Cemretül Akabe'yi atarlar ve şey yaparlar, kurbanlarını keserler. Kurban kesmek bu bayramın en önemli faaliyetlerinden birisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri mübarek sözlerini tekrar ederek okuyayım. Buyurmuşlar ki, ma amile ibnu ademe yevmen nahri amelen ehabbe ilallahi teala min demin yuhraku illa en yekune rahimen tusalu ve innehu leteyti yevmel kıyameti bi kurunuha ve azzafiha ve eşariha ve innet deme le yaka'u indallahi bi mekanin kable en yaka'a ilel ardı fe tayyibu biha nefsen fe inneha sünnetu ebiküm İbrahim aleyhisselam buyurdu. Hadis-i şerif bu. Şimdi bunun güzel manasını açıklayalım. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde, efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor, koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani Kurban Bayramı'nın 1. günü, Zilhicce'nin 10'u. Bu ne yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın Kurban Bayramı'nda en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allah-u Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki, bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Ve kurbanın kanı yere daha damlamadan Allah-u Teala Hazretlerinin huzurunda kabul mekanına ulaşır. Allah-u Teala Hazretleri daha kanı yere düşmeden kabul eder. O halde bunu güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. Çünkü bu babanız, atanız İbrahim Aleyhisselam'ın sünnetidir buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Demek ki bu Kurban Bayramı hepimize mübarek olsun. Allah-u Teala Hazretleri bu güzel günün hayrını, bereketini, sevabını, manevi nimetlerini, ikramlarını hepimize ihsan eylesin. Böyle güzel bayramlara mutlu olarak, rahat olarak, huzurlu olarak, afiyet ve saadet üzere nice seneler ulaşmayı nasip eylesin. Hele böyle Mekke-i Mükerreme gibi güzel bir yerde hac yaparak bu bayramı karşılamayı sizlere de temenni ediyorum. Allah sizlere de nasip eylesin. Bu bayramda en önemli işlerden birisi kurban kesmektir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bunu beyan ediyor bu hadis-i şerifinde. Bunun hakkında izahatı yapacağım. Bir de akrabayı gözetmek, hem ziyaret ederek gözetmek hem de mali bakımdan destek olarak gözetmek, ikisi de çok önemli olduğunu bu hadis-i şerifte efendim öğrenmiş oluyoruz. Bir takım olaylar, hatıralarla konuşmamı şöyle hatırda kalacak hale getirmek istiyorum. Bedevinin birisi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretlerinin yanına gelmiş efendim bir keresinde. Buyurmuş ki Peygamber Efendimiz'e selam verecek, tabii dışarıdan geldi bedevi, çölden gelen. Yani böyle temiz, tertemiz zihinli, açık kalpli insanlar bunlar, sade kimseler. Demiş ki Esselamu aleyke yebne zebihayn. Peygamber Efendimiz'e ya Resulallah sana selam olsun demiyor da yebne zebihayn. Ey iki kurbanın torunu, oğlu olan Peygamber sana selam olsun diye böyle selam vermiş. Yebne zebihayn. Zebihayn kurban, iki kurban demek. İki kurbanın oğlu sana selam olsun demiş. Peygamber Efendimiz de bu ifadeden tebessüm buyurmuşlar, gülmüşler. Sorulmuş yani ne demek iki tane kurban? İki kurban şu, birinci kurban İsmail Aleyhisselam. Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allah-u Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz demin okumuş olduğum hadis-i şerifte sevgili dinleyiciler diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki men vecede si'aten felem yudahhi fela yakrabenne musallana. Yani bu ağır bir söz, bunu da nakletmek istedim size. Kim elinde maddi imkanı varken, mali genişliği varken, kurban kesebilecek parası, pulu, imkanı varken kurban kesmezse bizim şu namaz kıldığımız namazgahımıza, mescidimize yanaşmasın, yanımıza gelmesin buyurmuş. Yani sevmiyor Peygamber Efendimiz, sevmeyecek kesmeyeni, gelmesin yanımıza madem kesmiyor, bu güzel vazifeyi yapmıyor, ben onu istemiyorum manasına. Yani iyi Müslüman değil demek oluyor. O bakımdan kurban önemli bir olay. Hazreti Fatıma anamızla Hazreti Ali Efendimiz'den iki söz nakletmek istiyorum. Birisi Hazreti Fatıma anamız kurban kesildiği zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki kumi ila udhiyyetike feşhediha, git kurbanının başında bulun, kurban edilişine şahit ol, fe inneleke bi evveli katretin takturu min demiha en yağfira leki ma selefe min zembiki. Yani geçmiş günahlarından ne varsa onların İlk damlayla beraber affedilmesi mükafatı var. Git kurbanının kesilmesini seyret demiş Fatıma anamıza Demek ki onun bir hatırası. Tabii ona çok, onu çok sevdiğimiz için söylüyorum. Hazreti Ali Efendimiz de, ondan da bir söz nakledeyim. Hazreti Ali'yi seven kardeşlerimiz memnun olsunlar diye söylüyorum, okuyorum. La tazvah daha yakım vel Yahudu veren Nasara. Yani kurbanlarınızı Yahudi ve Nasraniler kesmesin. Yani onlara kestirmeyin, kendiniz kesin. Yani mümin olarak, mümin kimse kessin diye tavsiye buyurmuş. Şimdi gelelim Bedevi'nin Peygamber Efendimiz'e ey iki kurbanın oğlu demesine. Birinci kurban İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'dan bu koyun kurbanı anevi olarak, vacip olarak geldi. Kesiyoruz. Efendim Allah kabul eylesin. Durumu müsait olup da kesmeyi nasip eylesin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz keserdi. Şöyle onun hatırası. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izan sarafa min bidir adha. Kurban bayramı namazını kıldıktan sonra yü'tâ bi kefşeyn semineyn akraneyn emlehayn fi musallahu. Namaz kıldığı yere iki tane betli, boynuzlu, beyazı siyahından daha çok olan koç getirilirdi Peygamber Efendimiz'e. Bakın ne kadar hoşunuza gidecek. O mescitte daha ayaktayken ve bir tanesi kesilirdi kendisi tarafından Peygamber Efendimiz'e ve Peygamber Efendimiz şöyle dua buyurmuş. Allahümme haza an ümmeti cemi'an men şehide leke bit tevhid ve şehide li bil belag. Ya Rabbi bu kestiğim birinci kurban bütün senin birliğini kabul eden ümmetim, benim peygamberliğimi kabul eden bütün ümmetim namınadır. Onlar için kesiyorum bu birinci kurbanımı derdi. Sonra ikinci kurban getirilirdi. Onu da kendisi için keserdi ve derdi ki feyekulu haza an Muhammedin ve Ali Muhammedin. Bu Muhammed'indir. Yani kendi adını kendisi söylüyor. Bu Muhammed'indir Ya Rabbi ve Muhammed'in ailesindir. Ali Muhammed'indir. Ne yapardı? Feyyut'imuhuma cemi'an lil mesakin. Bütün bu kestiği iki kurbanın etlerini fakirlere dağıtırdı. Ve ye'külühü ve ehlühü, tabi kurbanın etinden kendisi de ailesi de yerdi. Yani yenmesi yanlış ve yasak olmadığını gösteriyor bunlar. Evet, Hazreti İsmail Aleyhisselam zamanından böyle kurban kesilmesi bir adet. Tabi fukara istifade ediyor, bayram ediyor. Yemeklerin en kıymetlisi et yemeği olduğundan bu et yemeğini bulamayan fakirler kurban bayramında ziyafet oluyor. Müslümanlar arasında bir muhabbet oluyor, bir bolluk oluyor. Çok hikmetleri var. Yani saymakla bitmeyecek kadar. Birinci kurban İsmail Aleyhisselam'dı. İki kurbanın oğlu nasıl oluyor Peygamber Efendimiz? Onu da merak ediyorsunuzdur. Onu da şey yapalım. Feinne Abdülmuttalib'i lemma emere bi hafri zemzem. Abdülmuttalib Peygamber Efendimiz'in dedesi Mekke'ye hakim oldu. Biliyor bu Kabe'nin yanında bir zemzem kuyusu vardı ama düşmanlar geldi bunu kapattılar, doldurdular içini, yerini de kaybettiler. Neresi acaba bu meydanın, neresiydi bu kuyu bilinmiyor. Onu çıkartmak istiyor. Nezir etmiş. Eğer işim kolay olur, kuyuyu bulursam ve suyu çıkartırsam

keşke bununla ben evlensem diye kendileri teklif ederlerdi. Yani bizimle düğün yap, bizimle evlen diye öyle bir güzelliği vardı. Halaları dayanamadılar. Dediler ki Abdülmuttalib'e bunu şey yapma, kurban etme. Evet sözün söz ama bunu kurban etme. Bunun yerine Allah'a deve nezret. Kaç deve olursa, işte kaç deveye razı olursa, Allah'ın rızası kaç devede olduğu anlaşılırsa onları kesersin dedi. Böylece Abdullah kurban edilecekken halaların onu çok sevmesi ve korumak istemesi dolayısıyla deveye döndürüldüğü iş ve kuralar çekildi. 100 deve çıktı mukabilinde. O 100 deveyi Abdülmuttalib kurban kesti. Böylece Abdullah da yaşadı. Tabi Amine Hatun ile evlendi. Oradan Peygamber-i Zişanımız Server-i Kainat Muhammed-i Mustafa dünyaya geldi. Allah tabi onu kurbanlık olarak şey yaptı ama kurada öyle çıktı ama kestirtmedi. Böylece Peygamber Efendimiz hem İsmail Aleyhisselam'ın torunu olduğu için bir kurbanlığın oğlu oluyor. Hem de babası Abdullah da kurban edilecek gibi olduğundan ikinci kurbanlığın oluyor. İki kurbanlığın oğlu diye bunu bilen bedevi gelmiş öyle selam vermiş. Ey iki kurbanlığın oğlu selam olsun sana diye selamı öyle vermiş. Evet bu kurban bayramında kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn-i Erkam radıyallahu anh Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Tabii mali durumu müsait olmayanlar kesemez. Beni Haşim, Peygamber Efendimiz'in kabilesi yakın akrabaları uzun seneler borçtan dolayı, kıtlıktan dolayı kurban kesememişler mesela. Olabilir. Mali durumu müsait olmadığı zaman kesilmeyebilir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli diye söylemiştim demin. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Arapçada sıla hem bağlantı demek hem de ikram ve bağış ve ihsan manasına da geliyor. Sıla-i rahim yani akrabaya da bir şeyler verecek. Peygamber Efendimiz insanların sıla-i rahime en çok riayet edeniydi. Bütün bağlara riayet ederdi Peygamber Efendimiz. Akrabalarını unutmazdı. Hicret yolunda kendisine süt ikram etmiş olan kadını hiç unutmadı. Her zaman iltifat ederdi. Kendisini küçükken bakmış, süt vermiş olan süt annesini unutmadı. Süt kardeşlerini unutmadı. Hatta Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Peygamber Efendimiz Kuba köyüne geldi. Birkaç gün orada kaldı. Ondan sonra bir cuma namazında giderken yolda cuma suresi indi. Cuma namazı kıldı. Medine'ye öyle girdiler. Her cumartesi adeti oldu ondan sonra. Kuba'ya ziyaret ederdi. Yani uzak bir mesafe. Yürünerek böyle bayağı bir mesafe. Zor gidilir. Ama her cumartesi Kuba'ya sevgisini, vefasını devam ettirdi. Hadis-i şerifi var. Cumartesi kim evinde boy abdesti alır, tertemiz temizlenir. Ondan sonra Kuba mescidine gelir de orada iki rekat namaz kılarsa bir ömre sevabı kazanır diye. Elhamdülillah şeye gittiğimiz zaman Medine-i Münevvere'ye ziyarete gittiğimiz zaman cumartesileri biz de bu emrini tavsiyesini yerine getirmeye çalışıyoruz. Bir ömre sevabı, büyük bir sevap tabii. Ömre yapmış

0: gibi sevap kazanıyor. Yani Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Selam vereceksin, tanışacaksın, davetine icabet edeceksin, hastalandığı zaman ziyaret edeceksin, vefat ettiği zaman cenaze namazını kılacaksın, vefatından sonra vefa göstereceksin, çoluk çocuğuna, geride bıraktıklarına göz kulak olacaksın, bakacaksın. Hasılı İslam çok güzel bir din. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar. Dargınlar barışsın, akrabalar birbirlerini ziyaret etsin, dost olsunlar, muhabbet olsun, dostluklar gelişsin, kuvvetlensin. Sonra tabii kabir ziyaretleri çok önemli. Biz İstanbul'dayken tabii Ebu Eyyub el-Ensari Efendimizin kabrini ziyaret ediyorduk. Çok sevdiğimiz İstanbul'umuzun medarı iftiharı bir sahabi. Tabii her beldede oturan kardeşlerimizin ziyaret edeceği mübarek insanlar vardır. Kabirlerini ziyaret edecek. Annesi babası vardır, dedeleri vardır. Kabristan'da nice akrabaları vardır. Onları ziyaret edecek, selam verecek, dualar edecek, Yasinler okuyacak. Onları da bayramda sevindirecek. Çünkü onlar da sevinirler kendisini ziyaret edenden, kendisine Kur'an okuyandan. Benim çok memnun olurlar. Onları da sevindireceğiz. Akrabaları da ziyaret edeceğiz. Kurban da keseceğiz. O manevi sevaplar alacağız. Haseneleri, koyunun tüyleri sayısınca haseneleri kazanacağız. Birlik ve beraberlik olacak. Sevgi olacak. Yardımlaşma olacak. Müslümanlar birbirleriyle ilişkilerini kuvvetlendirecekler. İslam dini sosyal yönü ve böyle insanlar arasında sevgi bağlarının kuvvetli olmasına çok dikkat eden bir din. Bir Almanya'daki kardeşimiz anlatmıştı. Bir Alman varmış, hep Türklerle düşüp kalkıyor, oturuyor, konuşuyor. Onların arasına sokuluyor. Demişler ki ya sen Almansın. Niye böyle Türklerin yanında çok görünüyorsun, hep onların yanına gidiyorsun. Demiş ki bunların arasında öyle sevgi var, öyle muhabbet var, öyle bağlılık var, öyle fedakarlık var ki Almanlar arasında bu yok. Soğuk Almanlar birbirleriyle. Onun için ben bunu sevdiğim için bunların arasına sokuluyorum. Bunların bu muhabbetinden zevk duyuyorum. Bunlara hayranlık duyuyorum demiş. Görüyorsunuz sevgili dinleyiciler, Türkiye'de biliyorsunuz bir Alman usulü diye bir şey vardır. Herkes otobüse bindi mi cebine kendisi sokar elini, parasını çıkartır, kendi biletini kendi verir. Bu Alman usulü. Yani herkes kendi işini kendisi görüyor filan. Tabii bu bir şeye dayanıyor. Bir adet. Efendim herkes tabii kendi masrafını çeksin. Ama Alman adeti bu. Bizim adetimiz nasıl? Bir tanemiz çıkar, ikram olsun diye herkesin biletini alır. Tamam, rica ederim. Rica ederim. Önce ben vereyim filan diye de hatta bazen cevabı kazanmak için birisi ötekisinin önüne geçmek ister. Ötekisi yok, rica ederim. Ben vereceğim der filan. Bu neyi gösteriyor? Müslümanların birbirleriyle olan fedakarlıklarını, ikramlarını, hediyeleşmelerini gösteriyor. Peygamber Efendimiz diyor ki hediyeleşin, sevginiz, muhabbetiniz artar. Hediyeleşmek bir sanat bence. Yani hediye seçmek bir sanat. Karşısındakinin gönlünü hoş edecek hediyeler bulmak çok güzel bir şey. Tabii biz her şeyden önce Allah'ın kuluyuz. Her şeyimiz Allah'ın rızasını kazanmak esasına bağlıdır. Her şeyden önce ahireti düşünürüz, sevabı düşünürüz. Onun için sevaplı şeyleri kaçırmayacağız. Bayram namazı, tabii bayram namazına da çoluk çocuğumuzu giydireceğiz. Tertemiz, gusül abdesti alacağız. Güzel kokuları süreceğiz. Temiz elbiselerle bayram namazına gideceğiz. Bayram namazı vacip, öteki namazlar farz. bayrama gidip de öbür namazlara gitmemek olur mu? Olmaz. Tabi farz vacipten daha kuvvetli. Olsun, işte bayram namazında camiye gelir, o muhabbeti görür. Hani rahmetli Yahya Kemal Beyatlı büyük şair nasıl böyle bayram namazını bir Süleymaniye'de muhteşem bir bayram namazı nasıl şiire geçirmiş anlatıyor, nasıl memnunluk duyuyor. Bizim kültürümüzde o bayramların, o bayramdaki güzelliklerin tarifi mümkün değil. Çok önemli şeyler. Çocuklar tabii o bayram namazını kılacaklar, erken kalkacaklar. Tabii bayram namazını kılmadan önce sabah namazı oluyor. Sabah namazına gidecekler. Sabah namazından bayram namazı vakti işrak vaktidir. İşrak vaktine kadar camide oturmayı öğrenecekler. İşrak vaktine kadar bekleyip de iki rekat namaz kılmak başka zamanlarda da çok sevap. Yani bayramın dışındaki zamanlarda da çok sevap. Kabul olmuş tam bir hac ve ömre sevabı var. Allah razı olsun hocamız Mehmet Zahid Kotgül Cennet Mekan bize bunu, bu adeti aramıza yerleştirdi. İskender Paşa da her sabah bunu yapardı. Biz de öğrendik Peygamber Efendimizin bu sünnetini, tatbik etmeye başladık. Tabii sabahleyin kalkacak, gusül abdesti alacak, sabah namazına gidecek, sabah namazını kılacak. Sabahtan işraka kadar beklemek zaten bir hac ve ömre sevabı kazandırıyor. Onu kazanacak, kurban bayramını kılacak, hutbeyi dinleyecek. Bazısı namazı kılıp gidiyor. Hayır, hutbeyi dinleyecek. Hutbe de çok önemli. Hutbeyi dinleyecek. Ondan sonra evine gidecek. Çoluk çocuk işte bayram geldi, kapıda karşılayacaklar. El öpecekler, hediyeler verilecek. Ondan sonra kurbanın kesilmesi başlayacak. Çünkü o günün en sevaplı işlerinden birisi bu. O bittikten sonra o işlemler, telaşlar kolaylandıktan sonra ziyaretler başlayacak. Büyükleri, küçükler ziyaret edecekler. Komşular birbirlerini ziyaret edecek. Tertemiz elbiselerle tatlı bir bayram, çok güzel bir şey olacak. Allah Teala Hazretleri, sevgili Akra dinleyicileri, hepinizden razı olsun. Hepinizin bayramını kutlarım. Hepinizi tebrik ederim. Allah nice bayramlara erdirsin. Dünyada mutlu yaşasın. Ahirette mutlu ve bahtiyar eylesin. Ahirette de bayramların en büyüğü olan Allah'ın rızasına erip cennetini, cemalini görmeyi cümlemize nasip eylesin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sevgili Akra dinleyicileri.
1: Kurban Bayramı Özel Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esat Coşan'ın Kurban Bayramı üzerine yaptığı sohbeti istifadenize sunduk. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz.
2: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

gayzını, kinini, kızgınlığını yutar. Müttaki kullar. Vel kâzımînel gayzı. Yani kızmış birisine. Eline bir geçse parçalayacak. Ne kadar kızmış? Tir tir titriyor sinirinden. Çok fena kızmış. Neden? Çok kızdırmış öteki adam da. Olmayacak. Bir şeyler yapmış. Gel de kızmadı. Sen olsan sen de kızarsın. Ben olsam ben de kızarım. Ama müttaki kullar ne yaparlar? Vel kâzımînel gayızlı. Gayızını, kinini, kızgınlığını haklı da olsa yutar. Kini yok. Yani adam hak etti ama kızılacak gibi bir şeyler yaptı ama üzdü, kırdı, döktü vesaire ne yaptıysa yaptı ama bu affediyor. Çünkü affetmeyi Allah çok seviyor. Vel kâzımînel gayız kızgınlığını yutuyor. Yani kızgınlığını devam ettirmemek, nefsine hakim olmak, kızmamak çok önemli. Peygamber Efendimiz'e birisi ashabtan Rıdvanullah Aleyhi Mecmen gelmiş. Ya Resulallah evseni bana bir nasihatte bulun, tavsiyede bulun diye nasihat istemiş. Peygamber Efendimiz'e bazen gelirlerdi böyle söylerlerdi. Evseni bana bir nasihat et ya Resulallah. Peygamber Efendimiz buyurmuş ki la tagdab, kızma. Üç defa sormuş yani üçüncü soruşlarının sebebi ne? Yani daha başka bir nasihat etsin filan diye. Her seferinde Peygamber Efendimiz la tagdab buyurmuş. Gazaplanma, kızma. Yani kızgınlığını yut. Takin bir insan ol. Tabii bu biraz zor. Ben biliyorum. Biraz ben asabiyim. Kendi kendime bakıyorum. Asabiyim. İnsanın kızgınlığını, asabiyetini yutması falan kolay değil ama mümin mümine karşı şefkatli olacak. Akrabasına, dostuna, yakınına karşı, kendisine karşı hata işlemiş bile olsa kızgınlığını yutacak. İnfak eder, kızgınlığını yutar. Vel afine aninnaz. İnsanların kendisine karşı hata, kusur işlemiş, suç işlemiş olanlarını da affeder bunlar diye bildiriyor. Demek ki affetmek de büyük bir sıfattır. Müttakilerin, cennetliklerin sıfatıdır. Onun için affedici olalım ve bu dargınlıkları bayramda izale etmeye, bitirmeye başlayalım.

İşte bayram içindeyiz. Kardeşçe yaşayalım. Barışalım, birleşelim. Biz safız, temiziz, dostuz, fedakarız, kibarız, zarifiz, müeddibiz, münevveriz.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hacılar ve umre yapanlar Allah'ın ziyaretçileri ve ona gelen elçileridir. Ondan istediklerinde onlara verir, istiğfar ettiklerinde onları affeder, ona dua ettiklerinde dualarına karşılık verir. Birisi için şefaat ettiklerinde şefaatleri kabul edilir. Sehl İbni Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, telbiyede bulunan hiçbir Müslüman yoktur ki, onun sağında ve solunda bulunan taş, ağaç, sert toprak onunla birlikte telbiyede bulunmasın. Bu iştirak, sağ ve solunu göstererek, şu ve şu istikamette arzın son hududuna kadar devam eder.

İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, beyti, Kabe-i Muazzama'yı kim 50 defa tavaf ederse, günahlarından çıkar ve tıpkı annesinden doğduğu gündeki gibi olur. Ebu Bekir bin Abdullah radıyallahu an anlatıyor. Bir kadın Resulullah aleyhissalatu vesselama gelerek, ben hac etmek için hazırlık yapmıştım. Bana bir mani arız oldu. Ne yapayım? Resulullah, Ramazan'da umre yap. Zira o ayda umre tıpkı hac gibidir buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, hiçbir kul kurban günü Allah indinde kan akıtmaktan daha sevimli bir iş yapamaz. Zira kesilen hayvan, kıyamet günü boynuzlarıyla, kıllarıyla, sınnaklarıyla gelecektir. Hayvanın kanı yere düşmezden önce Allah indinde yüce bir mevkiye ulaşır. Öyleyse onu gönül hoşluğuyla ifa edin.

Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama hangi haç daha efdaldir diye sorulmuştu. Yüksek sesle telbiye getirilip kurban kesilerek yapılan haç diye cevap verdi. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Akra İbnül Habis radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselama hac her sene midir, ömürde bir kere midir diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam bir keredir. Fazla yapan nafile olarak yapmış olur diye cevap verdi. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah aleyhissalatu vesselamın şu sözünü rivayet etmiştir. Hac yapmak isteyen acele davransın. Hazreti Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselama umre vacip midir diye sorulmuştu. Şu cevabı verdi. Hayır, ancak umre yapmanız faziletli bir ameldir. İbn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Beytullah etrafındaki tavaf namaz gibidir. Ancak bunda konuşabilirsiniz. Öyleyse, kim tavaf sırasında konuşursa sadece hayır konuşsun. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kişi tavaf için bir ayağını koyup diğerini kaldırdıkça, her adımı sebebiyle Allah onun bir hatasını siler ve bir sevap yazar. Hacı Kâbe'de son tavafını yaptığı zaman, annesinden doğduğu günkü gibi günahlarından arınır. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemazi-el-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası belde-i haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti.
Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha! Benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha! Burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra, söyleyin, tebliğ ettim mi? Diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine, evet dedik. O da, Allah'ım şahit ol, buyurdu.

Ebu Ümame radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim her iki bayramın da gecesini Allah'tan sevap umarak ibadetle geçirirse, kalplerin öldüğü günde kalbi ölmez.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı." Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. "O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele."
1: Bayram Söyleşileri.
2: Kıymetli dinleyenlerimiz, Akra'da yine özel bir programla birlikteyiz. Selamlarımızı, hürmetlerimizi iletiyoruz. Kurban Bayramınızı tebrik ediyoruz. Çok şükür bir bayrama daha kavuşmuş olduk. Programımızda kıymetli bir hocamız, bir misafirimiz var. Kendileriyle hasbihal edeceğiz. Bayram ve manasına ilişkin felsefe ve din bilimleri öğretim üyesi doçent doktor Ahmet Canan Karakaş hocamız bizlerle birlikte. Efendim, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Zilhicceniz hayırlı mübarek olsun. Günlerin feyzi bereketi cümle dinleyenlerin ve ümmeti Muhammed'in üzerine olsun temennisiyle başlayalım.
2: İnşallah hocam. Bayramınızı da tebrik ediyoruz aynı zamanda. Bizler
3: teşekkür ederim. Hayırlı bayramlarınız olsun.
2: İçinde bulunduğumuz bu mübarek günlerin manasıyla isterseniz başlayalım. Hepimiz için kurban kelimesinin günlük hayatta farklı karşılıkları olabilir. Bunun tabii birçok boyutu da var. İsterseniz bu kelimeden aslında tam olarak ne anlamalıyızla başlayalım. Ne dersiniz hocam?
3: Tabii ki hay. Ama önce bir tarihselliğinden başlayarak kısa bir şekilde bir vurguda bulunup oraya atlamak istiyorum.
2: Peki, buyurun hocam.
3: Şimdi kurban ibadeti, evet, Hazreti Adem'in çocuklarıyla beraber başlamakla beraber bizim ibadet olarak algıladığımız kurban daha yakın bir dönemden Hazreti İbrahim, Allah'ın haliliyle beraber, onun verdiği sözle beraber başlamış. Burada bir babanın 90 sene evladı olmayıp bir erkek evladı oluşundan sonra Allah'ın tekrar onu kendi elleriyle, babasının elleriyle feda etmesini istemesi manidardır. Genel anlamda şöyle bir baktığınız zaman fıtri olarak erkekler oğul ister, analar kız ister. Dolayısıyla İsmail aleyhisselamın yerine de koç gönderilmesi, yani sığır ya da inek ya da affedersiniz koyun şeklinde, dişi koyun şeklinde değil de koç gönderilmesi bile bu anlamda manidardır. Bu ne demek? Yıllarca evlat verilmemiş, gelen evlat büyüyüp serpilmeden daha süt kuzusu dediğimiz yaşta, ancak mümeyyiz çağına gelmiş, 7-8 yaşlarına gelmiş bir çağda, tam oyun çağında geri alınma emrinin gelmesi, yani imtihan çok ağır. Bu ne demek? Bu şu demek. Özellikle koça, yani somuta dönüştürüldüğünde, insandan çıkıp maddeye dönüştüğünde bugün bile gözlemlediğimiz bir şeyler var. Mesela hedonik alışveriş tutumları diye bahsettiğimiz hazcı alışveriş ya da kısaca toplumda geçer akçesiyle tüketim çılgınlığı dediğimiz şeyler var. Sahip olmak, sürekli biriktirmek. Hümeze suresinde var. Ondan sonra hemen El-Hakimü't-Tekâsür diye okuduğumuz Tekâsür suresinde var. Biriktirme, yığma, biriktirme, yığma ve ondan medet bekleme, güç devşirme. O elinden alındığında sen güçlü müsün, değil misin? Bu asıl olan belki de. Ya Allah-u Teala soyut aşkın bir varlık ama koç ya da mal ya da meta, para, güç, bunlar ise nedir? Somut varlıklar. Şimdi zamanın dehrinde öyle atfedilir. Ben öyle duydum. Mehmet Zahid Kotku rahmetullahi aleyhe 3 tane böyle misafir gelmiş Anadolu'nun çeşitli yerlerinden, birbirini tanıyan 3 kişi. Namazdan sonra işte o meşhur mekanda, küçük kenardaki o tefrişatta oturmuşlar. Efendim işte biz sizi rehber olarak seçmek istiyoruz, öyle üstad bilmek istiyoruz falan. Girizgahtan sonra evladım demiş, neyi çok seversiniz? Ya işte onlar tevazu gösterecekler ya. İşte hayvanlardan en çok neyi seversiniz demiş. Aa, hepsi çok mübarek, hepsini severiz falan. Peki en sevdiğiniz yemek, aa, ayırt edilir mi, nimettir, hepsini seviyoruz. En sevdiğiniz çiçek, hepsini Allah yarattı falan. Evladım gidin önce sevmeyi öğrenin demiş. Yani gördüğün şeyi sevmiyorsan ben sana görmediğin şeyi nasıl sevdireceğim? Yani bir bilinç atlaması var burada, anlatabiliyor muyum? Kurbanda da koçtan fedakarlık ederek, koç nedir? Bir, can var. İki, muhabbet var. Ben köy kökenliyim yaşım itibariyle. 70 modelim ve köyde büyüdüm. Yani İmam Hatip bitinceye kadar hep köyde yaz tatillerinde tarlalarda çalıştık. O 70'li yıllarda, affedersiniz, öküzlerimiz vardı. Çift sürmekte öküz kullanırdık. Ve dedem onlarla arkadaşı gibi sohbet ederdi, temizlerken, yedirirken, içirirken. Ben anlamazdım o gün için, ama insanın bir diğer canlıyla, eğer biraz da merhametliyse alt kategorideki canlıyla bir muhabbet kuruyor, bir ünsiyet peyda ediyor. Çok ileri gitmeyelim. Hanımlarımıza, kadınlarımıza bakalım. Hemen iki saksı çiçek oldu mu muhabbet başlar.
2: Evet.
3: Bir ünsiyet peyda oluyor. Peki bundan vazgeçmek, bakın dini tabirleri kastetmiyorum, vazgeçmek, bir canlı bir varlıktan vazgeçiyorsun, senin olandan, senin alt kategorinde ama senin olandan, sahip olduğun bir canlı, aranızda sevgi ve muhabbet var, birikmiş, kuzuyken kucağınızdan düşürmediğiniz bir koyunu kurban edeceksiniz. Ya da cennet kokusu dediğimiz evladınız, burada ne var biliyor musunuz? Çok sevmeyin, vazgeçmeyi öğrenin. Çok sevdiğimiz zaman Allah'tan başka bir şeyi, çocuğu, eşi, evini vesaire, arabasını çok sevdiğin zaman vallahi billahi tallahi hemen çok gecikmeden sınanıyorsunuz. Ben bunu yaşadım. Yani başka örneğe ihtiyaç duymuyorum. Ben ikna oldum buna. Anlatabiliyor muyum? Çocuğum çok, yani 40 yaş sonrası bir çocuk oldu. Çok tatlı maşallah, hoppala zıppala, bir sene bir kolunu, bir sene bir kolunu kırdı. Şimdi yani acısıyla sınanıyorsunuz. Allah daha fazlasını vermesin. Bunlara sabredip şükretmeyi nasip etsin. Bu bağlamda kurban dediğimiz şey, sevdiğimiz, bize hani ayeti kerimede züyyine linnâsi hubbiş şehevat, şehvetlerin malının işte atlar, paralar, makamlar sevdirilmiştir insana dediği o somut sahip olduklarımızdan vazgeçme, vazgeçebilme. Yarın Azrail kapıya dayandığında perdeler kalktığında vazgeçeceksin. İşte bu bedenden, bu somuttan vazgeçeceksin. Dolayısıyla somut dokunabildiği şeylerden vazgeçmek. Bu bağlamda insanlar bazen eşyalarına yüksek anlam ifade ediyorlar. İşte bu benim ilk arabam. Onu unutamıyorum. İşte o çok şükür ilk evimiz. Hani şurada yaşamıştık ya, şöyleydi de böyleydi de. Yani bunlardan vazgeçmek. Eşyaya, metaya yüksek anlam yüklediğimizde o şey elimizden gittiğinde yıkılıyoruz. Bunun çok net ayeti kerimesi var. اَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلَٰهَهُ هَوَاهُ Nefsinin arzularını put edinenleri görmedin mi? Ve bu yüksek şahsiyet örneği değil kesinlikle. Tam tersine nefsi emmare boyutunda yaşayan, somut tensel hazları özellikle peşinde koşan birinci primat düzeydeki insan kalitesinin bir sınavı. Hal böyle olunca en yüksek düzeyde Allah-u Teala kurban kesmemizi emrederek dünyalık dokunabildiğimiz, sevebildiğimiz, gözle görebildiğimiz beş duyu organıyla algıladığımız ve bize haz ve mutluluk veren bir şeyi kendi muhabbeti, sevgisi için vazgeçme anlamından bahsediyor. Hal böyle olunca Kur'an-ı Kerim'de bunun birçok anlamı var. Nüsük, mensek, nahır. İnne atayna'da olduğu gibi ve udhiye, kurban, Arapçada çok sık güncel anlamda bizatihi kurban bayramındaki kurban kesmeyi udhiye olarak bize anlatıyor. Ve bu bağlamda elde sahip bulunduklarımızın düzenli ve sağlıklı bir şekilde devamlı olabilme sorumluluğu. Sorumsuzluk nedir? İsraf. Mal, sahip olduğumuz mal ve metanın sorumsuzca sürekli harcanması yerine bir niyete bağlanarak Allah'ın rızası için, ona kurbiyet, ona yaklaşma rızasıyla ve sorumluluk bilincinin de getirdiği kontrol bende, güçlü olan benim, duygularım değil, ben hazlarımı kontrol edebiliyorum. Al işte bak, hisseye girdim, mis gibi böyle gözlere ışıl ışıl bakan o tosuncu Allah'ım senin rızan için gözden çıkardım. Çok güzel, çok sevimli, nice emekler verilmiş, çok tatlı. Ama hepsini yaratan sensin, veren de sensin, alan da sensin. Ben niyetime aldığım senin rızanı istiyorum. Al, verdiğin yine senin olsun Rabbim diye duygularının esiri değil, duygularını kontrol edebilme ibadetidir gibi geliyor bana kurban.
2: Sevdiğimiz şeylerden Allah yolunda vazgeçebilmek.
3: Vazgeçmek ve... evet. İnfak tamam, o ibadet anlamı veya kelimesi, ama vazgeçmek, yarın öbür gün neden vazgeçemeyeceğimizi bilmiyoruz. Kurban sorumluluğuyla bütün her şeyi kontrol edip gücü eline alıp Allah'a teslim etmek, vazgeçmek. Evet.
2: Ve böyle bakınca aslında ne kadar derinlikli bir anlamı olduğunu hatırlamış oluyoruz. Şimdi baktığımızda dediğiniz gibi bu haz ve mutluluk çağında ya da bir şeylere yetişme derdinde olduğumuz bu ahir zamanda belki bu önemli zamanları, bu önemli ibadetleri de bir şekle sıkıştırır isek, işte şu gün kurban keseceğiz, şu kadar kişi bir araya geldik, şuraya gittik, şurada bu işi yaptık, işte efendim şu kadar et çıktı, bu kadar kemik de çıktı veyahut da şuraya vekalet verdik, ulaştı, mesaj geldi, gördük, Allah kabul etsin dedik. Yani buna sıkıştırırsak galiba aslında evet şeklen bir ibadet niyetimiz halise yerine gelmiş oluyor, ama bu taraflarını, sizin bu vurguladığınız kısımlarını düşünmez isek, tıpkı kurban gibi birçok şeyi Allah yolunda harcamaktan, sevdiğimiz şeylerden vazgeçmekten biri durur ya da hatırlamadan bunu yaparsak galiba tam manayı yakalayamamış oluyoruz.
3: Evet, biraz sıkıntılı olabilir, ibadetlerde risk altına girmiş olabilir diye düşünüyorum.
2: Pekala hocam, bu önemli açılımlar için teşekkür ederiz. Aslında kelime manasını sormak istemiştik ama tarihinden bu tarafa zaten bu anlattıklarınızda da gerçek manasını kavrama yolunda bir adım atmış olduk. Evet. Şimdi biraz da dilerseniz kazanımlarından söz edelim. Yani kurban ibadetinin bize olan kazanımlarından, faydalarından söz edelim ve bunu belki hayatın diğer zamanlarına da yansıtmak üzere nasıl bir açılım sağlar bize? Bundan bahsedelim.
3: Şimdi bizim bu din psikolojisi alanında bir kavram var, dini başa çıkma diye. Bu dini başa çıkmalardan bir tanesi de sadaka genel kavram açısından baktığımızda vacip kurban bizatihi Allah'ın doğrudan bize, hani biz de vacip diyoruz ve Kevser suresini gösteriyoruz ama bir kurban olgusu var ve Allah-u Teala'nın kullarından emri var, isteği var. Bu kurban ibadeti kavramı bizim aynı zamanda başımıza gelebileceğini düşündüğümüz, korktuğumuz sıkıntılara karşı bir dini başa çıkma metodu olarak da karşımıza çıkıyor. Nitekim şöyle bir sıralamaya sokalım. Hadis-i şerif de var, Kur'an-ı Kerim'de ayet-i kerimeler de var. Başınıza gelen şeylerin sebebi kendi ellerinizle işlediklerinizdendir. Şimdi bunu klasik tefsirlerde günah olarak hemen ve akabinde istiğfar. El-Hak doğrudur. Dini literatürün kendi bağlamı içerisinde bu doğrudur. Ancak bununla beraber bugün biraz daha yaymak istediğimizde, günün problemlerine, sıkıntılarına yaymak istediğimizde, hayatın akışı içerisinde kulluğumuz noktasında ihmallerimiz var. İşte kurban dediğimiz şey en yüksek düzeyde hem parasal anlamda hem sevdiğimiz candan vazgeçme bağlamında bir dini başa çıkmadır. Yani Allah-u Teala'nın bize günahlarımıza kefaret olması, bize affetmesi, onun rızasına kavuşma ve olası muhtemel afet veya belalardan kaldırılması, korunması bağlamında öncelikle böyle bir kazanım olma ihtimali yüksek. Çünkü halkın içerisinde görüyoruz, işte borcunu ödediği zaman, ev borcu aldığı zaman şükür kurbanı kesiyor. Ben bunu ilk defa gözüm açıldığında, çocukluğumda hatırlıyorum. İlk defa traktör aldığımızda kurbanlar kesildi, mevlütler okundu vesaire. Böyle insanlar evini bitirdiği zaman sadakalar verir, kurban keser. İşte hacdan geldikleri zaman, kurban bayramına da denk gelir, salıncaklar kurulur, köy yerlerinde eğlenceler yapılır ve kurban günü hacılar geldikten sonra da tekrar işte kaç kişi hacca gittiyse o kadar ailenin ev sahibi diyeyim artık, dedeler hacca gittiğini düşünürsek babalar, evlatlar birleşiyorlar, ortak bir kurban alıyorlar. Bu kurban kesiliyor, etiyle pilavlar düşüyor.

0: yerde tedavi ve korunma, sığınma noktasında yüksek bir dini başa çıkma enstrümanı diyelim yani, veya ritüeli ya da ibadeti olarak karşımıza çıkıyor. Öte taraftan kurbanla ilgili yazılan kitaplar, yapılan çalışmalar var. Dilerseniz onlardan bahsedebilirim
1: Buyurun
0: kısmen
1: hocam.
0: vaktimiz varsa.
1: Buyurun.
0: Şimdi daha önce bir kurbanla ilgili organizasyon, sempozyum organizasyonunda 504 kişiyle yapılmış bir çalışma var. Ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi kurban bağışı, bugünlerde çokça zikrettiğimiz, birbirimize hatırlattığımız bir ibadetimiz. Ömrünüzde kaç kez kurban bağışı yaptınız ile kurbanınız kesilmiştir, Allah kabul etsin mesajı geldiğinde o ruh hali sorulmuş insanlara, sadece bir kez kurban bağışı yapanlarda 86 kişi mutluluk hissetmiş, 48 kişi paylaşmanın hazzını, 159 kişi derin bir huzur duygusunu 171 kişi hissetmiş. Yani totalde 500 kişiden en az 300-350'si derin bir huzur duygusu, içsel bağlılık. Bu hani iç huzur dediğimiz kavram var ya, büyüklerimizin bize öğrettiği, gündeme getirdiği kavram. Öte yandan 159 kişi, daha fazla 400 kişiye yakın belki de paylaşma hazzı toplamda ve 50 kişi mutluluk demiş. Yani kurbanı bağışlamak, Allah için kurban vermek ve vazgeçmek ve bunun karşılığının bir fakire gittiğini görmek, onun karnının doyduğunu, onun gözünün içinin güldüğünü görmek, aşağı yukarı 500 kişinin içinde 400 kişiye genel anlamda huzur, haz ve mutluluk kazandırıyor. Bu çok bence üzerinde durulması, konuşulması gereken bir şey. Burada şunu detaylandırabiliriz. Sadece bir kez yapanlar, sadece iki kez yapanlar, ama en yüksek şey de 5 kez bağış yapanlarda muhteşem bir huzur ve paylaşma hazzı, sadakanın yerini bulması, onlara verdiği bir güven, bir lezzet, bir haz, bir gönül hoşluğunu kazandırması olarak karşımıza çıkıyor.
1: Tabii burada aslında hocam yani sonuçlar biraz da tabii malumun ilamı gibi ama o huzur ve şükür duygusu çok önemli. Bir yandan baktığımızda elbette asıl olan imkanlar çerçevesinde kurban kesmek veya bu esnada başında durmak, bunun için gayret göstermek. Ama bazen tabii çeşitli şartlar sebebiyle vekalet gibi, bağışta bulunmak gibi alternatifler de var. O halde de düşünülen, yani kendiniz kestiğinizde bu kez hani pay lerden nereye dağıtalım, gerçek bir hak sahibine nasıl ulaşalım gibi bir soru oluşabiliyor. Böyle bir arayış zorluğu söz konusu olabiliyor ama bu tür bir organizasyonda tamamının gerçekten bir ihtiyaç sahibine ulaştığını düşündüğünüzde o huzurda tam karşılığını buluyor sanki.
0: Evet, çünkü öyle bir kalabalık ve hızlı bir yaşantının, insan demografisinin içindeyiz ki, bir takım hayatın hızının getirdiği sıkıntılar veyahut da ne bileyim baş edilemez olaylar, kişiler, olgular, birçok şey paylaşılıyor. İşte ibadet ve özelinde de kurban ibadet, paylaşma dediğimiz, vazgeçme dediğimiz şey bu mutluluğu, o huzuru yeniden temin ediyor. Yani madde bağımsız gerçek bir huzur duygusu, maddeden uzaklaşmış, bağımlılıktan uzaklaşmış bir huzur. En önemli şey insan insana ilişki ve insanların birbiriyle paylaşması. Allahu Teala da tam bugünlerde bunu kurban olarak karşımıza çıkarmış. Bu bir fırsat diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Bayram günleri de bunun bir güzel vesilesi.
0: Aynen öyle.
1: Bir araya gelip kaynaşmak, sohbet etmek, muhabbetleşmek, sevgiyi, selamı, hürmeti, muhabbeti artırmak için güzel günler. İnşallah istifade edebilenlerden olmak duasıyla diyelim efendim. Süremiz ilerliyor. Belki de yavaş yavaş sona doğru da geliyoruz. Bayramın mahiyeti hakkında dilerseniz eklemek istedikleriniz olursa
0: Evet,
1: memnun oluruz hocam.
0: ben ona gelmek istiyordum hakikaten. Şimdi bayram dediğinizde gezmek akla geliyor ama Peygamberimizin hayatını incelediğimizde bayramlar zikir günleriymiş Yekta Bey. Gezme ve eğlenme günleri değil, zikir günleri. Bu çok enteresan bir şey ve en çok da tavsiye edilen zikirlerden bir tanesi tekbirlerle beraber Evet.

0: Subhanallahi ve bihamdihi zikrini çokça söylemek, bayram akşamı söylemek, özellikle mümkünse namaz vakitlerinden sonra dualara katarak Subhanallahi ve bihamdihi zikrini veya tekbirleri zaten söyleyeceğiz farz namazların hemen akabinde. Bayram günleri en çok ben etkilendiğim ve fırsat bildiğim, çünkü ölüme her gün biraz daha yaklaşıyoruz. Her gün biraz daha zaman ömürden çalıyor. Dolayısıyla insanların, cennet ehlinin pişmanlık duyacağı, çünkü la havfun aleyhim ve lahum yahzenun, cennet ehline korku ve hüzün yoktur. Tek böyle burukluk yaşayacakları şey, dünyada zikirsiz geçirdikleri anlar, vakitler olacak diye hadis-i şerifler var. Bu bağlamda bayramların hem ziyaret ederken dua almak, hem gönülleyerek insanların kalplerine böyle bir huzur serpiştirmek, bir yandan da dilimizle, gönlümüzle fısıl fısıl fısıl Allah-u Teala'yı zikredip Allah'ın rızasını kazanmak, onun beyaz defterinde bir imzası bulunmak ve yarın karşımıza çıktığında yüksel denilen insanlardan oluverme gayretiyle, bildiğimiz bayram rutinlerinin dışında ziyaretleşmeye, kurban dağıtma vesaire, veyahut da bazı kardeşlerimiz fiili olarak vekaletlerle hediye edilen kurbanları hak sahiplerine dağıtacak. Onlara şimdiden Allah kolaylık versin diyorum. Bayramın hemen bitiminde bu görevler başlayacak diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle sadece kurban dağıtmak, sadece ziyaret etmek, bunlar bayramın rutin halleri, ama benim vurgulamak istediğim şey, özellikle duaların, zikirlerin, ibadetlerin çok makbul olduğu Ramazan gibi, aynı Zilhicce günleri ve bayram günlerini, Kurban Bayram günlerinde zikirsiz geçirmemeye hassasiyet göstermek gerekir diye düşünüyorum.
1: İnşallah, ne güzel hatırlattınız. Çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza, gönlünüze sağlık.
0: Sağ
1: Aktardığınız bu
0: olun.
1: güzel bilgiler için bir kez daha bayramınızı tebrik ediyoruz. İnşallah nice güzel bayramlara erişmek duasıyla
0: Hep
1: diyelim.
0: beraber cümle ümmeti Muhammed'le inşallah.
1: Pekala, Allah'a emanet olunuz. Kolaylıklar, hayırlı çalışmalar, hayırlı bayramlar diliyoruz hocam.
0: Hayırlı bayramlarınız olsun. Selamun aleyküm.
1: Aleyküm selam. Değerli dinleyenlerimiz, Doçent Doktor Ahmet Canan Karakaş hocamız program misafirimiz oldu. Kurbanın manası, ehemmiyeti, aynı zamanda onun psikolojik yönleri, manevi kazanımları, kurban bağışının verdiği mutmainlik ve en sonunda da bayramın mahiyeti üzerine sohbet etmeye çalıştık. Bir kez daha teşekkür ediyoruz kendilerine ve nokta alıyoruz programımızı. Bizler de yeniden tüm dinleyenlerimizin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyoruz efendim. Hayırlı bayramlar diliyoruz. Allah'a emanet olunuz. Hoşça kalınız.
2: Bayram Söyleşileri.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

aziz ve sevgili kardeşlerim, ziyaretlerin acaba mükafatı ne? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, ziyaretül ganiyi kessaimil kaim ve ziyaretül fakiri kel cihadi fi sebilillah ve ta'dilu hutahu fi sebilillahi azze ve celle. Umumi olarak sevabını anlatan bir hadisi şeriftir. Tabi bayramda ziyaret çok olduğu için ben size bu hadisi şerifi okuyorum sevgili dinleyiciler, ama yani her zaman ziyaret sevap. Önce manasını söyleyeyim, sonra bayramdaki ve her zamanki ziyaretlere geçelim. Ziyaretül gani, zengini ziyaret etmek. Yani bir insan zengin bir kimseyi ziyaret etti. Bu nedir? Ziyaret eden kimse ne durumdadır? Kesaimil kaimi, sanki gündüz oruç tutmuş, gece namaza kalkmış, gece ibadetini yapmış, teheccüd namazları kılmış, böylece çok sevaplar kazanmış insan gibidir. Zengini ziyaret etmişse ve ziyaretül fakir, yoksul fakir bir kimseyi ziyaret etmişse, kel cihadi fi sebilillah, Allah yolunda cihad etmiş gibidir fakiri ziyaret etmesi. Ve ta'dilu hutahu, adımları sayılır fi sebilillah azze ve celle, aziz ve celil olan Allah yolunda cihad etmek gibi sayılır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Demek ki her zaman sadece bayramlara mahsus değil, birbirimizi seveceğiz, birbirimizi ziyaret edeceğiz. Büyüklerimizi ziyaret edeceğiz, küçüklerimizi ziyaret edeceğiz. Zengin tanıdıklarımızı ziyaret edebiliriz, onun da sevabı var. Fakirleri ziyarete de daha çok rağbet edeceğiz. Çünkü zengine herkes vazifesini düşünür, yapar. Bu zengindir der, buna karşı görevim ne der, bu beni sorar der, sonra sitem eder der, aman der filan. Herkes zengine karşı sevgisinde, saygısında, içtimai vazifelerini yapmakta uyanık bulunur, dikkatli bulunur, gayret eder. Ama fakiri kimse hatırlamaz. Yunus merhum ne diyor? Bir garip öldü diyeler, üç günden sonra duyalar, soğuk su ile yuyalar, şöyle garip benciliğin. Bir garip ölmüş derler, vefatını da hemen anlamazlar, üç gün sonra duyarlar, suyunu da ısıtmazlar, soğuk su ile yıkayıp gömüverirler. Yani itibarı az oluyor garibanların, yoksulların, kimsesizlerin. Halbuki onların sahibi Allah. İşte onları ziyaret ettiği zaman insan Allah yolunda cihad etmiş gibi oluyor. Attığı adımlar Allah yoluna atılmış adımlar gibi muazzam sevaplarla karşılanıyor.

Kulların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın, hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Etli gıdaları yerken tabii etleri aşırı yandırmak, yakmak, dumanla pişirmek, çok aşırı kızartmak gibi yanlış pişirme özelliklerinden ve bu tip besinleri çok yeme alışkanlığından vazgeçmemiz lazım. Çünkü etli gıdaları bu şekilde yandırarak, yakarak, özellikle doğa

0: Anadolu'da da tezek, tandır ve dumanla pişirerek yeme alışkanlıkları uzun vadede tabii sindirim sistemi kanserlerine neden olmakta. Özellikle bağırsak kanserleri, hatta mide vesaire kanserlere de yol açabilmektedir. Bu nedenle bu tip besinleri daha çok haşlama tipi, sebzeyle karışık olarak sağlıklı yağlarla pişirmek ve ölçülü şekilde yememiz lazım. Dengeli, ölçülü bir şekilde yemek lazım. Bir de aşırı tabii tatlı tüketimi de, bu da tabii genel olarak sağlık açısından zararlı. Uzun vadede bu tip beslenmeler damar sertliğine, kan yağlarının yüksekliğine, şeker hastalığı eğilimi içinde olanlarda şeker hastalığının gelişmesine, kalp damar hastalıklarına neden olabilmektedir. Bu ölçülü ve dengeli beslenmeye dikkat etmek gerekiyor. Aşırılıklardan tabii kaçınmamız gerekiyor. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnetine uyan beslenme biçimi de tabii ki ölçülü, kanaatkar, temiz beslenme ve her şeyden önce tabii ki helal beslenme.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz her ümmet için kurban kesmeyi meşru kıldık ki kendilerine Allah'ın rızık olarak verdiği dört ayaklı kurbanlık hayvanlar boğazlanırken üzerine yalnız Allah'ın ismini ansınlar. Sizin ilahınız bir tek ilahtır. O halde ona teslim olun. Resulüm, itaatkar ve mütevazı olanları müjdele. Onlar ki Allah anıldığı zaman kalpleri titreyen, başlarına gelen sıkıntılara sabreden, namazı dosdoğru kılan ve kendilerine rızık olarak verdiğimiz şeylerden hayır için harcayanlardır. Kurbanlık deve ve sığırlara gelince, onları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlarda sizin için hayır vardır. O halde develer birer ayakları bağlı sıra sıra ayakta durup boğazlanırken üzerlerine Allah'ın adını anın. Yanları üstü düşüp ölünce de onlardan hem siz yiyin hem de kanaat edip istemeyen fakirlere ve isteyen fakirlere yedirin. İşte böylece şükredesiniz diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdik. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

0: bu bayram gününün en büyük özelliği bu bayramın kurban kesmektir. Efendim zengin olanların kurban kesmesi gerekiyor. Efendim kaçınmaması gerekiyor kurban kesmekten. İşte kalpleri ölmüş veya hastalanmış gönülleri, efendim kafaları bozulmuş yabancı akımlardan, yabancı tahsillerden, değişik zevklerden dinini, şeyini, efendim inancını, örfünü, adetini yavaş yavaş veya hızlı hızlı kaybetmiş olan insanlar bu bayramları bir sıkıntı olarak görüyor ve hemen atlıyorlar, tatil yerlerine kaçıyorlar. Evde bayramlaşmak, gelen misafirleri ağırlamak bir ibadet, sevap bunlar. Misafire ikram ne kadar kıymetli bir şey. Misafirin gelmesinden kaçıyorlar, misafirliğe gitmekten kaçıyorlar, ziyaretleşmekten kaçıyorlar. Halbuki Müslümanın Müslümanı, Allah rızası için ziyaret etmesi, efendim Müslümanın Müslümanı Allah rızası için ziyaret etmesi, Allah'ın sevgisini kazanmanın vesilesi, Allah'ın sevgili kulu olmanın vesilesi. Bunlardan kaçıyorlar, rahatı tercih ediyorlar. Geceliğin ibadete kalkmak rahatı terk etmektir. Oruç tutmak rahatı, efendim keyfi terk etmektir. İslam'da rahatı, keyfi Allah rızası için terk etmenin büyük bir sevap olduğunu Müslümanların öğrenmesi lazım. Namazın az çok bir zahmeti, meşakkati vardır. Abdestin meşakkati vardır. Haramlara karşı sabretmenin meşakkati vardır. Cennetin yolu biraz böyle meşakkatlidir. Cehennemin yolu çok kolaydır, tatlıdır, zevklidir. Şeytan bile süsler, efendim çalgılar, eğlenceler, öyle gider cehenneme, kolay gider insan. Bu zor ama faziletli, güzel olan tarafı tercih etmek lazım.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Divan-ı Aşk.

Yılda bir kurban keserler, halkı alem ıyd için. Dem bedem, saat be saat, ben senin kurbanınam. Böyle diyor Fuzuli. Mevlana ise kendisini Allah'a kurban eden, İsmail gibi boynunu veren kişiye fazlasıyla ver, hiç o boyna bıçak işler mi diyor.

Günlerden bir gün, bayramlardan bir bayram günü, Divan-ı Aşk'ta bir merhaba sunuyoruz size aziz dostlar. Sefalar getirdiniz. Merhaba.

Kurban Bayramı Hazreti İbrahim ve İsmail'den günümüze kadar hep bir kahramanlık, bir fedakarlık, bir hasbilik ve bir teslimiyet sembolü ola gelmiştir. Kurban Bayramı gürül gürül tekbirlerle gelir ve bir velvele olur, her yanda yankılanır. Onda hem bir musiki ve şiir, hem de muharebelerin hakkı ilan eden sesleri iç içedir.

Kurban bayramında evler, sokaklar, mabetler, dağlar, taşlar tekbirlerle lerzeye gelir, inler. O kutlu zaman diliminde hemen herkes, her şey ve her yer adeta dile gelir ve konuşur. Arafat bir mahşer gibi kaynar ve köpürür. Bir hesap meydanı gibi endişe ve ümit soluklar. Müzdelife, Mina, yoldakilerin telaş ve tedarikiyle uğuldar. Kabe, sinesi hasretle yanan gufrana susamışların nabzı gibi atar. Ve bütün bu sesler, soluklar, hak karşısında divan durmuş inleyen, en mükerrem kulların çığlıkları gibi gider, veraların kapılarına dayanır. Dostlar, bayram günlerinde yaşadığımız dolu dolu duygularla çok defa havada uçuyor gibi ya da neşeli, ahenkli ve pürüzsüz bir yolla ruh iklimine doğru kayıyor gibi oluruz. Bazen gökyüzünde hiç kanat çırpmadan sağa sola süzülen kuşlar gibi, bazen ağaçların başlarında ince ince salınan dallar gibi, bazen de rüzgarların dokunmasıyla yatıp kalkan, yatıp kalktıkça da çevreye kokular salan çiçekler gibi incelir, zarifleşir ve şiirleşiriz.

Divan-ı Aşk Bayram Özel'de bayramın coşkusunu maziye bırakarak, maziden atiye köprü kurarak yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Rivayet olunur ki Hazreti İbrahim'in yaşı oldukça ilerlemişti, ancak çocuğu yoktu. Hazreti İbrahim Rabbine yalvararak, eğer kendisine bir evlat bahşederse onu Rabbi için kurban edeceğini söyleyerek, Rabbine evlat vermesi için dua ediyordu. Kendisinin ve hanımının yaşı oldukça ilerlemesine rağmen, Yüce Allah Hazreti İbrahim'e Hazreti İsmail'i bahşetti.

Hazreti İsmail büyüyüp buluğ çağına gelince, Yüce Allah Hazreti İbrahim'den Rabbine verdiği sözü yerine getirmesini ister. Hazreti İbrahim de Hazreti İsmail'i kurban etmek için ıssız bir yere götürür. Sonunda ikisi de Allah'ın emrine ve takdirine teslim olup, babası İsmail'i kurban etmek için onu alnı üzerine yere yatırır. Tam Hazreti İbrahim, Hazreti İsmail'i kurban edeceği sırada Cebrail aleyhisselam yanında bir koçla Hazreti İbrahim'in yanında belirir ve "Ey İbrahim, Allah insanı kurban etmeyi haram kılmıştır. Onun yerine bu hayvanı kurban et." der. Hazreti İbrahim de o hayvanı kurban eder.

Divan şiirinde bu konu şöyle işlenmiştir. Cihan Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın bir beyti var ki, sadece onu söyleyip başka bir şey söylemesek, Kurban Bayramı için kâfi bir armağan olur. Kâbedir, kuyun nigara gelmişiz kurban için. Dostum etmez misin uşşakı, kurban vaktidir.

Hayali der ki, müje hançerle İbrahim'e dönmüş. Göz İsmail ve teslime benzer.

Fuzuli ise şöyle anlatır bu hadiseyi. Gerçi İsmail'e kurban gökten inmiş kadriçün. Hak bilir kadriçün, İsmail ana kurban olur. Nabi ise olmakla ruhunda nuru taban, İsmail'e kebş olundu kurban, beytiyle dile getirir.

Kurbana ilişkin muhtelif dil kullanışlarına rastlıyoruz. Özellikle halk kültüründe, halk ve tasavvuf edebiyatında ve daha derin manalarıyla da divan edebiyatında kurban olmak gibi bir terkibe oldukça sık tesadüf ediyoruz. Halk edebiyatı için kurban olam kalem tutan ellere, kurban olam o karşı karaya gibi örnekler verilebilir.

Tasavvuf edebiyatında da durum farklı değildir. Şiir şöyle der: canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed.

Bir başka şiirse, sevdim seni, mabuduma canan diye sevdim. Bir ben değil, alem sana hayran diye sevdim. Evladı iyalden geçerek ravzana geldim. Ahlakını methetmede Kur'an diye sevdim. Kurbanın olam Şah-ı Resul, kovma kapından. Didarına muştak olacak Yezdan diye sevdim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim. Bu güzel şiiri Sami Savni Özer yorumuyla dinliyoruz. Bu güzel bayram gününde. Divan-ı

Sevgili dostlar, Kurban Bayramı'nda getirdiğimiz ve getirmeye devam ettiğimiz salavatlar, Itri'nin bestesi olan Segah Tekbiri'dir. Itri'nin neredeyse bütün bir İslam coğrafyasının camilerinde son 3 asırdır okunan bu eseriyle birlikte, Segah Salat-ı Ümmiye, Maye Cuma Salatı, Dilkeş Haveran Gecesi Selası da ünlüdür. Kaynaklar Itri'nin ünlü naatını bizzat seslendirdiğini yazmaktadır. Onun rast naatı Mevlevi ayinleri başında okunmaktadır. Güftesi Mevlana'ya ait olan bu beste Mevlana naatı olarak da bilinir.

Segah tekbirle uyanıp, Segah salat-ı ümmiye ile ürperenler aşkına, Maye cuma salatıyla dilkeş haveran olup, gece selasıyla hamuş olanlar aşkına, ve dahi zat-ı Zülcelal aşkına, o nur-u nebi aşkına, ayine-i pak teki temiz çehreler aşkına. 1630 veya 1640 yıllarında kainat ileride bir segah tekbirle ruhları ferahlatacak bir üstadın ilk namelerini duydu. Türk musikisinin büyük isimlerinden Buhurizade Mustafa Itri Efendi, İstanbul'da Mevlana Kapı'da doğmuştu. Bu sadece burada doğmak değildi. O, bir ömrü Mevlana'nın kapısında geçirecek ve yine burada hayata gözlerini yumacaktı. Bir güneş gibi yine burada batacaktı. Ne büyük saadet! Itri'nin sıfatı olan buhur, hoş kokan, yakılarak koku dağıtan madde anlamındadır. Itri'nin babasının veya atalarının buhurcu olduğu ve sanatçının bu yüzden Buhurizade sıfatıyla anıldığı bilinmektedir. Büyük bir ihtimalle musiki şinas bir aileye mensup olan Itri, çocukluğundan itibaren musiki ile ilgilenmiş ve hususen Mevlevi çevrelerinde bu yeteneğini daha da geliştirmiştir.

arkasından birer defa Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallahü vallahu ekber, Allahu Ekber velillahil hamd diye tekbir getirilir ki buna teşrik tekbiri denir. Anlamı şöyledir. Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Allah'tan başka ilah yoktur. O Allah her şeyden yücedir. Allah her şeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.

Arif Nihat Asya'nın naatında ıtri bestelesin tekbirini mısrağıyla belirttiği hakikat, bu alanda bestelenmiş en güzel naatın ıtriye ait olduğudur. Arefe günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, 23 farz namazının

Sevgili dostlar, Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz bu sıralarda birçoğumuzun yakınları, dostları Beytullah'taki ziyaretlerini tamamlıyorlar. Kabe'yi tavaf ile o mübarek beldelerin sokaklarına adımlıyor, sevgilinin baktığı topraklara nazar ediyorlar. Gidemeyenlerse bir başka seneye atıyorlar içlerindeki bu dinmez özlemi. Yunus kutsal topraklar olan özlemini şöyle dile getiriyor. Gani Mevlam nasip etse, varsam ağlayı ağlayı, Medine'de Muhammed'i görsem ağlayı ağlayı, delil yapışsa elime, lebbeyk öğretse dilime, ihram bezini belime, sarsam ağlayı ağlayı. Sana altın oluk sana, varan canlar kılar tana, kara donlu Kabe sana, varsam ağlayı ağlayı. Çevre yanı kesme kaya, el kaldırıp amin diye, Arafat'taki

vakfeye, dursam ağlayı ağlayı. Haccac döner yana yana, ciğerim döndü büryana, şol zemzemden kana kana, içsem ağlayı ağlayı. Akıtırlar hayvan kanı, esirgemez kimse canı, şol meydanda koç kurbanı, kessem

Derviş Yunus Dercan ile kul olmuşum iman ile, dilim zikri Kur'an ile, varsam ağlayı ağlayı.

Divan-ı Aşk Bayram Özel devam ediyor dostlar. Hacı Bayram Veli, İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet Han'ın fethedeceğini müjdeleyen Büyük Veli. Numan bin Ahmet bin Mahmud, lakabı Hacı Bayram'dır. Numan, küçük yaşından itibaren ilim tahsiline başlar. Ankara'da ve Bursa'da bulunan alimlerin derslerine katılarak, tefsir, hadis, fıkıh gibi din ilimlerinde ve o zamanın fen ilimlerinde yetişir. Ankara'da Melike Hatun'un yaptırdığı Kara Medrese'de müderrislik yaparak talebe yetiştirmeye başlar. Kısa zamanda halk arasında sevilip sayılan biri olur.

İlimdeki bu üstünlüğüne rağmen müderris Numan'ın ruhunda bir sıkıntı vardı ve bir fırsat gözlüyordu. Nitekim bir gün dersten çıktığında yanına birisi geldi ve ''Ben Şuca-i Kahramani'yim. Kayseri'den senin için geliyorum. Sana bir haberim ve davetim var.'' dedi. Numan bu sözlerin sonunda kendisi için mühim bir haberin olduğunu anlamıştı.

Hoş geldin, sefalar getirdin. İnşallah hayırlı haberlerle gelmişsindir. Anlat anlat, diyerek hayretle sordu. Beni üstadım Hamidettin-i Veli Hazretleri gönderdi ve git Ankara'da Kara Medrese'de Numan adında bir müderris vardır. Ona selamımı ve davetimi söyle. Al getir. O bize gerek, dedi. Ben de bu vazifeyle huzurunuza gelmiş bulunuyorum.

Müderris Numan bu sözleri dinler dinlemez, baş üstüne bu davete icabet lazımdır, hemen gidelim diyerek müderrisliği bıraktı. Şücai Karamani ile Kayseri'ye gittiler. Kayseri'de Somuncu Baba diye meşhur Hamidettin-i Veli ile bir kurban bayramında buluştular. O zaman Hamid-i Veli, iki bayramı birden kutluyoruz buyurarak Numan'a bayram lakabını verdi.

Ne oldu bu gönlüm? Ne oldu bu gönlüm? Derdü gam ile doldu bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yandı bu gönlüm. Yanmada derman buldu bu gönlüm. Yan ey gönül, yan, yan ey gönül, yan. Yanmadan oldu derdine derman, pervane gibi, pervane gibi. Şem'ine aşkın yandı bu gönül.

Gerçi ki kandı, gerçeğe yandı. Rengine aşkın cümle boyandı. Kendinde buldu, kendinde buldu. Matlabını hoş buldu gönlüm.

Sevad-ı Azam, Sevad-ı Azam, belki oluptur Arş-ı Muazzam. Matlab-ı Canan, Matlab-ı Canan, olsa acep mi şimdi bu gönlün?

Seyri billahtır. Seyri billahtır. Li maallahtır. Fena fillahtır. Ayinesinde, ayinesinde. Girdi sivayı, buldu bu gönlüm.

El fakru fahrı, el fakru fahrı, demedim mi ol alemler fahri? Fahrini fakrin, fahrini fakrin, mahbu fenada buldu bu gönlüm.

Bayramı imdi, bayramı imdi. Bayram edersin yar ile şimdi. Hamdü senalar, hamdü senalar. Yar ile bayram kıldı bu gönlüm.

0: Hacı Bayram-ı Veli şöyle der. Müminin gönlü Kabe'ye benzer. Kabe'ye varan ayağıyla yürür ama gönül isteyen yüz üzre varsa gerek. Onun içindir ki aşıklar yüzlerini yerlere sürerler. Kabe'ye gidene kılavuz gerekir ve kılavuz Kur'an'dır. Gönle gidene ise bizzat Allah kılavuzluk eder. Kabe'de ihram giyerler. Hakkı batından ayırmak ihram giymeye benzer. Yoldan taşları temizlemek hac sırasında şeytan taşlamaya benzer. Kendi nefsinin boş ve geçici isteklerini tepelemek hacda kurban kesmeye benzer.
1: Aşkla başladı her şey. Divane Aşk.

kesilen kurbanlarınızın, tekbirlerin, okunan duaların makbul olması duasıyla Mevlana'dan güzel bir şiirle veda diyoruz dostlar.

Allah'ım, bu vuslatı hicran etme. Sevgi bahçesini yemyeşil bırak. Bu mestlere, bahçelere kastetme.

dalı yaprağı vurma hazan gibi. Halkını başı dönmüş zelil etme. Kuşunun yuvasının ağacını yıkmada kuşlarını perran etme.

kumunu ve mumunu karıştırma. Düşmanlarını kör et de şadan etme. Hırsızlar aydınlığın düşmanıdır. Onların işlerini asan etme.

0: bayramlarınız aşk ola. Her gününüz bayram ola. Eyvallah.
1: Aşkla başladı her şey. Gazeller, kasideler, nesirler, hikayeler ve aşkla söylenen sözler. Ehli aşkın gönüllerinden dökülen dizeler.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Tedirginlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sevdiğiniz şeylerden Allah yolunda sadaka vermedikçe asla iyiye, hayra, takvaya, Allah'ın rızasına erişemezsiniz. Her ne sarf ederseniz şüphesiz Allah onu hakkıyla bilen ve onun mükafatını verendir.

0: 1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nurettin Coşan.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
2: Ademoğlu, Hazreti Adem'in evlatlarından yani insanlardan hiçbir insan Kurban Bayramı günü daha efendim Allah'a sevgili bir amel, icraat, iş yapmamıştır. Daha sevgili bir iş yapmamıştır. Kurban Bayramı'nda min ihrakı dem, kurbanı kesip kurban kanı akıtmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olamaz. Bu çok hayırlı, Allah'ın çok sevdiği bir iştir. Ve inne halet eti yevmel kıyameti ve bu kurban kıyamet gününde gelir. Bir kuruniha ve eş'ariha ve azlafiha, boynuzlarıyla, yünleri, derisi, postuyla, kemikleriyle gelir. İnsanın mizanına kıyamet günü konulur. Ve inne deme leyaka'u minallahi ve kurbanın kanı Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna ulaşır. Huzurunda bir makbul mekana ulaşır. Kable en yaka'a alel ardı, yere daha damlası ulaşmadan o yıldırım gibi hatta daha hızlı Cenab-ı Hakk'ın huzurunda kabulüne mazhar olur ve makbul bir mekana vasıl olur. Bu kadar kıymetli. Fetayyibu biha nefsen binaenaleyh, bu kurbanı gönül şenliği ile içiniz hoş olarak kılın ve gönüllerinizi bununla şenlendirin. Bu ibadeti kaçırmayın diye Efendimiz tavsiye buyurmuş.
1: Dostça bir tavsiye.

Kurban Bayramı'nda kurbanın mükafatı çok büyük. Sordu ashabtan Zeyd ibn Erkam radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'e sordum diyor kendisi. Kultu ya Resulallah ma lena fil adahi. Yani biz bu kurbanları kesiyoruz. Ya Resulallah nedir bu kurbandan bize gelecek sevap fayda? Fekale bi külli şaretin hasene. Yani her kılı için, koyunun her kılı için Allah size bir hasene, yani bir büyük mükafat ihsan edecek dedi. Bu da ne kadar büyük sevap kazandığını gösteriyor kurban kesenlerin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefatı senesinde 100 deve ayırmış hayır kurban etmek için. 63 tanesini kendisi nahretmiş. Nahretmek deveyi kesme şekli. Geriye kalan 37 tanesini de ashabtan kesmişler. Yani 100 deveyi tamamlamış. 63'ünü kendisi kesmiş. Bu neyi gösteriyor? Yani 63 yaşında vefat edeceğini ve her sene için bir deve kurban edildiğini gösteriyor. Evet, Kurban Bayramı'nın bir sevaplı işi kurban kesmek. Diğer bir sevaplı işi sıla-i rahim. Sıla-i rahim ne demek? Akrabalar ile bağlantıyı kurmak demek. Sıla bağlantı demek. Rahim de akrabalar demek. Akrabalık bağlarını canlandırmak ve akrabalığın gerektirdiği işleri yapmak. Ne yapacak yani herkes? Dayısını, teyzesini, amcasını, akrabasını ziyaret edecek. Kuru bir ziyaret mi? Sıla-i rahim kuru bir ziyaret midir? Hayır. Mektup olur, selam olur, ziyaret olur. Bir ziyaret sevap ama sıla-i rahim aynı zamanda mali bakımdan da onlarla ilgilenmek, fakirse desteklemek, bir şeyler vermek manasına da geliyor. Efendimiz mekanlara, kişilere, şahıslara, arkadaşlara, akrabasına çok riayet ederdi. Hazreti Hatice validemizin yakınlarına o vefat ettikten sonra çok riayet ederdi. Hiç kimseyi ihmal etmez. Herkesin gönlünü alırdı. Dullara, yetimlere çok ikramlarda bulunurdu. Bakın iki kurban kesiyor. Bu birisi benim ümmetim için buyuruyor. Birisi de kendisi için buyuruyor. Hepsini yoksullara, miskinlere dağıtıyor. Fakirlere dağıtıyor. Çok cömert idi Peygamber Efendimiz. Yemez yedirir, giymez giydirirdi. Ümmetine çok şefkati, merhameti vardı. Demek ki sıla-i rahim de önemli. Akrabalarımızı ziyaret edeceğiz, elini öpeceğiz, gönlünü alacağız. Mali durumdan ihtiyacı olanlara yardımcı olacağız, ikramlarda bulunacağız. Sadece akrabalar mı? Hayır. Arkadaşları, dostları, komşuları da arayacağız, soracağız. Bayramlarını tebrik edeceğiz, hediyeler vereceğiz. Böylece muhabbet olacak. Muhabbet yani sevmek, karşılıklı birbirini sevmek ve dost olmak. Dostluğu devam ettirmek, samimi olmak İslam'da çok sevap, çok kıymetli olan bir iş. O yerine gelmiş oluyor. Bayramda bunu da unutmayalım sevgili dinleyiciler. Aman dargınlar barışsın, dargınlığı bıraksınlar, bayram hürmetine birbirlerine el uzatsınlar, selamlaşsınlar, barışsınlar.

Haydi hep birlikte bayram edelim. Tanışalım, sevelim, sevilelim. Kalp kazanalım, sevap kazanalım. İki cihanda aziz ve bahtiyar olalım.

İnsan yaratılmışların en şereflisidir. Ona sunulan bütün nimetler de şüphesiz Rabbindendir. Mal, mülk, servet, zenginlik, sağlık, canın hepsi ondandır. Öyleyse ona kulluğunun bir göstergesi olarak ihlas ve samimiyetle boyun eğ. Onun emrine onun razı olacağı şekilde tabi ol, kurban kes. Kurban paylaşmaktır. Yetimi ve ihtiyaç sahibini görüp gözetmektir. Uzaktaki kardeşlerini hatırlamaktır. Kurban berekettir. Akan bir damla kanla içinde barındırdığın kin, nefret, haset gibi kötü duygulardan arınmaktır. Takvaya doğru bir adım daha atmaktır. Kurban rahmeti rahmana varıştır. Kurban şükürdür. Kulluğun bir nişanesidir. Kevser suresi 2. ayette buyurulduğu gibi net ve açıktır. O halde Rabbin için namaz kıl, kurban kes.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İbrahim, doğrusu ben Rabbimin emrettiği yere gideceğim. O bana yol gösterir, dedi. Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet, diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o, İsmail, beraberinde işe koşma çağına erişince, babası, ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin, dedi. Oğlu, ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın, dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şaka üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir. Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık, koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık ki sonrakilerce İbrahim'e selam olsun denilmektir. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Ona iyilerden bir peygamber olarak İshak'ı müjdeledik. Hem kendisine hem de İshak'a bereketler verdik. Her iki oğlunun neslinden iyi hareket edenler de vardır, kendilerine açıkça zulmedenler de. Yüce Allah doğru söyledi.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem İbn Abbas radıyallahu anhumanın rivayet ettiğine göre ma unfikatil veriku fi şeyin ehabbe ilallahi teala min nahirin yunharu fi yevmi id. Efendim Taberani, Darakutni, Beyhaki, efendim İbn Abdülber gibi kaynaklar kaydetmişler bu hadis-i şerifi. Ma unfikatil verik. Verik varak diye okunmaz da verik diye okunursa kaf harfiyle, efendim gümüş yaprak veya para, gümüş para demek. Efendim Keyif suresinde geçiyor. Verikutum hazihi diye. Efendim Ashab-ı Kehf'in uyandıkları zaman, şehre indikleri zaman para harcadıkları anlatılırken. Şimdi ma unfikatil veriku fi şeyin. Para bir yere harcanılmaz. Ehabbe ilallahi teala, Allah'a daha sevimli bir yere harcanılmaz. Min nahirin yunharu fi yevmi id. Bayram gününde efendim kurban için, kesilen kurban için harcanan paradan daha hayırlı bir yere harcanmış olamaz. Yani önce reddediyor. Başka hiçbir ihtimal yok. Ancak şu var. Bayram gününde kurbanı almak, kesmek. Buna para harcamak. Bu en sevimli. Allah'ın en sevdiği manası. Demek ki kurbanın kesilmesi Allah'ın çok sevdiği bir efendim ibadet olduğundan kurban bayramında kurban kesmeye gayret etmek lazım.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana iyilerden salih evlat lütfet," diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyamda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın," dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Ben bayram denince kültürümüzde meydana gelen bir yozlaşmaya dikkat çekmek istiyorum. Bayram maalesef toplumumuzda tatil olarak algılanıyor veya algılanmaya başladı, öyle diyelim. Halbuki bayramlar tatil değildir. Tatil olarak algılanmaya başlanınca aklı başında bile kabul ettiğimiz çevreler, bakıyorsunuz otellerden, kaplıcalardan, tatil köylerinden bir yerler ayırtıyorlar. Hele bayram günleri haftalık tatillerin de ortasına denk gelmişse iki taraftan da cumartesi pazarı ekliyorlar. Ellerine bedavadan bir 9 gün geçmiş oluyor. Ondan sonra bunu tatil olarak değerlendiriyorlar. Hatta birbirlerine soruyorlar, bayram tatili nerede geçireceksiniz? Ya da nerede geçirdiniz? Gibi sohbetlere bu yansıyor, bakıyorsunuz. Bayram tatil demek değildir. Bayram ziyaret demektir. Arapçası iddir. Ayın ya ve dal harfinden oluşur. O da ziyaret anlamına gelir. Dolayısıyla bayramlarda herkes evinde oturacak. Gelen ziyaretçileri kabul edecek, ikramlarda bulunacak, derdini, sevincini soracak, onlara ortak olacak. Kendisi de ziyaretlere gidecek, onların ikramlarını alacak, kendi derdini, sevincini onlarla paylaşacak. Yani bayram demek, derdiyle, sevinciyle, kederiyle, efendim şenliğiyle ortaklaşa bir eylem, bir senlik anlamına gelir. Yoksa kapını kitle, ondan sonra birkaç gün ortadan kaybol, denize git, efendim kaplıcaya git, tatil köylerine git, kimse seni bulamasın, kimseyi bulamayız geri dönsünler. Bayram bu değildir.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Sağduyunun sesi Akra.

1447 Kurban Bayramı tavsiye ederim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhile yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. İyilik edin. Şüphesiz ki Allah iyilik edenleri sever.

Biliyorsunuz hadis-i kutsilerde geçiyor. Benim de çok hoşuma gider. O rivayetleri okudukça neşelenirim. Yarın Ruz-i Mahşer'de Allah-u Teala Hazretleri bir kuluna diyecekmiş ki, Peygamber Efendimiz bildiriyor, ben hastalandım, beni ziyaret etmedin. Diyecekmiş, tövbe yarabbi. Yani sen alemlerin Rabbisin, hastalanmazsın. Bu sözün manası ne acaba diye soracakmış kul. Benim bir sevdiğim kul hastalandı, sen onu ziyarete gitmedin. Eğer ziyarete gitseydin, sanki beni ziyaret etmiş gibi sevap kazanacak. Bunun gibi işte acıktın doyurmadın. Yani bir fakir geldi aç, sen onu doyursaydın beni doyurmuş gibi büyük mükafat alacaktın diye bildirmiş. Demek ki kul sevindirmeyi Allah çok sevdiğinden böyle anlatıyor, böyle tertip ediyor iyilik yapanları. İyilik yapmaya vesileler arayalım. Bayram gününde güzel paketlerle, hediyelerle, fakir de olsa zengin de olsa verecek. Dedelerimiz bunu şöyle ifade etmişler: çam sakızı, çoban armağanı. Tanıdıklarımıza, dostlarımıza ziyarete gittiğimiz zaman böyle ikramlar, infaklar, hayırlar, sadakalar, bağışlar, hediyeler verelim. Çünkü tehadev tehabbu buyuruyor Peygamber Efendimiz. Hediyeleşin. Hediyeden dolayı arada muhabbetler kuvvetlenir. Hediyeleşmek Müslümanın şiarıdır. Cömertliğin de bir sonucudur. İnsan biraz parasından böyle hediye paslı ayırmalı. Bütçesinden bir bölüm ayırmalı. Ve hediyelik eşya alma şeyi, güzel hediyeleri seçmeli. İnsanlara, dostlarına hediye etmeli. Yadigar olmalı.

0: الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
1: Bayramda da dop dolu. Akra.
2: Ey Fatıma, Hazreti Ali ve Hazreti Fatıma ve onların güzel evlatları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anh ve elbette sevgililer sevgilisi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. En başta Efendimiz olmak üzere her biri bizim başımızın tacı, gözümüzün nuru. Onların isminin geçtiği hangi şey güzel olmaz?

üç gün yemek yemediler. Tam yüzü görmediler. Halim budur demediler. Olmaz cihanda.

Hasan, Hüseyin bakıştılar. Gözden yaşlar akıttılar. Miskini tek doyuralım, biz de yemeyiz ya Fatıma.

Hırkan'da vardır 40 yama. Evimde çok çektin cefa. Sorarsa senden ol Mustafa. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet.

0: rüştüyle hep ehli hal. Halim yazar firar firar. Sorarsa senden ol ulu hak. Etme şikayet ey Fatıma. Etme şikayet ey Fatıma.
1: Feyzül Furkan, Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10.
2: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bilesiniz ki savaşta düşmandan harp yoluyla ganimet olarak aldığınız herhangi bir şeyin beşte biri mutlaka Allah'ın namına, Resul'ün, onun yakınlarının, yetimlerin, yoksulların ve fakir kalmış yolcunun hakkıdır. Eğer Allah'a ve hakkın batıldan ayrıldığı o gün iki topluluğun sizinle müşriklerin savaş için Bedir'de karşılaştığı gün kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz ayetlere inanmışsanız böyle taksim edin. Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O vakit Bedir'de siz vadinin Medine'ye en yakın yamacında, onlar vadinin uzak yamacında Mekke tarafındaydılar. Mekkelilere ait kervan kafilesi de sizden daha aşağıdaydı. Eğer savaş için onlarla bir yerde buluşmaya sözleşmiş olsaydınız, mutlaka belirlenen yer hakkında anlaşmazlığa düşerdiniz. Fakat Allah, yapılması takdir edilmiş bir emri yerine getirmek için sizi böyle belirli yer ve vakitte toplamıştır ki, burada helak olan kimse açık bir delil ve mucizeyi gördükten sonra helak olsun, yaşayan da açık bir delil ve mucizeyle İslam'ın üstünlüğünü gözüyle gördükten sonra yaşasın. Şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Hani Allah uykunda onları sana sayıca az gösteriyordu. Eğer onları sana çok gösterseydi korkup gevşerdiniz ve bu iş hakkında elbette ihtilafa düşerdiniz. Fakat Allah sizi bundan kurtardı. Çünkü o gönüllerde olanı hakkıyla bilendir. O vakit düşmanla karşılaştığınız sırada Allah olması mukadder olan işi, onların mağlubiyetini gerçekleştirmek için gözlerinizde onları size az gösteriyor, sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Bilin ki bütün işler ancak Allah'a döndürülecektir. Son karar O'na aittir. Ey iman edenler! Sizinle savaşacak bir toplumla karşılaştığınız zaman sebat edin, yılmayın. Allah'ı çok zikredin ki umduğunuza kavuşur, kurtuluşa erersiniz. Ey iman edenler! Allah'a ve Resulüne itaat edin. Birbirinizle çekişmeyin. Yoksa korkaklaşırsınız da rüzgarınız, hızınız, cesaretiniz kesilir, kuvvet ve devletiniz elden gider. Bunun için sabırlı ve müsamahalı olun. Çünkü Allah sabredenlerle beraberdir. Yurtlarından çalım satarak, insanlara gösteriş yaparak çıkanlar ve insanları çeşitli usullerle Allah yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Allah onların bütün yaptıklarını çepeçevre kuşatan, kötü niyetlerini başlarına geçirendir. O zaman Bedir'de şeytan onlara yaptıklarını süsleyip güzel göstermiş ve müşriklere "Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yok, ben de kesinlikle sizin yanınızdayım" demişti. Fakat iki topluluk birbirini görecek hale gelip karşılaşınca şeytan gerisin geriye dönüp "Artık ben kesinlikle sizden uzağım, üstelik ben sizin göremeyeceğiniz melekleri görüyorum ve ben Allah'tan korkuyorum. Çünkü Allah cezası çok şiddetli olandır" dedi. Yine o zaman münafıklar ve kalplerinde inkar ve şüpheden bir hastalık bulunan bazı yeni Müslümanlar sizin azlığınıza bakarak "Bunları dinlere aldattı, yenilirler, diyorlardı. Halbuki kim Allah'a güvenip dayanırsa şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Resulüm, melekler küfre sapanların yüzlerine ve sırtlarına vurarak "Tadın cehennemde yakıcı azabı" diyerek canlarını alırken onları bir görseydin. İşte bu azap dünyada işleyip kendi kendinize hazırladığınız günahlar yüzündendir. Yoksa Allah asla kullara zulmedici değildir. Bu müşriklerin, kafirlerin adeti de tıpkı Firavun hanedanının ve onlardan öncekilerin adeti gibidir. Onlar Allah'ın ayetlerini hiçe sayıp kendi otorite ve emirlerini hakim kılıp küfre sapmışlardı. Allah da günahları sebebiyle onları tutup alıvermişti. Çünkü Allah sonsuz kuvvet sahibidir. Cezası çok şiddetlidir. Bu cezanın sebebi şudur. Bir topluluk kendilerinde bulunan güzel ahlakı değiştirmedikçe Allah onlara verdiği bir nimeti, güzel bir durumu değiştirmez. Allah şüphesiz hakkıyla işitendir, bilendir. Bunların adeti de tıpkı Firavun ailesinin, adamlarının ve onlardan öncekilerin gidişi gibidir. Onlar Rablerinin ayetlerini yalan saydılar. Biz de onları günahları sebebiyle imha ettik. Firavun ve yandaşlarını suda boğduk. Zaten hepsi de zalimdiler. Allah katında hareket eden canlı mahlukatın en kötüsü şüphesiz küfre sapanlardır. Artık onlar iman etmezler. Resulüm, onlar Beni Kureyza Yahudileri, kendileriyle antlaşma yaptığın, sonra da hiç çekinmeyerek her defasında o antlaşmalarını bozmuş kimselerdir. Onun için savaşta onları yakalarsan, onlara vereceğin ağır cezayla arkalarındaki kimselere de gözdağı vermiş ol. Ola ki onlar ibret alırlar da ahitlerini bozmazlar. Eğer antlaşma yaptığın bir topluluğun hainlik yapmasından şüphelenip korkarsan, sen de doğrudan ve açıkça antlaşmayı bozup kendilerine atıver. Çünkü Allah hainleri sevmez. Küfre sapanlar azabımızdan kurtulup geçtiklerini asla zannetmesinler. Çünkü onlar bizi aciz bırakamazlar. Ey iman edenler! O düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar her türlü kuvvetten ve bağlı vesile atlardan, harp araçlarından hazırlayın ki onunla Allah'ın düşmanı, sizin düşmanınız ve onlardan başka sizin bilmediğiniz Allah'ın bildiği diğer düşman kimseleri korkutasınız. Allah yolunda sarf ettiğiniz her şeyin karşılığı size eksiksiz ödenir, asla haksızlığa uğratılmazsınız. Eğer onlar barışa meylederlerse sen de meylet ve Allah'a güvenip dayan. Çünkü O her şeyi hakkıyla işitendir, bilendir. Eğer onlar sana hile yapmak suretiyle aldatmak isterlerse bil ki şüphesiz Allah sana kafidir. Seni hem yardımıyla hem de müminlerle destekleyen O'dur. Ve onların kalplerini birbirine ısındıran da O'dur. Eğer yeryüzünde bulunan her şeyi sarf etseydin, yine onların kalplerini birbirine ısındıramazdın. Fakat Allah, onların aralarını İslam sayesinde sevgiyle kaynaştırdı. Çünkü O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey Peygamber! Sana da, sana uyan müminlere de Allah yeter. Ey Peygamber! Müminleri düşmanlara karşı savaşa teşvik et, hazırla. Eğer sizden sebatlı 20 kişi olursa, 200 kafiri yener. Yine içinizden sebatlı 100 kişi olursa, kafirlerden 1000 kişiyi yener. Çünkü onlar hakkı anlamayan bir topluluktur. Böyle olmakla beraber, Allah sizde bir zayıflık olduğunu bildi de, şimdi bir kişinin 10 kişiyle savaşma yükünü hafifletti. Bundan böyle içinizden sebatlı 100 kişi olursa 200 kafiri yener. Eğer sizden sebatlı 1000 kişi olursa 2000 kafiri Allah'ın izniyle

yener. Allah sabredenlerle beraberdir. Yeryüzünde ağırlığını hissettirip düşmanı tam mağlup edinceye kadar hiçbir peygambere esir almak yaraşmaz. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı istiyor. Allah mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir. Eğer yanılarak verilen hükümlerden dolayı azap etmeyeceğine dair önceden levh-i mahfuzda Allah'tan bir yazı geçmemiş, hüküm verilmemiş olsaydı, Bedir'deki esirleri bırakmak için fidye aldığınızdan dolayı size mutlaka büyük bir azap dokunurdu. Artık ganimet olarak aldığınız şeylerden fidye dahil, temiz ve helal olarak yiyin ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayın. Günahlardan sakının. Şüphesiz ki Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey Peygamber! Esirlerden ellerinizde bulunan kimselere de ki, eğer Allah kalplerinizde bir hayır, iman ve ihlas olduğunu bilirse, O size sizden alınan fidyeden daha hayırlısını verir ve sizi bağışlar. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Eğer o esirler sana hainlik yapmak isterlerse şaşma. Onlar daha önce akıllarınca Allah'a da hainlik yapmak istemişlerdi. O Allah da kendilerine karşı Bedir'de sana imkan ve kudret vermişti de onları senin eline düşürmüştü. Allah her şeyi hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. İman edip de hicret edenler, Allah yolunda İslam'ı savunma ve onu hayata hakim kılma uğrunda mallarıyla, canlarıyla cihat edenler ve muhacirleri barındırıp yardım edenler var ya, işte onlar şimdilik mirasta birbirinin velileridir. İman edip de hicret etmeyen, müşriklerle yaşayanlara gelince, hicret edinceye kadar sizin için onlara veli olmak ve miras bırakmak diye bir şey yoktur. Eğer onlar din hususunda sizden yardım isterlerse, sizinle aralarında antlaşma bulunan bir kavme karşı olmamak şartıyla onlara yardım etmek size borçtur. Allah işlediklerinizi hakkıyla görendir. İnkar edenler de birbirlerinin velileri, dost ve yardımcılarıdır. Eğer siz de dostluk ve yardım hususunda bunu yapmazsanız, yeryüzünde büyük bir fitne ve büyük bir kargaşa olur. İman edip de Allah yolunda cihad edenler, hicret edenler ve hicret eden müminleri barındıranlar ve yardım edenler var ya, işte gerçek müminler onlardır. Onlar için mağfiret ve bol rızık vardır. Sonradan iman edip hicret edenler ve sizinle beraber cihad edenlere gelince, onlar da sizdendir. Fakat Allah'ın kitabına göre hısımlar mirasta artık birbirlerine daha yakındır. Hiç şüphesiz Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Tevbe Suresi. Bir diğer ismi Berâ'edir. Medine döneminde nazil olmuştur. 129 ayettir. 113. ayet Mekki'dir. Bu surenin başında besmele yazılmamış ve okunmamıştır. En son inen suredir. Surenin başı, müşriklerin Allah ile alakalarının kesildiğine dair bir ihtar ve açık uyarıdır. Bu sure besmele ile başlamamıştır. Çünkü besmeledeki Rahman ve Rahim sıfatı Allah'tan alaka kesmeye ve müşriklerle savaşınca onları öldürmeye aykırıdır. Bu yüzden yalnız Bismillah demek bile caiz değildir. Öte yandan bu surenin Enfal suresinin devamı olup olmadığı hakkında ashab-ı kiram ihtilaf etmiştir. Nuzulü sırasında da Hazreti Peygamber besmele yazılmasını emretmemiştir. Ancak bu mahzur yalnız surenin başından okunurken olup herhangi bir yerinden okunduğu zaman besmele çekilir. Hicretin 9. yılı Hac emiri olarak Hazreti Ebubekir gönderilmişti. Bu sure inince Allah Resulü Allah'ın emirlerini hacda bulunanlara tebliğ için Hazreti Ali'yi gönderdi. Sure bir ultimatom mahiyetinde olup kısaca müşriklerin Allah ile alakasının kesildiğini, bundan sonra

vardır. Ey müşrikler! Yeryüzünde 4 ay daha rahatça dolaşın. Ama bilin ki siz Allah'ı aciz bırakamazsınız. Ve Allah mutlaka kafirleri rezil ve perişan edecektir. Ve bu Hacc-ı Ekber, büyük hac gününde Allah'tan ve Resulünden insanlara şöyle bir ilandır ki Allah ve Resulü artık Allah'a rağmen başkasını yüceltip ona bağlanmakla müşrik olanlardan uzaktır. Onlarla arada bir bağ kalmamıştır. Eğer küfürden ve hainlikten tevbe ederseniz o sizin için hayırlıdır. Eğer yine yüz çevirirseniz şüphesiz bilin ki siz Allah'ı aciz bırakacak değilsiniz. Onun size mühleti tevbe ederseniz diye lütfundandır. Resulüm, inkar edenlere çok acıklı bir azabı müjdele. Ancak antlaşma yaptığınız müşriklerden size karşı bu sözleşmeden hiçbir şeyi eksik yapmayan ve aleyhinize hiç kimseye arka çıkmayanlar bu hükümden hariçtir. Onlara müddetleri bitinceye kadar antlaşmalarını tamamlayın. İptal etmeyin. Çünkü Allah ahdi bozmaktan sakınanları sever. Mühlet verilen haram aylar çıkınca o müşrikleri ancak antlaşmaya ihanet etmeleri, size ve dininize saldırıda bulunmalarından dolayı bir kısmını bulduğunuz yerde öldürün. Onları yakalayın, bir kısmını esir edin. Bir kısmını hapsedin ve her gözetleme ve geçit yerinde oturup onları bekleyin. Eğer şirkten tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirler, yani bunları kabul ederlerse, onlara yol verin, serbest bırakın. Çünkü Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhametlidir. Eğer bu müşriklerden biri senden eman isterse, onu himaye et. Ta ki bu sayede Allah'ın kelamını işitip dinlesin ve düşünsün. Sonra Müslüman olmazsa onu emniyette olacağı yere ulaştır. Çünkü onlar hakikati bilmeyen bir topluluktur. O sözünden dönen müşriklerin Allah katında ve Resulü yanında nasıl geçerli bir antlaşmaları olabilir? Ancak Mescid-i Haram yanında kendileriyle antlaşma yaptıklarınız hariçtir. Onlar size karşı ahitlerinde dürüst davrandıkça siz de onlara dürüst davranın. Allah muttakileri emirlerine uyan ve hainlikten sakınanları sever. Nasıl bir ahitleri olabilir ki eğer onlar size galip gelirlerse sizin hakkınızda ne bir yemin ve hısımlık ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. Ağızlarıyla sizi hoşnut ederler. Halbuki kalpleri buna yanaşmaz. Onların çoğu fasık, asi, yoldan çıkmış kimselerdir. İslam'a ve Müslümanlara karşı hep hile düşünürler ve plan hazırlarlar. Onlar Allah'ın ayetlerini az, değersiz bir bedel olan bir dünya menfaati karşılığında sattılar. Halkı onun yolundan alıkoydular. Gerçekten onların yaptıkları şeyler ne kötüdür. Onlar bir mümin hakkında ne bir yemin ve hısımlık ne de bir antlaşma ve sorumluluk gözetirler. İşte onlar saldırganların ta kendileridir. Eğer onlar tevbe ederler, namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar ve zekatı verirlerse dinde sizin kardeşlerinizdir. Biz bilecek ve anlayacak bir topluma ayetleri genişçe açıklıyoruz. Eğer antlaşmalarından sonra yine yeminlerini bozarlar ve dininize dil uzatırlarsa artık o küfür güruhunun önderleriyle hemen harp edin. Çünkü onların gerçekte yeminleri kalmamıştır. Belki böylece onlar ve yoldaşları bu dönekliklerinden vazgeçerler. Ey müminler! Yeminlerini bozan, peygamberi yurdundan çıkarmayı tasarlayan ve bununla beraber sizinle silahlı savaşa ilk önce kendileri başlayan bir toplumla hala savaşmayacak mısınız? Onlardan korkuyor musunuz? Eğer gerçek iman edenlerdenseniz bilin ki Allah kendisinden korkulmaya daha layıktır. Onlarla harp edin ki Allah sizin ellerinizle onlara azap etsin, onları rezil ve

perişan etsin. Onlara karşı size zafer versin. Müminler toplumunun gönüllerine de şifa, ferahlık versin ve kalplerinin öfkesini gidersin. Allah, dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Yoksa siz, içinizden cihat edenleri ve Allah'tan, Resulünden ve müminlerden başkasını sırdaş edinmeyenleri Allah ortaya çıkarmadıkça kendi halinize bırakılacağınızı mı sandınız? Allah, yaptığınız şeylerden tümüyle haberdardır. Allah'ı bırakıp da başka şeyleri yüceltip ona bağlanan müşriklerin kendilerinin küfrüne yine kendileri şahitlik edip dururken Allah'ın mescitlerini imar etmeleri olacak şey değildir. İşte onların hayır namına yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ateşte ebedi kalacaklardır. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, İslam'a uygun yaşamak için Allah'tan başkasından korkmayan kimseler mamur eder. Onları yapar, cemaat ve alimlerle şenlendirirler. İşte onların doğru yola erenlerden olmaları umulur. Ey müşrikler! Siz hacılara su vermeyi ve Mescid-i Haram'ın imarını, Allah'a ve ahiret gününe iman eden ve Allah yolunda cihad eden kimsenin işi gibi mi tuttunuz? Allah katında bunlar asla eşit olamazlar. Allah kendisini bırakıp başkalarına bağlanarak müşrik olan zalimler topluluğunu doğru yola eriştirmez. İman edenler, Allah ve Resulünün gösterdiği yön ve yönteme hicret edenler ve Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihat eden, gayret gösterenler, Allah katında derece bakımından daha büyüktür. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Rableri onlara katından bir rahmet, hoşnutluk ve içinde daimi, bitmez tükenmez nimet bulunan cennetleri müjdeler. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Muhakkak ki en büyük mükafat Allah katındadır. Ey iman edenler! Eğer imana karşı küfrü, İslam'a karşı olmayı sevip tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. Sizden kim onları dost edinir ve onların velayetleri, idareleri altına girerse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, kabileniz, kazandığınız mallar, durgun gitmesinden korktuğunuz bir ticaret ve hoşlandığınız evler, size Allah'tan, Resulünden ve onun yolundaki cihattan daha sevimliyse, artık Allah'ın azap emri gelinceye kadar bekleyin. Allah, fasıklar toplumunu doğru yola eriştirmez. Andolsun ki Allah, size birçok savaş yerlerinde ve Huneyn'deki savaş gününde yardım etmişti. O vakit Huneyn'de çokluğunuz sizi böbürlendirmişti ama o size hiç fayda vermemişti. Bunca genişliğine rağmen yeryüzü size dar gelmişti. Nihayet bozularak arkanızı dönmüş, kaçmaya başlamıştınız. Bu bozgundan sonra Allah, Resulünün ve müminlerin üzerine sekinetini, kalplere güven veren rahmetini indirdi. Görmediğiniz askerler indirdi ve inkar edenleri de azaba uğrattı. İşte o kâfirlerin cezası budur. Sonra Allah, bunun ardından da dilediğinin tevbesini kabul eder. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Ey iman edenler! Müşrikler ancak bir pisliktir, murdardır. Artık onlar bu 9. hicret yılından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer onların Kabe'ye gelmemesiyle yoksul olmaktan korkarsanız, biliniz ki Allah dilerse kendi bol nimetinden sizi zengin edecektir. Şüphesiz ki Allah en iyi bilendir, gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Kendilerine kitap verilenlerden, Allah'a, ahiret gününe inanmayan, Allah'ın ve Resulünün haram ettiği şeyleri haram saymayan, hak olan İslam dinini
kendine din edinmeyen kimselerle küçülüp boyun eğerek elleriyle cizye verinceye kadar savaşın. Yahudiler, Üzeyr Allah'ın oğludur dediler. Hristiyanlar da İsa Mesih Allah'ın oğludur dediler, kafir oldular. Bu onların ağızlarıyla cahilce geveledikleri sözleridir. Böylelikle onlar daha evvel küfre sapanların sözlerini, yani müşriklerin "melekler Allah'ın kızlarıdır" şeklindeki sözlerini taklit ederler. Allah onları kahretsin. Hak'tan nasıl da çevriliyor ve yalan uyduruyorlar. Bilginlerini, hahamlarını, rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan ayrı Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir tek ilah olan Allah'a kulluk etmeleri emredildi. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları şeylerden uzak ve yücedir. Bütün açık veya gizli kafir gruplar, her yerde İslam'a karşı olup Allah'ın nurunu ağızlarıyla, yani gerek konuşma, gerekse plan, program, fikir, sistem, kanun ve felsefeleriyle söndürmek isterler. Allah ise kafirler hoşlanmasa da mutlaka nurunu tamamlamak ve yüceltmek ister. Tamamlayacaktır da. O Allah'tır ki müşrikler hoşlanmasa da kemale ermiş son dininin bütün dinlerin üzerinde olduğunu göstermek için Resulünü, hidayet rehberi Kur'an ve hak din İslam'la göndermiştir. Ey iman edenler! Muhakkak ki Yahudi hahamlarından ve Hristiyan rahiplerinden birçoğu insanların mallarını haksızlıkla yerler ve onları Allah yolundan uzaklaştırırlar. Bir de altın ve gümüşü biriktirip Allah yolunda sarf etmeyenler var ya, işte onlara acıklı bir azapla müjdele. O gün bu paralar cehennem ateşinde kızdırılacak da onların alınları, yanları ve sırtları bunlarla dağlanacak. İşte bu kendiniz için biriktirip yığdıklarınız, hadi biriktirip istiflediğiniz şeylerin acısını tadın denilecek. Şüphesiz gökleri ve yeri yarattığı günden beri Allah katında ayların sayısı Allah'ın kitabında 12 aydır. Onlardan dördü olan Zilkade, Zilhicce, Muharrem, Recep, haram olan hürmet gereken aylardır. İşte dosdoğru din hesap budur. O halde onlarda, yani o haram aylarda savaşıp saygısızlık ederek kendinize yazık etmeyin. Fakat müşrikler sizinle topluca bu aylarda savaşırlarsa siz de onlarla topluca savaşın. Bilin ki Allah günahlardan sakınanlarla beraberdir. Haram aylarda savaşmak için bu ayların yerlerini değiştirip sonraya bırakmak olsa olsa küfürde bir artış sebebidir ki onunla kafirler saptırılır, daha da sapıp giderler. Onlar bir sene onu, o haram ayı geciktirmeyi helal ve bir sene haram sayarlar ki bu da görünüşte Allah'ın haram kıldığı ayların sayısına uydurmak, böylelikle de Allah'ın haram kıldığını helal yapmak içindir. Onlara yaptıkları işin kötülüğü, süslü, cazip göründü. Allah o küfre sapanlar güruhunu zorla doğru yola iletmez. Ey iman edenler! Size ne oldu da Allah yolunda hep birden seferber olun, savaşa çıkın denildiği zaman yere çakılıp kaldınız. Ahiretten vazgeçip yalnız dünya hayatına mı razı oldunuz? Ama dünya hayatının faydası ve refahı ahiretin yanında pek azdır. Eğer hep birden seferber olmaz, emredilen savaşa çıkmazsanız, Allah size acıklı bir azapla azap eder ve yerinize başka itaat eden bir topluluk getirir. Ona hiçbir şeyle zarar veremezsiniz. Allah her şeye kadirdir. Eğer siz o Allah Resulüne yardım etmezseniz, mühim değil. Muhakkak ki Allah ona yardım etmiştir. Hani vaktiyle kafirler onu iki kişinin biri olarak Mekke'den çıkardıkları, hicretine sebep oldukları zaman Ebu Bekir'le ikisi Sevr Dağı'nda mağaradayken arkadaşına "Üzülme, Allah mutlaka bizimle beraberdir" diyordu. İşte o zaman Allah ona yardım etti
ve arkadaşının kalbine huzur ve güveni indirdi. Onu görmediğiniz askerlerle kuvvetlendirdi. Böylece inkar edenlerin sözünü, davasını en aşağı kıldı. Allah'ın tevhid kelimesi ise o çok yücedir. Allah mutlak galiptir, eşsiz hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Gerek hafif, gerek ağır olarak, kolay zor, silahlı silahsız, binekli yaya, genç yaşlı, hangi halde olursanız olun, hep birlikte seferber olun. Mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda cihad edin. Eğer bilirseniz, sizin için bu daha hayırlıdır. Eğer o cihat yakın bir menfaat, ganimet elde etme ve orta yollu yakınlıkta bir yolculuk olsaydı, o münafıklar elbette sana uyarlardı. Fakat o meşakkatli olan Tebük seferi olunca onlara uzak geldi. Bununla beraber onlar, sen dönünce, eğer gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Allah onların yalancı olduklarını elbette bilmektedir. Allah seni affetti. Ama doğru söyleyenler sana belli oluncaya ve yalan söyleyenleri sen bilinceye kadar beklemeyip de niçin onlara seferden geri kalmaları için izin verdin ki? Allah'a ve ahiret gününe inananlar mallarıyla, canlarıyla savaşmaları hususunda senden bir bahaneyle izin istemezler. Allah muttakileri, emrine uyan, itaatsizlikten sakınanları çok iyi bilmektedir. Ancak Allah'a ve ahiret gününe inanmayan, kalpleri şüpheye düşmüş olan kimseler senden savaşa gitmemek için izin isterler. İşte onlar şüphelerinin içinde bocalayıp dururlar. Eğer münafıklar savaşa çıkmak isteselerdi, elbette onun için bir hazırlık yaparlardı. Fakat Allah onların korkakça davranmalarını çirkin gördü de kendilerini alıkoydu ve onlara oturun, oturan kadınlarla beraber denildi. Eğer onlar sizinle savaşa çıksalardı, size bozgunculuktan başka katkıları olmaz ve sizi birbirinize karşı fitneye düşürmek isteyerek aranıza sokulur, tuzak kurarlardı. İçinizde onlara kulak verecekler de var. Allah o zalimleri hakkıyla bilendir. Doğrusu onlar daha önce Uhud gazvesinde de fitne ve fesat çıkarmak istemişler ve senin aleyhinde türlü türlü işler çevirmişlerdi. Nihayet gerçek olan Allah'ın emri yerine gelmiş ve onlar istemedikleri halde Allah'ın emri onun dini galebe çalmıştı. Onlardan kimi de bana izin ver, ben sefere çıkmayayım, beni fitneye, günaha düşürme der. Haberin olsun ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Şüphesiz ki cehennem kafirleri mutlaka kuşatacaktır. Sana bir iyilik gelirse onları üzer. Eğer sana bir kötülük, yenilgi gelirse biz daha önceden tedbirimizi almıştık, bizi ilgilendirmez derler ve onlar sevine sevine dönerler. De ki, Allah'ın bizim için yazdığından başkası bize asla isabet etmez. O bizim Mevlamızdır. Onun için müminler yalnız Allah'a güvenip dayansınlar. De ki, siz bizim için iki iyiliğin birinden, şehitlik veya gazilikten başkasını mı bekliyorsunuz? Bu bizim özlediğimiz şeydir. Oysa biz Allah'ın ya kendi katından veya bizim elimizle sizi bir azaba uğratmasını bekliyoruz. Hadi bekleyin, biz de sizinle beraber akıbetinizi beklemekteyiz. De ki, ister gönüllü, ister gönülsüz sadaka verin. Sizin sadakanız asla kabul edilmeyecektir. Çünkü siz fasık, Allah yolunda itaatten çıkan bir topluluk oldunuz. Sadaka olarak harcadıklarının onlardan kabul edilmesine engel olan tek sebep, sadece onların Allah'ı ve Resulünü içten içe inkar etmeleri, namaza ancak üşene üşene gelmeleri ve sadakayı isteksiz vermeleridir. Resulüm, artık onların malları da evlatları da seni imrendirmesin. Ancak Allah dünya hayatında onlara bunlarla azap etmeyi ve kafir olarak canlarının çıkmasını diler. Münafıklar kendilerinin hakikaten sizden olduklarına dair
Allah'a yemin ederler. Halbuki

Onlar sizden değillerdir. Fakat onlar çok korkak bir topluluktur. Eğer sizden kaçıp sığınacak bir yer, yahut mağaralar veya girecek bir yer bulsalardı, şüphesiz ki onlar koşarak oraya yönelirlerdi. Onlardan kimi de sadakaların taksimi hususunda seni imalı bir tarzda ayıplar. O sadakalardan istedikleri kendilerine verilirse hoşlanırlar. Verilmeyince de hemen kızarlar. Eğer onlar Allah ve Resulünün kendilerine verdiği şeye razı olsalardı ve bize Allah yeter, yakında hem Allah hem de Resulü bize bol lütfundan verecek, biz sadece Allah'a rağbet eden, ümit bağlayanlarız deselerdi kendileri için ne iyi olurdu. Sadakalar, zekatlar Allah tarafından bir farz olarak ancak fakirlere, yoksullara, o zekatların toplanmasına memur olanlara, kalpleri İslam'a ısındırılacak olanlara, azat edilecek köle ve esirlere, borcunu veremeyecek olan fakir borçlulara, Allah yolundaki mücahitlere, muhtaç kalan yolculara mahsustur. Allah hakkıyla bilendir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Yine o münafıklardan öyle kimseler vardır ki, o her şeyi dinleyip reddetmeyen bir kulaktır diyerek peygamberi incitirler. De ki, o sizin için hayrın kulağıdır. Allah'a iman eder, müminlere inanıp güvenir. O içinizden iman edenler için bir rahmettir. Allah'ın Resulünü incitenler var ya, işte onlar için acıklı bir azap vardır. O münafıklar, sözde Müslüman gözükenler, sizi hoşnut etmek ve kendilerini kabullendirmek için Allah'a yemin ederler. Eğer onlar müminseler, Allah ve Resulünü hoşnut etmeleri daha doğrudur. Hala şunu anlayıp öğrenmediler mi ki, kim Allah'a ve Resulünün emirlerine muhalefet eder, karşı koymaya kalkarsa, ona içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşi vardır. İşte bu en büyük zillet ve rezilliktir. Münafıklar, kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler, yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah, içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Şayet onlara Tebük'e giderken alay etmelerinin sebebini sorarsan, andolsun ki biz ancak vakit geçsin diye lafa dalmış şakalaşıyorduk derler. De ki, Allah ile, onun ayetleriyle ve onun Resulüyle mi eğleniyordunuz? Hiç özür dilemeyin. Siz inandıktan sonra peygamberi hafife almakla artık kafir oldunuz. Sizin bir kısmınızı affetsek bile diğer gruba suç işlediklerinden dolayı azap edeceğiz. Münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirinden yanadır ve hepsi aynıdır. Onlar kötü olanı, İslam'a uygun olmayanı emrederler, iyilikten, Allah'a itaatten men ederler. Ellerini sıkı, cimri tutarlar. Onlar Allah'ı unuttular, o da onları unuttu, terk etti. Şüphesiz ki münafıklar hep fasık, Allah'ın emrinden sapan kimselerdir. Allah, münafık erkeklere, münafık kadınlara ve kafirlere içinde daimi kalacakları cehennem ateşini vaat etti. O onlara yeter. Allah onları rahmetinden uzaklaştırmıştır. Onlar için devamlı bir azap vardır. Ey Müslüman görünen iki yüzlüler! Siz de sizden öncekiler gibisiniz. Üstelik onlar kuvvet bakımından sizden daha yaman, malları ve çocukları da sizden daha çoktu. Onlar dünya malından hisselerince faydalanıp zevklenmişlerdi. İşte sizden öncekilerin nasiplerince faydalanıp zevklendikleri gibi payınıza düşenle zevklenmek isteyip onların daldıkları gibi o batağa daldınız. İşte onların dünya ve ahirette yaptıkları boşa gitmiştir ve onlar ziyana uğrayanların ta kendileridir.''

0: Onlara kendilerinden öncekilerin, Nuh, Ad ve Semud kavminin, İbrahim kavminin, Medyen halkının ve alt üst olmuş kasabaların haberi gelmedi mi? Peygamberleri onlara deliller, mucizeler getirmişti de inanmadıkları için helak olmuşlardı. Allah onlara zulmetmiş değildi. Fakat onlar kendilerine zulmediyorlardı. Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin velileri, dostları ve yardımcılarıdır. İyiliği, tevhidi ve salih ameli emrederler. Kötülükten, kötü olan şeylerden men ederler. Namazı dosdoğru, gereğine uygun kılarlar. Zekatı verirler. Allah'a ve Resulüne itaat ederler. İşte Allah bu kimselere rahmet edecek, bağışlayacaktır. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, hüküm ve hikmet sahibidir. Allah, inanan erkek ve inanan kadınlara, içinde daimi kalacakları, alt tarafından ırmaklar akan cennetler ve Adn cennetlerinde güzel meskenler vaat etmiştir. Allah'ın onlardan razı olması hepsinden daha büyüktür. İşte bu en büyük kurtuluştur. Ey peygamber! Kafirlere karşı silahla, münafıklara karşı delil getirerek, dille cihatta bulun ve onlara karşı sert davran. Onların varacakları yer cehennemdir. O ne kötü bir dönüş yeridir. Münafıklar senin aleyhinde söz söylemediklerine dair Allah'a yemin ederler. Halbuki seni küçümseyerek küfür kelimesini söylediler. Müslümanlıktan sonra kafir oldular ve elde edemedikleri şeye sana bir suikast yapmaya yeltendiler. İntikam almaya kalkışmaları başka sebeple değil, ancak Allah ve Resulü, onun lütuf ve yardımından o müminleri zengin etti diyedir. Eğer münafıklıktan tevbe ederlerse kendileri için daha iyi olur. Eğer yine söz ve hareketleriyle inkara dönerlerse Allah onlara dünyada ve ahirette acıklı bir azapla azap eder. Onlar için yeryüzünde ne bir dost ne de yardımcı vardır. Onların bazıları da şayet o Allah lütuf ve kereminden bize verirse mutlaka sadaka, zekat vereceğiz ve muhakkak iyilerden olacağız diye Allah'a kesin söz verdiler. Allah lütfundan kendilerine verince de cimrilik ettiler. Verdikleri sözü yerine getirmekten ve itaatten yüz çevirdiler. Onlar zaten dönük kimselerdir. Sonunda ona verdikleri sözlerden caydıkları ve yalan söylediklerinden dolayı Allah kendisine kavuşacakları güne kadar onların kalplerine münafıklığı yerleştirdi. Münafıklar Allah'ın kendilerinin sırlarını da müminler aleyhine yaptıkları gizli konuşmaları, fısıltıları da bildiğini ve Allah'ın bütün gaypları, bilinmeyen ve görünmeyenleri çok iyi bilen olduğunu hala bilip anlamadılar mı? Sadakalar hususunda gönülden bağışta bulunan müminleri çekiştiren ve vermek için güçlerinin yettiğinden başkasını bulamayanlarla alay eden o münafıklar var ya, Allah onları maskaraya çevirecektir. Onlar için bir de acıklı azap vardır. Ey Resulüm! Onların bağışlanmasını ister dile, ister dileme. Onlara 70 defa bağışlanma dilesen de Allah onları bağışlamayacaktır. Bu Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre sapmalarındandır. Allah emrinden sapan fasıklar topluluğunu doğru yola eriştirmez. Allah Resulünün emrine muhalefet ederek Tebük seferine gitmeyip geri kalan münafıklar Medine'de kalıp oturmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla savaşmayı çirkin gördüler de sıcakta sefere çıkmayın dediler. Onlara de ki cehennem ateşi sıcaklık bakımından daha şiddetlidir. Keşke iyice bilmiş olsalardı. Artık kazandıkları günahlarının cezası olarak az gülsünler, çok ağlasınlar. Allah seni Tebük'ten sonra o savaşa gitmeyen münafıklardan bir topluluğun yanına döndürür de onlar başka bir savaşa çıkmak için senden izin isterlerse, de ki, artık benimle hiçbir zaman savaşa çıkmayacaksınız ve benimle beraber hiçbir düşmanla asla savaşmayacaksınız. Çünkü siz ilk defa da çıkmayıp oturmaya razı oldunuz. Artık geri kalan acizler ve kadınlarla beraber oturun. Onların ölenlerinin hiçbirinin cenazesinde namaz kılma. Defin, ziyaret ve okumak için kabrinin başında durma. Çünkü onlar Allah'a ve Resulüne karşı imanda samimi olmayıp küfre saptılar, fasık olarak ilahi emirlerden sapmış halde öldüler. Onların ne malları ne de evlatları seni imrendirmesin. Çünkü Allah bunlarla onlara dünyada azap etmeyi ve canlarının da kafir olarak çıkmasını ister. Allah'a inanın ve Resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiği zaman onlardan servet sahipleri senden izin istediler ve bırak bizi, savaşa gitmeyip evde oturanlarla beraber olalım dediler. Onlar kalplerindeki nifaktan dolayı savaştan geride kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Bu sebeple onların kalplerine mühür vuruldu. Artık onlar Allah yolunda ve Resulullah'ın beraberinde olma saadetini anlamazlar. Fakat o peygamber ve onunla beraber olan müminler mallarıyla ve canlarıyla savaştılar. İşte bunlar var ya, bütün hayırlar onlarındır. Onlar umduklarına kavuşanların ta kendileridir. Allah onlar için alt tarafından ırmaklar akan ve orada ebedi kalacakları cennetler hazırladı. İşte bu en büyük kurtuluş ve saadettir. Bedevilerden fakir ve çok çocuklu olup da özür beyan edenler, kendilerine savaştan izin verilmesi için geldiler. Allah'a ve Resulüne yalan söyleyenler de umursamadan evlerinde oturdular. Onlardan küfre sapanlara acıklı bir azap isabet edecektir. Allah ve Resulü için samimi dürüst davranışlarda bulunmak şartıyla güçsüzlere, hastalara, seferde harcayacak bir şey bulamayan fakirlere savaşa katılmamaktan dolayı bir günah yoktur. İyilik edenler aleyhine bir yol yoktur. Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Kendilerini bindirip savaşa göndermen için sana geldiklerinde, sizi üzerine bindireceğim bir şey bulamıyorum deyince, harcayacak bir şey bulamadıklarından dolayı üzüntüden gözlerinden yaş dökerek dönen kimselere de bir günah yoktur. Sorumluluk ancak zengin oldukları halde kalplerindeki nifaktan dolayı savaşa gitmemek için senden izin isteyenleredir. Onlar geri kalan kadın ve çocuklarla beraber olmaya razı oldular. Allah da kalplerini mühürledi. Artık onlar bunu ve başlarına geleceği bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 10'u dinlediniz.
2: ...1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın Kurban Bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık Hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, İşrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Bayram bize hediye. Sevinelim. Hem bu dünyada hem ahirette sevinelim. Sevindirelim. Süsleyelim bayramlarımızı tehlil ile, tekbir ile, tahmid ile. Ulaşalım ahiret bayramına. Affolunmuş, lütfedilmiş, ihsan olunmuş, mükafata ermiş kullar ile.

Bir rüyayla başladı her şey. Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail'i kurban ettiğini gördüğü rüya. İsmail aleyhisselam o sıralarda 7 yaşında. Babası ona rüyayı bildirdi. Hazreti İbrahim, "Ey Rabbim, bana

müminlerden salih evlat lütfet diye dua etti. Biz de ona yumuşak huylu bir oğul müjdeledik. Artık o İsmail beraberinde işe koşma çağına erişince babası, "Ey yavrucuğum, doğrusu ben rüyanda seni boğazladığımı görüyorum. Artık düşün bak, ne dersin?" dedi. Oğlu, "Ey babacığım, emredildiğin şeyi yap. İnşallah beni sabredenlerden bulacaksın." dedi. Böylece ikisi de Allah'ın emrine teslim olunca, İbrahim onu şakağı üzerine yatırdı. Biz ona şöyle seslendik. "Ey İbrahim, gerçekten rüyana sadakat gösterdin. Şüphesiz ki biz iyi hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Hakikaten bu apaçık imtihanın ta kendisidir." Oğluna karşılık ona büyük bir kurbanlık koç fidye verdik. Sonraki gelenler arasında ona iyi bir ün bıraktık. İbrahim'e selam olsun. İşte iyi hareket edenleri biz böyle mükafatlandırırız. Doğrusu o mümin kullarımızdandı. Kurban fedakarlık, kurban teslimiyet, kurban Allah'a yaklaşmak, kurban maddeden manaya geçiş. İbrahimce, İsmailce. Hac suresi 37. ayette şöyle buyurulmaktadır. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.''

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 10.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

1447 Kurban Bayramı tavsiyelerim. Pek aziz dostlarım, malumunuz olduğu gibi kabul olunmuş bir hac, geçmiş günahların affı demektir. Bu sene 1447 haccını layıkı veçhiyle yerine getiren sevenlerimin duaları makbul, günahları mağfur, tüm dostlarımın kurban bayramı mübarek olsun. Gitmek için her türlü gayreti gösteren yiğitlere de Allah Celle Celaluhu niyetlerine karşılık hac 1448'i kolaylaştırsın. Hac 1448 bir sene uzakta görünebilir. Süre verimli kullanılırsa ısrar eden niyet sahiplerinin yolları açılır, mebrur haclar yaparlar. Şartları yerine getiremeyen kardeşlerime de tavsiyem, işrak ibadetini bulundukları beldede bizim server usullerine göre başlatıp yapılandırma gayreti içinde olsunlar. Umulur ki makbul hac ve umreler sevabına nail olurlar. Muharrem Nureddin Coşan.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O kurbanların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır. Fakat sizden ona yalnız takvanız, saygı ve itaatiniz ulaşır. Size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah'ı tekbir edesiniz, büyüklüğünü anasınız diye onları sizin fayda ve hizmetinize verdi. Resulüm, güzel hareket edenleri cennetle müjdele.

Peygamber Efendimiz buyuruyor ki yevmin nahirde, yani kurbanların kesildiği, develerin nahredildiği günde. Efendim develerin kurban edilmesine nahretmek deniliyor. Koyunların, keçilerin kurban edilmesine zebh etmek deniliyor. İkisi farklı kelimelerle ifade ediyor Arapçada. Bu yevmin nahir, yani kurban bayramının birinci günü, Zilhicce'nin onu. Bu yevmin nahirde Ademoğlu Allah rızası için kurban olarak bir kurban kesip de onun kanını akıtmaktan daha sevimli, daha çok sevdiği Allah'ın başka bir şey işlemiş olamaz. Yani Allah'ın kurban bayramında en sevdiği ibadet efendim kendi rızası için kesilmiş olan bir kurbandır. Ancak illa en yeküne rahimen tusalu, yani başka neyi seviyor Allahu Teala Hazretleri? Akrabanın ziyaret olunmasını ve akrabaya izzet ve ikram, itibar ve itina gösterilmesi. O hariç en çok sevdiği iş kurban kesilmesidir buyurmuş Peygamber Efendimiz. Ve buyurmuş ki bu kurban kıyamet gününde böyle boynuzlarıyla, tüyleriyle, kuyruğuyla gelecek ve karşısında işte ben senin dünyadayken kesmiş olduğum kurbanım diye kurban kesenin sevineceği bir durumda görünecek. Güzelce iç hoşluğu ile yapması lazım. İsmail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizin eski büyük dedelerinden birisi İsmail Aleyhisselam'dı. İbrahim Aleyhisselam'ın oğluydu. Allahu Teala Hazretleri İbrahim Aleyhisselam'ın kendi emirlerine bağlılığını ve Allah rızası için yapabileceği fedakarlığı denemek için kes bakalım oğlun İsmail'i diye emredince, o da tereddütsüz Allah emretti yapayım diye ona kalkışınca, tamam sen emri tutacağını gösterdin, sadakatini ispat ettin, bunun yerine koyun kurban edilsin diye bir koç gönderdi Allah-u Teala Hazretleri. Koç kurban edildi. Onun için Peygamber Efendimiz diyor ki bu fe innaha sünneti ebiküm İbrahim Aleyhisselam. Bu babanız İbrahim Aleyhisselam'ın adetidir, sünnetidir diyor. Kurbanı, vacip olan kurbanı o zamandan beri işte o maksatla kesiyoruz.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Aziz ve muhterem kardeşlerim, Allah-u Teala Hazretleri hakkı ve hayrı söylemeyi nasip etsin. Doğruluktan ayırmasın. Sevdiği, razı olduğu sözleri söylemeyi, işleri yapmayı, sevdiği şekilde ömür geçirmeyi, huzuruna sevdiği, razı olduğu bir kul olarak varmayı nasip eylesin.
2: Yani yukallesü lehu yevmel fıtri. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e Ramazan bayramı gününde def çalındığı, tempo tutulduğu olurdu. Def çalındığı olurdu. Ses çıkartmazdı. Çünkü Ramazan bayramı, çünkü bir Müslümanların sevinç hali, onun masum bir şekilde şey yapılmasına ses çıkartmamış. Yani o derecede, o ölçüde, o çizgide kalmak şartıyla müsaade buyurmuş. Bir keresinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz böyle geldiği zaman, Ömer-ül Faruk Efendimiz geldiği zaman böyle kadınlar kendi aralarında hani böyle şey yaparken, def çalarlarken onlar hepsi bir kenara kaçıştılar. Peygamber Efendimiz onlara dokunmayın dedi. Yani keyiflerini bozmayın dedi. Çünkü gayrimeşru bir şey yapmıyorlar. Normal, masum bir sevinç. Ramazan bayramında bir sevinç ısrarı. Demek ki masum ölçüler içinde, sevincin ısrarı için böyle şeylere müsaade eylemiş. Kâne yukallimu azharehu ve yekussu şâribehu yemel cumuati kable en yeruh. İlâ salâh kabla